Just hold on a minute while it's reaching me.

Apaçık Radyo Müzikleri.

I love you, baby Lee.

Apaçık Radyo Müzikleri.

down.

shout out.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla Julian Lage, John Medeski, Jorge Roder ve Kenny Wollesen ile başladık Heavens dinleyerek. Bu 2026 tarihi Scenes from Above albümünden bir parçaydı. Şimdi Mammal Hands grubuna kulak vereceğiz. Bu İngiliz üçlüden Window to Your World dinleyeceğiz.

sabahlıkta. Şimdi de Spirit Fingers ve Great Sparrow var ve Inside dinliyoruz.

Orta Doğu ve Latin ezgilerini bir araya getiren Sandia var sırada. Dinleyeceğimiz parçanın adı Kolombiya olacak.

Sırada Alphamist var. İngiliz piyanist, prodüktör Alphamist'ten Brain dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Miles Davis'in meşhur sohbetini bu sefer Christian Scott'tan dinledik. Şimdi Moses Yuffie trio'ya kulak vereceğiz. Into You dinleyeceğiz. Ardından Aaron Parks radyonuzda olacak. Professor Strange Weather dinleyeceğiz.

İspanyol piyanist Daniel Garcia ile devam ediyor sabahlık. Gates to the Land of Wonders dinleyeceğiz. Ardından Jeremy Ledbetter radyonuzda olacak triyosuyla ve Two Cousins dinleyerek devam edeceğiz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Thingwall Trio ve Jeremy Ledbetter dinleyeceğiz ard arda. Önce Jeremy Ledbetter'dan Flight dinleyeceğiz. Ardından Thingwall Trio'dan Tokyo Dance dinleyerek kapatacağız programı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhaba kainat. Bugün 23 Haziran Salı. Yıl 2026, ay 6, gün 174, Hızır 49.
1: 1448 Hicri, Muharrem 8, 1442 Rumi, Haziran 10.
0: Fırtına.
1: Günün tarihi. 87 yıl önce bugün 23 Haziran 1939'da Hatay'ı Türkiye'ye katan anlaşma Ankara'da imzalandı. Bu anlaşma gereğince 23 Temmuz 1939'da Fransızlar Hatay'dan çekilmişti.
0: 85 yıl önce bugünse 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan denizci ve havacıların bulunduğu Refah Şilebi, Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit vermiştir. Günün şiiri. Yaşamakta mısın, öldün mü? Bilmiyorum, yaşamakta mısın, öldün mü? Dünyada bir yerlerde bulabilir miyim seni? Yoksa akşamın yaslı karanlığında bir ölüyü mü düşünmeli? Her şey senin için. Gün boyunca dualarım, uyuşturan ateşi uykusuz gecelerin, şiirlerimin beyaz sürüsü ve mavi yangını gözlerimin. Hiç kimse daha yakın olmadı bana, hiç kimse böylesine üzmedi beni. Acıya salıp gidenler bile, okşayıp bırakanlar hatta. Anna Ahmatova. Türkçesi Ataol Behramoğlu.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize günaydın derken The Kinks grubundan State of Confusion adlı parçayla yaptık açılışımızı. Tam bir kargaşa halini anlatıyorlardı. To the Bone albümünden The Kinks önemli bir grup. Sözleri de yaklaşık olarak şöyle birkaç satırda çevirecek olursak: panikle uyandım sanki birisi bir ateş attırmış gibi havaya. İnşallah rüya görüyorumdur ama kabus daha şimdi başladı. Bütün alt katlarda sel basmış, her tarafı sular, seller basmış. Çatı katında da solucanlar dolaşıyor, yüzüyor ve çatıda tam tepemize çökmüş durumda. Ben tam bir şey halindeyim, kargaşa halindeyim. Bütün kirli bulaşıklar duruyor mutfakta ve bütün bulaşıkların kırılmış durumda, alet edevat musluklar ve şimdi televizyon da çalışmaz hale gelmiş. Kız arkadaşım da çantasını toplayıp gitti, başka bir şehre gitti. Bu sıkıntıya dayanamadı. Videoda kırıldığı zaman, bozulduğu zaman niye bu kadar kötü hissediyorum kendimi bilmiyorum. Havadan mı yoksa deliriyor muyum? Niye böyle bilmiyorum bir türlü. Geliyor muyum, gidiyor muyum? Örtbas da edemiyorum çünkü apaçık bir şey görünüyor. Göründüğü besbelli, telaş ve kargaşa halinde olduğumuzu. Geliyor muyum, gidiyor muyum bilemiyorum. Mutlu olmam gerekiyor, sevinmem gerekiyor. Canlıyım, hayattayım. Bu da kötü olamaz ama gezegenin üstünde bütün imgeler çarçur ediliyor, berbat ediliyor, bomboş bırakıyor dünyayı. Dünya tam bir kargaşa halinde gidiyor. Bir adanın ortasında ayakta duruyorum, yolun ortasında. İki tarafımdan trafik akıp gidiyor. Nereye gideceğim onu da bilmiyorum. Evde kalmalıydım. Hiçbir zaman dışarı çıkmamalıydım. Şimdi öbür tarafa da asla geçmemeliydim. Tam bir kargaşa halindeyim. Soğuk buz gibi bir ter içinde uyanıyorum. Borcum mu var, bittim mi, gittim mi? Her şey daha kötüye gidiyor. Yaşlandıkça daha berbat oluyor. İçinde bulunduğum kargaşa halinden bir türlü çıkamıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Oh diye giden bir şarkı. Onu çalarak başladık. Neşemiz yerine gelsin diye.
1: Bununla artık diyorsunuz neşemiz yerine gelin.
0: Evet, aslında bu çok ünlü bir şarkı. Evet, tabii çok sıcak durumlarına ilişkin bir özetle geçebilecek olursak, Extreme Temperatures Around the World'a bakılacak olursa, Massimiliano Herrera'nın ünlü iklim bilimci, 90'ların ortasından beri dünyadaki meteoroloji durumlarını tutan, çok berbat haberler sergilemiş kendi sütununda, sitesinde. Yani 300 yıllık Avrupa iklim tarihinde şimdiye kadar böylesine bir delilik görmedim. Bu hafta göreceğimiz delilik gibisini görmedik diyor. Ya sadece şeyi vereceğim diyor. Rekor kırmayanlardan bahsedeceğim demiş ama yani çok feci, önümüzdeki hafta Avrupa kıtasında olup bitenler, 38-39 derece Benelux'te, Britanya'da 40 dereceye yakın sıcaklıklar, İngiltere'de 45 derece, Fransa'da ve İspanya'da 39 ile 41 derece santigrat arasında, Almanya'da, Çekya'da, Slovakya'da ve Polonya'da 35-36 derecede, İskandinavya'da hiç görülmemiş dereceler bunlar. Bu önümüzdeki hafta Avrupa'nın neler yaşayacağını düşünmek bile imkansız diyor. Binlerce rekor kırılacak. İspanya'da, Fransa'da, Britanya'da, Benelux'te, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da ve Paris'in doğusunda da 4 gün sürekli olarak üst üste 4 gün 40 derece olacak diyor. Britanya'da Haziran rekorunu gülünç hale getirecek kıracak. Almanya'da 10 derece, 10 gün boyunca 37 derece santigradın üzerinde olacak. Bu tam bir deliliktir diye vermiş.
1: Fransa özellikle kavruluyor. 43 derecenin üzerinde, hatta 44'ü aşan 14 kadar istasyon ölçümü yapıldığını söylemiş. 500 kadar istasyonda rekor kırılmış. Bunların 128'i tüm zamanların eski rekoru. Yani Fransa'da ölçümler başladıktan bu yana ki en yüksek ölçümler diyor. Fransa'dan kötü haberler de geldi dün. Guardian gazetesinde vardı. 4 yaşında iki çocuk hayatını kaybetmiş. Aşırı sıcaklar diyorlar ama tabii aslında arabada unutulmuşlar. Aile nedense güney tarafında Fransa'nın, çocukları arabada bırakmış. Aşırı sıcaklar sebebiyle de çocuklar hayatını kaybetmiş. Daha önce de 3 ileri yaşlı, böyle 80-95 yaş arası 3 kişi de yine aşırı sıcaklar sebebiyle Bordo'da hayatını kaybetmiş. Bu arada işte bu ölümlerin yaşandığı gün 39 derecenin üzerinde idi. Hemen hemen tüm ülkede sıcaklıklar deniyor.
0: Evet, son derece kaygı verici ve genel olarak medya organlarında fazla buna değinildiğini görmüyoruz ama günün ve hatta mevsimin, hatta yılın en önemli haberleri arasında mutlaka ele alınması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak zorundayız. Çünkü daha önceki hesaplardan farklı olarak doğru dürüst ölçülemiyordu ölenlerin ve hayatlarını kaybedenlerin sayısı. Şimdi daha net başka unsurlara da bakarak hesap ediyorlar ki büyük rekorlar kırılıyor. Sıcaklıkların yükselmesinden dolayı ölenler arasında çok sayıda, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda insan var.
1: Bu Avrupa'daki sıcak dalgası için omega blokajı diyor. Profesör Migdat Kadıoğlu gazete Oksijen'e konuşmuş. Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor deniyor. Bütün bu ülkelerde alarm verilmiş. İtalya genelinde örneğin bu Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kentte kırmızı alarm verilmiş. Yılın ilk sıcak hava dalgasının etkili olduğu İspanya'da ise özellikle Granada kentinde, yani güneyde, yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor deniyor. Fransa'da 21-23 Haziran'da ülkede rekor seviyede sıcaklıkların görülebileceği bildirilmiş ki görülmüş de bu dünün haberi çünkü. 60 ilde alarm seviyesi turuncuya yükseltilmiş mesela Fransa'da. Hollanda'da, Amsterdam'da yükselen sıcaklıkların ilerleyen günlerde tropikal seviyelere ulaşması bekleniyormuş. Hollanda'dan söz ediyoruz. 30 derecenin
0: Evet,
1: üzerinde.
0: İskandinav ülkelerinde öyle. Bir de tabii Kuzey
1: İskandinav
0: Kutbu,
1: diye geçiyor mu Hollanda? Geçmiyor
0: Hollanda geçmiyor, hayır.
1: herhalde. Tamam.
0: Evet, yani ve bir de tabii dün veremediğimiz önemli bir haber de vardı. Bunu da ekleyelim. Katar'da dünyanın en büyük LNG rafinerisinde bir büyük patlama olduğunu, Ras Laffan sanayi bölgesinde, ve alevler geceyi gündüze çevirdi diye verilmişti Karar Gazetesi'nde haberde. Bunun da iklime olan ekstra katkılarının da çok ciddi rakamlara ulaşacağını tahmin etmek güç değil herhalde, değil mi?
1: Elbette, yani savaşın zaten özellikle böyle petrol devletlerin işin içerisinde olduğu savaşların bu yönünü biliyoruz. Petrol sızıntısı, körfez kirliliğini mesela bundan birkaç hafta önce vermiştik.
0: Evet.
1: Vurulan çok sayıda, çünkü rafineri ve tanker vardı, gemi vardı. Körfeze boşaldığını, bütün çok yüksek miktarda petrolü biliyoruz ama sonra ne oldu? Yani bir haber yok. İşte vurulup da bu şekilde, ya da çeşitli patlamalar. Katar'daki patlama için mesela teknik bir hata denmiş.
0: Evet ve o kadarla geçiştiriliyor
1: Evet,
0: bunun etkileri
1: teknik kaza
0: üzerinde.
1: deniyor.
0: Ve üzerinde durulmuyor. Şu halbuki yani bakıldığı zaman detaylarına, bölge Katar'ın bu ana LNG, Liquefied Natural Gas deniyor değil mi
1: Evet.
0: ona? sıvılaştırılmış doğal gaz deniyor. İşletme faaliyetlerinin merkezi konumunda ülkenin enerji altyapısı açısından en kritik bölgelerden biri, belki de birincisi olarak biliniyor ve sızıntı deniyor. Sızıntı kelimesi, yani sızıntı kaydedilmediği gibi laflar ediliyor. İnanılması güç aslında.
1: Sızıntı yok denmiş ama Raslafan ülkenin en büyük doğalgaz tesisi ve daha önce vurulmuştu tabii. Şimdi
0: Evet.
1: bu tamir onarım işlemleri yapılıyormuş. O sırada teknik kaza olmuş ama patlama olmuş. Yani nasıl tabii sızıntı yok, bir şey yok, sorun yok diye geçiştiriliyor bilmiyoruz. Yani bu şekilde işte petrol kuyuları, doğalgaz tesisleri, hatta depolar, İran'daki depolar vurulmuştu. Gökyüzü tamamen siyaha boyanmıştı. Bunların çevreye etkisi bir yana, bir de hatırlayacaksınız Ukrayna savaşında da, ilk savaşın birinci yılında tüm dünyada kömür santrallerinin kullanımı artmıştı. Kömürden elektrik üretimi, çünkü doğalgaz. Yine Rusya Avrupa'ya özellikle doğalgaz sağladığı için Almanya'ya dair bu haberleri veriyorduk. Kömürden çıkış planını erteledi. İşte bazı tesisleri yeniden sınırlı bir süre için açtı falan diyorduk. Aynı şey yine yaşanmış. Almanya kömüre geri dönüyor, geri mi dönüyor diye bir başlık var mesela
0: Evet, bu da son
1: gazete
0: derece
1: oksijende.
0: kaygı verici. Evet, gazete oksijende, yani doğalgaza bağımlılık ve sanayi baskısı kömürün yedek kapasite olarak daha uzun süre sistemde kalması ihtimalini güçlendiriyor diye nötr bir dil kullanılarak verilmiş, ama bunlar aslında yani hem insanlar için, hem de yalnız insanlık için değil tabii, bütün gezegenin canlılar alemi için son derece ciddi, kritik uyarıları içermesi gereken bir şey. Kömür olacak bir şey değil yani, düşünülecek gibi bir şey değil,
1: Evet,
0: ama buna rağmen.
1: Almanya uzun zamandan beri kömürden çıkış programını bir ilan ediyor, bir geri alıyor, bir ilan ediyor, bir geri alıyor falan. Greta hatta özellikle açık kömür madeni, meşhur Almanya'da, şimdi yerin adını unuttum ama orada eylemlere katılmıştı.
0: Lutgerat mıydı, neydi adı? Evet, ben.
1: Evet, doğru, öyle bir ismi vardı. Orada gözaltına alınmıştı. Bunun gerekçesi için de şey diyorlardı. Yani kömürlü termik santralleri kapayacağız. Ama o zamana kadar hızlıca kömür çıkartacağız diyorlardı. Yani 10 yıl sonra normalde kapatacaklarsa bunu 5 yıla geri çekip, ama bu 10 yıl içerisinde
0: Ama iki
1: çıkaracaklar
0: katını
1: kömürü,
0: çıkar.
1: evet, 5 yılda çıkaracaklardı falan. Böyle tuhaf işler
0: Kapasite.
1: vardı. Şimdi
0: Evet.
1: de işte bu, hem önce Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı, tabii Almanya da doğal gaz alıyor Rusya'dan. O dönem bir yeniden kömür, bir süre, kısa bir süre kömür kullanımını artırmıştı. Şimdi İran savaşı sebebiyle yine artırıyormuş. 2038 yılına kadar kömürden tamamen çıkmayı, lignitten çıkmayı için ise 2030 hedefini önüne koymuş. Ancak son gelişmeler bu takvimin esnetilmesini gündeme taşımış. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve arz güvenliği kaygıları kömürün geçiş dönemi yakıtı olarak rolünü. Bunu gaz için derler ya, geçiş yakıtı diye. Şimdi
0: Geçiş yakıt. Evet,
1: kömüre
0: şimdi
1: geçiş
0: kömüre
1: yakıtı
0: adapte ediliyor değil mi? Aynı
1: demiş. Evet.
0: terminoloji. Yani büyük bir aldatmacanın olduğunu söylersek fazla abartmış olmayız herhalde. Evet, bir de şimdi tabii bunun sonu yok. Yani konuşmaya başladığımız zaman hakikaten inanılmaz manzaralarla karşılaşacağız. Daha fazlasını uzatmadan şey yapalım, bir de gündemin özetini söyleyelim. Britanya'da İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, parti içinden gelen baskılara daha fazla dayanamayarak 2 yıla yakın süredir devam ettiği görevinden istifa etti. Starmer'ın yerine de adaylığını açıklayan ilk isim Andy Burnham oldu. Böyle bir durum var. Türkiye'den de çok ilginç bir haber var. Yani daha önceden de tahmin ettiğimiz, hatta üzerinde de birazcık konuştuğumuz bir konu. Ankara Valiliğinden bir açıklama var. Temmuz başında, 7-8 Temmuz arasındaki NATO zirvesi gerekçesiyle 2 günlük, 28 Haziran gece yarısından 10 Temmuz'a kadar, 10 gün boyunca saat 10 Temmuz'un gece yarısına kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stand açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurmuş. Tam bir olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Neden? NATO zirvesi dolayısıyla. Zaten NATO'ya hayır demek de yasaklanmıştı biliyorsunuz.
1: Evet tabii.
0: 13 günlük bir yasak geldi yani Ankara Valiliği'nin açıklamasında. Öte yandan da Türkiye'den de gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 34 kişinin tutuklandığı haberi de geldi sabah erken saatlerde Anka Haber Ajansı'ndan. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik sorgusu sabaha karşı tamamlanıyor ve Belediye Başkanı Akpolat da dahil olmak üzere 35 şüpheli hakkında tutuklama kararı veriliyor. Sonunda mahkemeye çıkarılan 4 kişi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmış. Böyle de bir durumdan var bahsedebiliriz. Bir de son haber verelim. Arnavutluk'ta Trump ailesinin tatil köyü projesine büyük bir öfke. Protestocular şantiyeyi yerle bir etmiş durumdalar. Kararda Feyza Nur Çalıkoğlu'nun haberi var. Oldukça önemli bir uluslararası sonuçları olabilecek bir durumdan bahsediyoruz.
1: İran'dan müjdeyi
0: Aa,
1: vermediniz. Onu da şey
0: vermedim
1: yapalım.
0: doğru.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırdı. Bütün bir İran savaşı döndü dolaştı gene petrole bağlandı. Nükleer denetçilere İran izin vermiş. Amerika'da o zaman petrolü rahat rahat satabilirsin dünyaya demiş. Dolayısıyla gene petrol kazandı bu savaştan.
0: Peki savaş tekrar olursa ne olacak?
1: Onu bilmiyoruz o zaman. Değişir
0: O
1: işte.
0: çok ciddi tehditlerde bulunmuştu. Uzatırlarsa mahvederim onları falan diyordu Donald Trump.
1: Evet.
0: Evet bakarız tamam ona da. Peki tarihle bugüne bakalım.
1: 1940 yılında bugün Amerikalı kısa mesafe koşucusu Wilma Claudine Rudolph dünyaya geliyor. Wilma Rudolph, Olimpiyat oyunlarında atletizm dalında 3 altın madalya kazanan ilk Amerikalı kadın sporcu olmuş. Siyah bir aileye doğuyor Wilma. İki ayrı anneden doğan tam 22 kardeşin 20.'siymiş. Çocuk felci hastalığına yakalanıyor küçükken ve bu nedenle 11 yaşına kadar sol bacağı felçli kalıyor. Doktorlar hiçbir zaman yürüyemeyebileceğini söylemişler. Evlerde hizmetçilik yapan anne Rudolph ise bunu kabul etmeyip kızını doktorlara götürüp yürümesi için destek olmuş ona. Bu sayede Wilma Rudolph yürümeyi başarıyor. Sonra da koşmaya başlıyor. Yılmadan çalışması sayesinde Tennessee'deki Clarksville Lisesi'nde yıldız bir basketbolcu ve kısa mesafe koşucusu olmuş. 1957 ile 61 yılları arasında Nashville'deki Tennessee Eyalet Üniversitesi'nde okuyor. 16 yaşındayken 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunlarında 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanmış. 1960 yılında ise 200 metrede 22,9'luk saniyelik yani derecesiyle bir dünya rekoru kırmış bir çocuk felci hastalığından dünya rekortmenliğine hem de siyah kadın bir
0: Evet, tam
1: koşucu.
0: bir irade mucizesi.
1: Evet.
0: 2006 yılında bugünse esaret altındaki en yaşlı hayvan olan dev Galapagos kaplumbağası Harriet'in öldüğü bildiriliyor 2006'da. 180 kilo ağırlığındaki Harriet'in 1830'da doğduğu yani 176 yıl yaşadığı tahmin ediliyordu. 1835'te Charles Darwin tarafından Galapagos adalarında yakalanıp İngiltere'ye getirildiği tahmin ediliyor. O zamanlar tabak büyüklüğünde olduğu için 6 yaşında olduğu söyleniyor. 1841'de Avustralya'da Brisbane'daki botanik bahçesine getiriliyor. Harriet adında. Burada 1952'de botanik bahçesine dahil olan hayvanat bahçesi kapanana kadar hayatını sürdürüyor.
1: 100 yıl
0: Sonrasında
1: yani neredeyse.
0: evet 100 yıl. Ve sonrasında da Avustralya doğal koruma alanı olan Altın Sahili'nde oraya taşınıyor. İlk olarak 1960 yılında yaklaşık 130 yaşındayken Hawaii Hayvanat Bahçesi direktörü kaplumbağanın dişi olduğunu tespit ediyor. Biraz geç olmuş ama
1: 130 yıl sonra.
0: 130 yıl, yani o güne kadar 130 yıl boyunca erkek sanıldığı için adı da Harry'miş. Artık Harriet oluyor tabii. Nuri Nuriye gibi yani yapıyorlar. O maalesef 176 yıllık ömrünü hayvanat bahçelerinde esaret altında geçiriyor. Evrimin temellerini tespit eden en önemli insanlardan birinin bizzat bu yani
1: Yol arkadaşlığı yapmış ona,
0: yol
1: evet.
0: arkadaşı
1: Ama bedeli
0: yapmış.
1: ağır olmuş kendisi için.
0: Evet, maalesef hayvanat bahçesinde esaret altında geçiriyor bütün hayatını. Evet, buradan başka bir şeye geçmeden önce herhalde bir ara verelim ve ondan sonra da devam edelim.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
7: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
8: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Salı sabahları 10.30'da.
8: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: gazeteciler olarak devam ediyoruz. Yine savaş ve barış meselelerine dönelim herhalde.
1: Evet.
0: İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri ile büyük ilerleme sağladık diye bir müzakere açıklaması geldi.
1: Evet, iki ileri bir geri
0: Evet.
1: gerçekten bu müzakereler. Yani bir yandan savaşıyorlar, bir yandan sık sık birbirlerini vuruyorlar, bir masadan kalkıyorlar, masaya oturuyorlar. Ama bir şekilde şu ana kadar yani en azından son ateşkes artık 2 ayı bulmuştu. Çeşitli çatışmalara rağmen devam etti ve bir tür anlaşmaya vardılar gibi görünüyor. En son İran nükleer denetçilere izin verdiğini açıkladı. Aslında bunu J.D. Vance açıklamış, Amerikan Başkan Yardımcısı. İran'ın nükleer denetçilerinin ülkeye geri dönmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile görüşmelerin bugün itibariyle başlayacağını söyledi. Bu aslında çok ilginç. İran yıllar yıllar önce Obama döneminde zaten bunları kabul etmişti. Hatırlayacaksınız. Bu sebeple İran'a yönelik ekonomik ambargo da kaldırılmıştı. Fakat Donald Trump ilk döneminde tekrar geri geldiğinde Obama'nın yaptığı hemen her şeye karşı olduğu için bu anlaşmayı iptal etmişti. Daha sonra bu savaşa giden süreç de böyle başladı.
0: Aynen öyle, evet, çok tuhaf yani.
1: Evet, şimdi dönüp tekrar Obama dönemine dönmüşler ama ondan çok daha iyi anlaşma yaptım diyor Donald Trump. Yani Obama'ya geri dönülmedi, ben ondan çok daha iyisini yaptım diyor. Şimdi yine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'a girip kontroller yapabilecekmiş. Buna karşılık olarak da Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırdığını açıklamış.
0: Evet, yani bu bayağı senin de özellikle altını çizdiğin gibi çok tuhaflıklarla dolu bir örülü bir şey. Daha önceden söylenenlerin tamamen reddi, sonradan da tamamen gene vazgeçilmesi gerekiyor. Yani onu anlatıyor J.D. Vance, başkan yardımcısı. İran'ın nükleer denetçilerinin ülkeye geri dönmesine izin vermeyi kabul ettiğini söylüyor. Büyük ilerleme oldu diyor. Ondan birkaç saat sonra da Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi İran petrolü ve petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarını 21 Ağustos'a kadar kaldırdığını duyurmuş. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos, işte 2 ay. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ülkenin bazı dondurulmuş varlıklarının da serbest bırakıldığını belirtmiş.
1: Evet, bunu J.D. Vance de söylüyor. İran varlıklarının üzerindeki bloke kaldırılmasına dair, blokajın kaldırılmasına dair Katar'dan da onay alınacağı belirtilmiş. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama onlarla da görüşülüyormuş. Bir de 300 milyar dolarlık biliyorsunuz bir tazminat, ama tazminat denmiyor. Yeniden
0: Denmiyor.
1: inşa deniyor Orwellian bir şekilde. Şimdi tazminat dersek sanki savaşı kaybetmiş gibi oluruz diye. Yeniden inşa parası de olacak. Onu da kimin vereceği henüz belli değil. Onun ayrıntıları açıklanmış değil ama bir de İran 300 milyar dolar gibi bir bütçe alacak. Onu da Orta Doğu devletlerini ödettirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada Amerika'nın İsrail'e verdiği bu tırnak içerisinde sınırsız hareket yetkisinin de sona erdiği iddia edildi. Bu da Anadolu Ajansı'nda yer alan bir haber. İsrail basınında yer alan iddiaya göre demiş Anadolu Ajansı, Amerika İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarına yönelik sınırsız hareket serbestisini sona erdirdi. Haberde Beyrut ve Sur gibi bölgelere yönelik operasyonlara kısıtlama getirildi. Gazze'de ise Hamas'a karşı geniş çaplı bir operasyon seçeneğinin değerlendirildiği öne sürülmüş. Gazze'de aslında ateşkes vardı biliyorsunuz. Bizde Gazze Barış Kurulu falan oluşturulmuştu. Yok artık, ondan bahseden yok. Bu Gazze Barış Kurulu'ndan sadece birkaç hafta sonra İran Savaşı çıkmış ve kadük denir yani, böyle kadük kalmıştı yani, hiçbir ilerleme kaydedilememişti ve Gazze'de ikinci aşamaya geçilememişti. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilememişti. Şimdi bir de Hamas'a yönelik operasyon yapmaya hazırlanıyormuş ama bu arada Lübnan'dan çekil,
0: Evet.
1: Gazze'ye
0: Biz
1: saldır, Lübnan'dan çekil diyormuş Amerika yani.
0: yani İran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a ve bölgedeki vekil güçlere diye adlandırılıyor yönelik tehditleri nedeniyle görüşmeyi askıya alabileceğini duyurmuştu ama süreç kopmadı henüz deniyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması halinde İran'a ağır sonuçlar doğuracak bir yanıt verileceğini de söylemişti Trump. Böylece petrol fiyatları gerilemiş. Gübreler ne oldu bilinmiyor. Ondan bahsedilmedi herhalde ama

0: Bütün gözler bu fiyatlarla ilgili, enerji fiyatlarıyla ilgili. Yani ateşkese rağmen mesela çok çeşitli yerlerde çatışma, özellikle İsrail'de çok ciddi şeyler var. Demokrasinin adı mesela. Yani İsrail'in 83 kişiyi öldürdüğü Lübnan'da Cuma günü haberi vardı Demokrasi Now'da. Yani bayağı roketlerle büyük saldırılar gerçekleşiyor. Savaş uçaklarının attığı bombalarla. Ve mesela bir kişiyle konuşmuşlar, Demokrasi Now'dan veriliyor. Abbas İzzettin diye birisi, Bariş kasabasında. 3 katlı bir binayı vurmuş İsrail ve sabah 8.30'da oldu diyor. İnsanlar uyuyordu. Çocuklar, bir kadın, 2 çocuğu ve kocası, bir de genç adam, sivil. Hepsi evlerinde sessiz, sedasız, huzur içinde uyuyorlardı ve İsrail'den bir ateşkes de uygulanıyor olması lazımdı. Hepsi gitti demiş mesela böyle. Ayrıca Lübnan'daki çok ünlü bir isim vardı. Ondan bahsetme fırsatı ve zamanını bulamamıştık galiba. Ama ona Halil Kaplumbağalardan da tam bugün, tarihte bugün de bahsederken, kaplumbağaların koruyucusu olan çok tanınmış korumacı Mona Halil de İsrail'in 2 hafta kadar önce evinde vurulmasından sonra hayatını kaybettiği haberi de geliyor. 76 yaşında, uzun yıllar deniz kaplumbağalarını ve Lübnan'ın Akdeniz kıyı hattını korumak için büyük çabalar göstermişti. O da maalesef hayatını kaybetmiş. Ondan da bahsediliyor. Burada ayrıca İsrail'in askerlere, gazetecilere yaptığı saldırıların da ardı arkası kesilmiyor. Hatta bu konuda da bir film ve yeni bir tabir de var. Gastkırım diye çevirebiliriz. Gazetecilerin katledilmesine ilişkin. El Cezire kameramanı Ahmet Uşah'ı katletmiş İsrail'de. En az 6 kişiyi öldürüyor. Cumartesi günkü bir haber bu. Demokrasi Now'dan gene. 2 çocuk ve bir de Ahmet Uşah adlı El Cezire'nin kameramanıymış. Ayrıca El Cezire için çalışan bir kardeşi Muhammed de gene bir İsrail saldırıları, Nisan ayında İsrail saldırılarında öldürülmüş. Yani sonuçta şöyle görüyoruz ve bundan da vazgeçmeyeceğini bizzat Benjamin Netanyahu da söylüyor. Biz güvenlik içinde yaşayana kadar kendimizi bu saldırılar devam edecek gibilerden bir açıklama yapmıştı. Uşah'ın kardeşi Muhammed de Nisan'da öldürülmüştü. Yani 2023 Ekim'inden bu yana İsrail 263 Gazze'de 260 gazeteci öldürmüş. En azından 12'si de El Cezire için çalışan. Böyle bir durumdan da bahsetmeye devam ediyoruz tabii.
1: İsterseniz dünya haberlerine şöyle hızlıca bir bakalım. Siz biraz
0: Bakalım,
1: Arnavutluk'tan söz etmiştiniz. Arnavutluk'ta Trump ailesinin tatil köyü projesine yönelik öfke dinmiyor gerçekten. Arnavutluk halkı buna çok sinirlenmiş durumda. En son şantiyeyi basmış. Yüzlerce binlerce protestocu şantiyeyi de yerle bir etmişler. Çünkü Trump ailesi destekli Sazan Adası çevresinde lüks bir tatil köyü projesi yapacaktı. Jared
0: Trump
1: Kushner.
0: kızı ve
1: Evet.
0: Jared Kushner da damat. Evet, bunlar destekliyorlar. Aa, bir baktık ne kadar güzel burası diye de anlatılar yapmışlardı.
1: Evet.
0: Ülkenin tek adaymış Arnavutluk sınırları içinde bulunan tek ada bu. Orada da ekolojik açıdan
1: Çökmeye
0: hassas.
1: planlamışlar yani oraya.
0: Tamamen iki büyük turizm kompleksinden biri olarak büyük tartışma yaratmıştı ve bakana rağmen de protestolar çok yoğun bir şekilde devam etmişti. Şimdi de en üst noktaya doğru gitmiş değil mi? Ülkemiz satılık değil sloganıyla Karar Gazetesi'nde Feyza Nur Çalıkoğlu'nun verdiği bir haber. Manotlar ülkemiz satılık değil mesajıyla meydanlara çıkıyormuş. Guardian'ın aktardığına göre de protestoların belirli bir lideri ve belli bir partinin öncülüğü yok. Yani lidersiz ve partiler üstü bir karakter taşıdığını da söylüyorlar. Göstericiler ayrıca yalnızca Kushner-Trump bağlantılı projeye değil, Arnavutluk'taki siyasi düzenin yolsuzluk, şeffaflık eksikliği ve oligark yani zengin erk ilişkileriyle anılmasına da tepki gösteriyorlar, değil mi?
1: Flamingo devrimi deniyormuş bu Arnavutluk'ta yaşanan olayları. Bir haftayı geçti. Sokaklarda on binler var gerçekten. Bu isim proje alanlarının yani Trump ailesinin proje alanının flamingolar, Akdeniz fokları, deniz kaplumbağaları ve çok sayıda kuş türü için kritik habitatlar üzerinde olmasından ileri geliyormuş. Bu sebeple flamingo devrimi deniyormuş Arnavutluk'taki bu isyana da.
0: Evet, pembe flamingo devrimi diyenler de var. Çünkü oradaki yaşayan flamingoların çok olağanüstü görüntüler de vardı. Yüzlerce nadir kuş ve 70'ten fazla da tehlike altında canlı için pembe flamingolar da varmış. Piche Poronarta diye adlandırılıyor. Avrupa'nın son vahşi nehirlerinden biriyle yani yaban hayatı korunmuş olan nehirlerinden biriyle bağlantılı ekolojik sistemin yani her şey oradaymış. Tam oraya lüks bir inşaat yapıyorlar değil mi? İnşaat alanı.
1: Evet, Avrupa Parlamentosu bile tepki göstermiş bu arada Arnavutluk iktidarına. Bu geçen hafta kabul ettiği kararda Avrupa Parlamentosu protestoculara destek veriyor ve Arnavutluk hükümetine koruma alanlarındaki inşaat faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıyor. Çünkü Avrupa'nın genel olarak doğal koruma alanlarından bir tanesi olduğu için buna zarar verilmemesi gerektiğini söylemiş Avrupa Parlamentosu da.
0: Evet, bu da beklenmedik derecede gelişecek gibi gözüküyor. Hatta söylediklerinden bir kısmını biz tam öyle söylemedik falan dediler Jared Kushner ve eşi Ivanka. Eski soyadıyla Trump. Fakat durum Avrupa Parlamentosu'nun da senin dediğin gibi müdahalesiyle durum biraz zorlaşmaya doğru gidiyor. Yani Macaristan'daki gibi bir tepkiye de dönüşmesinden bahsediliyor çeşitli yerlerde. Yani Edirama Başbakan en cazip lüks turizm merkezlerinden biri yapacağız ne diyorsunuz diyor ama Avrupa Birliği standartlarına da gayet uygun olacak diyor. Pek yabanlaştırdığını söyleyemeyiz. Ama Avrupa Parlamentosu dahi devreye girmiş durumda. Protestoculara destek vermiş ve koruma alanlarındaki inşaat faaliyetlerini durdurma çağrısı. Bayağı ciddi hasar vermişler. Görüntüler de var, değil mi?
1: Evet, inşaat alanına.
0: Ve bariyerleri aşıyorlar, işçilerin kaldığı barakalar ve inşaat temelleri dahil alandaki geçici yapıları bizzat elleriyle söküyorlar yani. Çok ilginç.
1: Evet, isterseniz İngiltere'ye geçelim. Çünkü Başbakan Keir Starmer istifa etti. Zaten istifa edebileceği söyleniyordu son günlerde. Çok hızlıca bu iddia gündeme geldikten kısa bir süre sonra da istifa etti. İngiltere'de bu kaçıncı artık takip etmek zor. Çünkü muhafazakar
0: Dokuzuncu
1: parti.
0: galiba.
1: Olabilir mi? Yani muhafazakar partide böyle bir çalkalanma yaşanmıştı. Sürekli olarak başkanları değişiyordu. O da başbakanın değişmesine sebep oluyordu. Günün sonunda İşçi Partisi Keir Starmer'la birlikte Jeremy Corbyn'den kurtulduktan sonra Keir Starmer kendi deyimiyle başbakan olmayı başarmıştı ama ondan sonra da İşçi Partisi krize girdi. Zaten oyları da çok ciddi bir kriz içerisinde. Şimdi yeşillerin başına da daha solda duran birisinin gelmesiyle birlikte orada da bir kriz var ama Starmer bir süreden beri çokça eleştiriliyordu. Özellikle Epstein dosyasında çıkan isimler sebebiyle çokça
0: Evet,
1: eleştiriliyordu.
0: Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Britanya'nın Epstein dosyasında adı geçen önemli isimlerden birisiydi ve bunu bilerek saklayarak aslında bunu halktan tayin etmişti.
1: Evet.
0: Böyle büyük bir skandaldı yani aslında. bundan hiçbir bilgi verilmemişti, bilindiği halde.
1: Şöyle geçiyor mesela, Tony Blair döneminde, yine İşçi Partisi'nin eski döneminde, parlak bir siyasi stratejist olarak ün kazanan Peter Mandelson, daha önceki iki İşçi Partisi hükümetinde de tartışmalara yol açmış. İngiltere'nin Amerikan Büyükelçisi bu arada Peter Mandelson.
0: Evet işte, evet, o tayinden dolayı zaten büyük bir
1: Evet.
0: eleştiri geldi sonuçlarına.
1: Starmer, Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile, Epstein'in reşit olmayan bir çocuğu fuhuşa teşvik etmekten mahkum edilmesinden sonra bile arkadaşlığını sürdürdüğünü bilmesine rağmen, İngiltere'nin en önemli müttefikine elçi olarak atamış. Amerika'ya yani Mandelson'ı elçi olarak atıyor. Bütün bu Epstein ilişkileri biliniyor olmasına rağmen, bu çok, bu artık krizlerin en son noktasıydı deniyor. Fakat öncesinde tabii ekonomik durum var. İngiltere'deki özellikle ekonomik durum çok ciddi bir şekilde Starmer'ı sarsmış. Trump'la ilişkilerin bozulması, yani bu olumlu olumsuz onu bilemiyorum, ama Amerika ile arasının açıldığı da bir gerçek, İran Savaşı sebebiyle. Çünkü İngiltere'de hem Filistin yanlısı milyonlarca kişinin katıldığı dev gösteriler oluyordu ve Starmer işbirlikçilikle, İsrail işbirlikçilikle suçlanıyordu. Bu hareketin varlığı sebebiyle İran Savaşı'na da dahil olamamıştı Starmer. Bu da Trump'ın bu sefer tepkisini çekmişti. O da arada kalmış oldu. Şimdi de artık işte istifa edeceğini duyurmuş durumda.
0: Evet, yani yerine de kim geliyor? Birisi var şimdi İngiliz Starmer'ın yerine.
1: Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham deniyor.
0: Andy Burnham, evet, eski Manchester Belediye Başkanı, geçen hafta Makerfield ara seçimlerini kazanarak parlamentoya seçilmişti ve başbakanlığa giden yolda en önemli engeli aşmıştı, ama kendisi hakkında da önemli bir değişiklik yapacak bir görüş alanına sahip olmadığı yolunda epey eleştirel bakışlar da vardı. Bir kısmına rastladım, Guardian gazetesinde eleştiriler çıktı. Ama ayrıntılarına şimdi girecek halimiz yok tabii. Yani ama Jeffrey Epstein ilişkisine rağmen Peter Mandelson'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak atanması, bundan da haberdar değil miydi bilmiyoruz Burnham'ın da. Yani onu da sormak lazım herhalde kendisine.
1: Evet.
0: Ondan sonra evet, yani böyle bir durum. Peki.
1: Yani bir de İngiltere'deki sistem de tuhaf tabii. Yani iktidardaki partinin başkanı değiştiğinde başbakan da otomatik olarak değişebilir. Kimsenin oy vermediği başbakanlık için, yani oy vermediği birisi bir anda kendini ülkenin yöneticisi konumunda buluyor. Şimdi eğer işte bu Manchester eski belediye başkanı partinin başına geçebilirse, bir de aynı zamanda başbakan olacak. Herkese sürpriz olacak yani, düşünsenize. İngiltere demokrasisi ama.
0: Evet, ama Tony Blair de bu tarz biriydi zaten. Evet, çok savaş suçlusu olarak ilan edilmesi beklenen birisiydi. Çok acayip bir durum var yani.
1: Evet, oradan bu acayiplikler, demokrasi ve acayipliklerde Türkiye'ye geçelim. Dün AKP'den resmi bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor parti sözcüsü Ömer Çelik: partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır demiş. Dolayısıyla resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı, ne seçimlerin ne zaman yapılacağı söylenmemiş olsa da, Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmış durumda.
0: Fakat bu açıklama nasıl yapılabiliyor? Hem anayasaya hem de hukuk kurallarına bayağı aykırı bir durum oluşturmuyor mu yani?
1: İşte bir bilmiyoruz onu nasıl planlıyorlar. Belli ki bir anayasal değişiklik zaten söz ediyorlardı.
0: Bir anayasa değişikliği
1: Evet.
0: yapılması şart. O zaman ancak ondan sonra olabilir. Yani bir iki dönemden fazla olunamıyor çünkü
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanlığı, bilebildiğim kadarıyla. Başka engel teşkil edebilecek maddeler de var, ama yani üniversite mezunluğundan falan bahsetmiyorum hiç, ama ciddi bir şey var. Mesut, kim açıklamayı yapan kimdi?
1: Ömer Çelik.
0: Ömer Çelik, değil mi?
1: Parti sözcüsü, evet.
0: Peki şimdi bir de böyle bir ciddi sorun var. Bu arada yine sabaha karşı olan şeyde de özetlerde de vermeye çalışmıştık ama İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gözaltına alınmış olan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin de tutuklandığı ve sonradan birinin adli kontrolle bırakıldığı 34 kişinin tutuklandığı haberi vardı sabah Anka Haber Ajansı'ndan. Bu hakimlik sorgusunun da sabaha karşı tamamlandı. Tamamen olağanüstü hal durumlarından bahseder gibiyiz yani. Sevk edildikleri 3 ayrı sulh ceza hakimliği bünyesinde gerçekleştirilen duruşma ve sorgu işlemleri tam bir polisiye film gibi yani. Sabaha karşı 5 sularında neticeleniyor. Ve hakimlikler suçlamaların niteliği ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak ne demek olduğunu tam bilemedim. Ama sana da sormayacağım. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş. Böyle bir gelişme de orada
1: Belediyelerde bir başka gelişme ise Ankara Haymana Belediyesi'nde yaşandı. Dün CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç istifa etti. Hop, oradan AKP'ye katıldı. Birkaç saat
0: evet,
1: sonra ortaya çıktı.
0: bir jet hızıyla
1: Transfer,
0: diyebiliriz.
1: evet, çok hızlı bir
0: Transfer
1: transfer
0: oldu
1: olmuş.
0: yani. Evet,
1: Ya,
0: AKP.
1: tabii olabileceği konuşuluyormuş. Her ne kadar biz çok yakından takip etmemiş olsak da 17 Haziran'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya gelmişti deniyor. T24 haberinde Bakan Kurum sosyal medya hesabından işte iyi bir görüşme yaptıklarını falan anlatmış iki belediye başkanıyla. Bunun üzerine 17 Haziran bu, yani bir hafta olmamış bile. Bunun ardından da Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AKP'ye katılmış. Bu da 20'yi mi ne aştı artık AKP'ye katılan CHP'li belediye başkanı sayısı.
0: Evet, son derece kaygı verici aslında bütün bu sistemin kendi niteliği üzerinde tereddütler yaratan açıklamalar. Bu arada Özgür Özel'den de bir grup toplantısı başvurusu var. Grup toplantısı
1: Ha,
0: kararı onu da
1: evet.
0: verelim. Önemli bu. Başvuru
1: Dün
0: yapı.
1: belli değil diyorduk çünkü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yapmayacağını, hatta parti MYK'sını toplayacağını söylemişti Salı günü. Ama Özgür Özel henüz yapacağını açıklamamıştı. Dün biz Açık Gazete'yi sunduktan sonra Özgür Özel meclis grup toplantısının CHP'nin yapacağını, orada konuşma yapacağını söyledi.
0: Evet, yani Kılıçdaroğlu parti meclisini toplama kararı almıştı. Ama geçen hafta grup toplantısı yapmama konusunda anlaşma vardı yanılmıyorsam. Ama şimdi Özgür Özel'den başvuru yapıldı diyor. Salı günü kürsüye çıkacak diyor T24'ten haber gene. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarına başvuru yapılmış ve Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yapmayacağı açıklanmıştı. Mutlak butlan kararının ardından gerçekleşen ilk grup toplantısı olaylı geçmişti. Çok sabahın erken saatlerinden itibaren ayrıntılı olarak vermeye de çalışmıştık. Görüntülü olmasa da. Özele destek vermek için meclise gelen 1000'in üzerinde, hatta 2000'in üzerinde meclise gelen vatandaşlarla Kılıçdaroğlu'na destek vermek için gelen bir 100'e yakındı yanılmıyorsam. Arasında tartışmalar yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde gerçekleştirirken kürsüye Özel çıkmıştı. Geçen hafta ise iki isim de grup toplantısı yapmama kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Bu hafta merak konusuydu. Bugün o zaman Özgür Özel meclis kürsüsüne çıkmış olacak, başvuru yapılmış durumda yani.
1: Evet. Bu aralar CHP içerisindeki bazı gelişmeleri, daha doğrusu mutlak butlan kararı sonrası CHP'sindeki gelişmeleri TGRT Haber'den öğreniyoruz. Bir kez daha Fatih Atik Bunu da ilk mutlak butlak kararını ilk duyuran kişiydi kendisi. Bu sefer ilginç bir iddia gündeme getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı eski Lütfü Savaş'ın CHP Genel Merkezi'ne kurultay yapılamaz ihtarında bulunacağını öne sürmüş. Lütfü Savaş zaten davayı açan kişiydi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı tüm söyleşilerde onu anlatıyor. Ben tarafı bile değilim bu kararın. Ben dava açmadım kurultaya diyor. Lütfü Savaş açmıştı diyor. Beni mahkeme kararıyla geri getirdiler. Benim olaylarla alakam yok diyordu. Lütfü Savaş şimdi CHP Genel Merkezi'ne ihtar çekiyormuş. Avukatı aracılığıyla kurultay yapamazsınız ihtarında bulunacakmış. Özgür Özel ise zaten 10 günlük bir süre vermişti kurultay tarihi açıklanması için. Ama biliyorsunuz söyleşisinde özellikle Sözcü TV'deki röportajda Kemal Kılıçdaroğlu en az 4-5 aya ihtiyaç olduğunu, delegelerin çünkü yeniden seçilmesi gerektiğini, aksi takdirde tekrar butlan kararının çıkabileceğini
0: Evet.
1: iddia ediyordu. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik var. İşte TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik de Özgür Özel için yeni bir parti kurmaktan Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurmaktan başka çareleri yok diye yazmış. Buradan öğreniyoruz yani gelişmeleri.
0: Evet, çok muğlak durumlarla, belirsizliklerle dolu bir ortam var. Şeyle de Türkiye'yle değil de ama bu NATO meselesiyle ilgili bitirelim isterseniz. Yani son derece ayrıntılı bir olağanüstü hal kararı alınmış oluyor değil mi?
1: Evet, yani NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde 2 gün boyunca yapılacak. Ancak Ankara Valiliği 13 gün boyunca Ankara'da tüm gösteri yürüyüşleri ve mitingleri yasakladı. Zaten bir tür zirve süresince OHAL ilan, sıkı yönetim ilan edildiğini biliyorduk. Uçuşlar bile, yani Ankara'ya yapılacak uçuşlarda bile kısıtlamalar var. Bazı çok sayıda uçuşun iptal edildiği söyleniyordu. Hatta aktivistler arasında bir 15 gün boyunca bir tür sıkı yönetim olacağı da konuşuluyordu ama bu ilan edilmemişti. Şimdi ilan edilmiş.
0: Ankara Valiliğinden çok son derece ayrıntılı. Yani ne oturma eylemi, ne miting, ne stand açma, ne toplantı, ne gösteri yürüyüşü yapılabilmesi ve benzeri etkinlikleri mümkün. Fakat bana en ilginç gelen basın açıklaması da olmayacakmış.
1: Evet. Bir araya
0: Herhangi
1: gelme. Herhangi bir toplaşmaya izin vermeyeceklerini açıkladılar. 28 Haziran'dan itibaren, yani zirve 7 Temmuz, 7-8 Temmuz'da. Ama yasaklar 28 Haziran'da başlıyor. 10 Temmuz'a kadar, bir de zirveden 2 gün sonrasına kadar da devam edecek. Yani mesela şu anda öğretmenlerin eylemleri var. Daha yakın zamana kadar madenci eylemleri vardı Ankara'da. O zaman bütün bunlara NATO gerek. Zaten öğretmenlere müdahale edilirken bu ileri sürülmüştür. NATO tedbirleri dolayısıyla falan deniyordu. Bu her ne kadar resmi olarak yine açıklanmamış olsa da. Ama şimdi mesela devam etmek isteyecek olsalar mücadelelerine.
0: elbette
1: Demek ki
0: Akbelen meselesi de vardı mesela, o da devam ediyor davalar filan ama o
1: evet, ama o
0: konuda
1: Ankara ile ilgili değil o tabii.
0: evet, Ankara'ya gelirse ne olacağı belli
1: Evet,
0: değil
1: tamam, Ankara'ya gelmeye çalışırlarsa evet.
0: öyle bir şey
1: NATO
0: yani.
1: tedbiri bence.
0: Evet, ama en önemlisi bir kişilik bile mesela birisi çıkıp bir basın açıklaması yapacağım dese yapamıyor, öyle mi?
1: Evet. Tam
0: Bu da
1: 13 gün boyunca hem de yani.
0: evet.
1: Hatta bazı yolların zaten tamamen ulaşıma kapatılacağından vesaireden de söz ediliyor özellikle zirve döneminde.
0: Evet.
1: Yani öyle yürüyüşe bile, yani alışverişe bile çıkamayabilirsiniz birçok yerde zirve kısa döneminde.
0: Evet, bir kargaşa durumu The Kings grubuyla açmıştık. State of Confusion'la bayağı ona uygun bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
2: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frickle ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
7: Günaydın Ahmet, merhabalar.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
8: Günaydın ikinize.
7: Evet, yoğun bir ufuk turuna hazırız.
8: Evet, Latin Peru'dan Amerika'dan başlayalım.
7: Yani Peru'dan
8: evet,
7: başlayalım.
8: Peru'dan başlayalım. Peru'da seçimler 7 Haziran'da ikinci turu olmuştu, hatırlayacaksınız. Ve ikinci tura da Alberto Fujimori'nin 1990'larda 90'larla 2000 arasında başkanlık yapmış olan ve yolsuzluk, insanlığa karşı suç ve kitlesel katliamlar nedeniyle daha sonra cezalandırılan ve hapis cezası alan başkanın kızı dördüncü kez başkanlık seçimine katılıyor ve 7 Haziran'da ikinci tura kalmıştı. Şunu hemen belirteyim, karşısında da solun adayı Peru için Birlikte Partisi'nin adayı Roberto Sanchez vardı. Birinci gelen Keiko Fujimori birinci turda oyların sadece %17'sini almıştı. Karşısındaki sol aday da oyların sadece %12'sini almıştı. Geriye de 10-12 tane aday onun az yani %12'nin altında kalan oyları paylaşmışlardı. Bunu şundan belirtmek istiyorum. İnanılmaz parçalı bölüklü bir siyasal yapı var, dağınık ve meclisin %50'den fazlasının milletvekillerinin hakkında yolsuzluk soruşturmalarının olduğu bir ülke Peru. 10 yılda 8 başkan değiştirmiş bir ülke ve bu 8 başkanın 7 eski başkan ya hapis cezasıyla şu anda çarptırılmış hapisteler ya da haklarında yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. 10 yılda 8 başkan değiştirmiş, belirteyim. Ve ikinci tura kalan Keiko Fujimori ile Roberto Sanchez 7 Haziran'da seçimler yapıldı. Ve seçim sonuçları yavaş yavaş geldikçe Roberto Sanchez hafif bir farkla önde götürüyordu. Fakat daha sonra Lima'dan ve özellikle yurt dışından gelen oylar açıldıkça şu anda Keiko Fujimori 39 bin oy farkla oyların %50,1'ini almış durumda. Roberto Sanchez de %49,9'unu almış durumda. Yani arada 40 bin oy fark var sadece. Ve sandıklarında %99,3'ü açılmış durumda. Bu geri kalan %0,7 150 bin oya tekabül ediyor. Ama bu 150 bin oyun büyük çoğunluğu yurt dışından gelen oylar ve orada Keiko Fujimori'nin oy oranı daha yüksek. Dolayısıyla Keiko Fujimori'nin seçilme şansı çok yüksek. Roberto Sanchez ve ekibi bir dizi itiraz, yeniden sayma talebi yapıyorlar. Bu gidişle Temmuz ayının ortasına kadar kesin sonuçların alınmaması, ancak Temmuz ortasına kadar kesin sonuçların alınması bekleniyor. Bu da geçen birinci turda 42 gün sonra kesin sonuçlar açıklanmıştı. Gene burada da herhalde gene bir 40 gün sonuçların açıklanması beklenecek. Ama
7: sayımla geçecek yani günler aylar.
8: Öyle sayımla geçiyor, evet.
7: Ötekiler gün... peki ötekiler sayım suyum yok diyecekler mi?
8: Kimler?
7: Evet, sayım bitsin artık biz diye Fujimori taraftarları.
8: Yok, sayım, şu anda Keiko Fujimori geçen seçimde yani 2022 seçimlerinde 2021'deki seçimlerdeki tavrından çok farklı bir tavır izliyor. Seçim sonuçlarını sabırla bekliyoruz diyor. Çünkü kendisi önde götürdüğü için ve yurt dışından gelen ve Peru'nun yurt dışındaki Perulların büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yurt dışından gelen oylar da kendi lehine olduğu için aradaki farkın 40 binden 80 veya 100 bine çıkmasını beklediği için çok sakin, seçim sonuçlarını sakinlikle bekliyoruz diyor. Roberto Sanchez de aynı şeyi söylüyor aslında. Yani seçmenlerine sokakta şiddet olaylarına, gösterilerine izin vermeme çağrısı yapıyor. Hatta Roberto Sanchez senatör olarak seçildi aynı zamanda. Bir tür son konuşmasında bir tür artık muhalefet lideri olarak neredeyse tavır almaya başladığını söyleyebilirim. Ama seçim sonuçları daha kesinleşmemiş durumda. Üç seçimdir dediğim gibi şöyle bir sorun daha var Peru'da. Seçim sonuçlarının kesinleşmemesinde bir dizi etmen var ama bir faktör daha var. Son 3 seçimde 2016'da, 2021'de ve 2026'da seçimi kazanan aday sadece %1, hep %1'den az farkla kazandı. Yani Peru tamamen ikiye bölünmüş durumda aslında. Evet. Ve o tam ortadan, yani aradaki fark çok az. Yurt dışında kullanılan oyları dahil etmezsek Pedro Sanchez 43 bin oy önde gözüküyor. Yani o da aslında aradaki fark neredeyse yok gibi diyebiliriz. Şeyleri dahil ettiğimiz zaman, yurt dışı oylarını dahil ettiğimiz zaman şimdi Keiko Fujimori 40 bin oy önde gözüküyor. Pedro Sanchez taraftarları yurt dışındaki seçmenlerin oy hakkının kaldırılması talebini yapıyorlar şimdi. Ama tabii ki bu seçim sonuçlarını etkilemeyecek bir şey. Şimdi Keiko Fujimori'nin programı babasının programının devamı. Biraz daha belki ılımlı. Çünkü babası aydınlık yol ayaklanmasını bastırmak için çok ağır bir katliamlar, özellikle yerli halka yönelik çok ağır katliamlar yapmış. Neoliberal politikaları aşırı uygulamıştı. Fujimori de bu neoliberal politikalara yeniden dönüş, özel sektöre büyük ayrıcalıklar tanıyan ve yabancılara yönelik çok ciddi bir dışlama politikası uygulamak vaadiyle geldi. Lima kenti ve çevresi, orta sınıf Fujimori'yi destekliyor. Yerli halk Peru'nun daha tarım uzak kuzey bölgeleri ise Roberto Sanchez'i destekliyorlar. Roberto Sanchez'den önce 2021'de Cumhurbaşkanı olan ismi aklıma gelmedi şu anda, kusura bakmayın. 2021'deki Cumhurbaşkanı. O biliyorsunuz 2022'de görevden alınmıştı meclisten ve hapis cezasıyla çarptırılmıştı şey nedeniyle, kendi kendine darbe yapma nedeniyle, ama o özellikle şeyin arkasında duruyordu. Pedro Castillo.
0: Pardon. Castillo, evet, ben de onu.
7: Castillo.
8: Pedro Castillo. Özellikle yerli hareketinin çok desteklediği bir adaydı ama meclisi lağvedip kararnamelerle Cumhurbaşkanlığını sürdürmeye kalkınca mecliste de çoğunluğu yoktu. Meclis de onu kendine karşı darbe yapmak suçlamasıyla görevden aldı. Onun yerine gelen
0: Bu da güzelmiş.
8: evet, onun yerine gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı ilk başta hemen seçimleri yapacağız dedi, sonra erteledi ve en sonunda görevi bırakmak zorunda kaldı. Onun yerine gelen Cumhurbaşkanı geçici vekaleten gelen Cumhurbaşkanı yolsuzluktan tutuklandı falan. Yani gerçekten siyasetin artık tamamen çürüdüğü ve halkın buna karşılık halkın oy verme oranında bir düşme yok. Ama çok ciddi bir bölünme var Peru'da. Eğer Keiko Fujimori başkanlığı ucu ucuna da olsa elde ederse mecliste kendisinin daha büyük bir çoğunluğu var. Daha Roberto Sanchez'den daha eli rahat olacak diye söyleniyor. Peru'da Cumhurbaşkanı üst üste iki kere seçilemiyor.
7: Evet. İki kere peki ikiye bölünmüş olan bir başka yerde Kolombiya'da mı?
8: Kolombiya, evet. Kolombiya'da da pazar günü yapıldı seçimlerin ikinci turu ve orada da aşırı sağın adayı, aşırı sağdan gelen, siyasete böyle biraz paraşütle, gökten zembille inmiş gibi gelen bir avukat, milyoner bir avukat, suç şebekelerinin özellikle milyoner kaçakçıların büyük suç örgütlerinin avukatlığını yapmış bir şahsiyet, bir kendisine taktığı, verdiği takma at, kaplan, parçalarım yırtarım diye konuşan birisi karşı tarafı içinde sürekli. Ve bu espriella şu anda oyların %49,6'sıyla solun adayı Cepeda'nın önünde bir puan önde götürüyor. %48,6 Cepeda'nın oyu. Aralarında 250 bin oy farkı var. Yani Peru'daki kadar 40 bin oy farkı değil ama gene de bir puan sonuçta aradaki fark. Bir de tabii diyeceksiniz ki ikinci turda iki aday var. Biri 49,6 %49,6, diğeri %48,6 aldığına göre üçüncü aday kim? Peru'da boş oylar da geçerli oy sayılıyor. Dolayısıyla %1,5'un üstünde de boş oy var ikinci turda verilmiş. Ve bu ikinci turda verilen boş oy 400 bin oy, iki aday arasındaki 250 bin oydan daha yüksek. Ama bu boş oylar boş olmasaydı kime verirdi onu bilmiyoruz tabii. Espriella mı verilirdi, Cepeda'ya mı verilirdi bilmiyoruz. Abelardo de la Espriella tam bir aşırı sağ aday. Dediğim gibi zengin ve suç örgütleriyle avukatlık yapmış, Amerikan vatandaşlığını övünerek ön plana çıkartan Trump hayranı ve Trump ve Marco Rubio'nun açıktan desteklediği bir aday. Kolombiya'da neredeyse 200 yıldan beri hep sağ veya merkez sağ liderler başkanlık yapmıştı. İlk kez 2021'de Gustavo Petro solun adayı olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ama Kolombiya'da da sadece bir kerelik seçilebiliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına. İkinci Gustavo Petro dolayısıyla aday olmadı, olamazdı. Onun yerine
0: Sadece bir kez miydi Kolombiya'da? İki değil.
8: hayır bir kez 5 yıllığına bir kez seçiliyorsunuz. Ondan sonra ikinci kez ara verdikten sonra yeniden aday olabiliyorsunuz galiba. Ama üst üste iki defa seçilemiyorsunuz.
0: Genelde başkanlık sistemlerinde iki defadır ya, o yüzden biraz
8: Yok.
0: şaşırdım.
8: Yok, burada bir defa ve
7: Orada
8: beş
7: bir
8: yıl
7: defa.
8: senin de bırakmak zorundasınız. Zaten o yüzden Trump'ın Gustavo Petro'yu seçimleri kaybedecek, geçen sene böyle demeye başlamıştı. O seçimleri kaybedecek falan gibi de laflar ediyordu. Cahilliğinden ediyordu. Çünkü zaten Gustavo Petro'nun seçime katılma hakkı yoktu.
0: Ne?
8: Diğer taraftan Gustavo, pardon, seçim büyük ihtimalle kesin sonuçlar daha ortaya çıkmadı ama itirazlar var tabii ki. Ama aradaki farkın kapatılması pek mümkün gözükmüyor itirazlar sonucunda.
0: Evet, Petro hatta Gustavo Petro İsrail'i işaret etti. Dün bir açıklama yapmış. Bazı seçim sunucularında IP adreslerinin değiştirildiğine dair kanıt bulunduğunu öne sürüyor.
8: Evet.
0: Durum yazılımın ele geçirildiği ve bazı kişilerin sandık ve oy verme merkezi verilerini değiştirdiği anlamına geliyor. Dünyada bunu yapabilecek tek yapı İsrail devletidir diye bir açıklamada bulunmuştu.
8: Bazı yerlerde de parayla oy alındığı, oyların parayla satın alındığı iddiaları da var. Bunlarla ilgili itirazlar devam ediyor. Ama şu anda Espriella'nın önde olması, aradaki farkın kapanması pek kolay gözükmüyor diye söylüyorlar. Ama kesin sonuçlar daha gelmedi tabii. Ivan Cepeda, Alberto Espriella dediğim gibi bir siyasi kimliği yok. Daha önceden bir siyasi görevi olmuş bir kişi değil. Programı sol silahlı örgütlere, suç çetelerine karşı orduyu kullanıp 2016 barışının gerilla hareketiyle yapılan 2016'da yapılan barışın ve Pedro Castillo'nun 2021'de bunu yeniden canlandırması ve bu barış silah bırakmayan örgütleri de silah bırakmaya teşvik etmek için başlattığı sürece son verip bunu silah zoruyla ezerek bastırarak çözme taraftarı. Sosyal medyada çok güçlü bir kampanya yürüttüğünü söylüyor gözlemciler. Buna karşılık Ivan Cepeda bir felsefeci, insan hakları savunucusu, biraz daha sakin bir kişi, kötü bir kampanya yaptı. Yani Esperella'nın o sosyal medyadaki çok canlı kampanyasına kıyasla kötü, sönük bir kampanya yaptığını söylüyorlar. Kendisi de bunu şöyle savunuyor: biz şov yapmadık, doğru olanları söyledik diyor. Ama biliyorsunuz artık yeni dünyada doğru olanları söylemek yeterli değil. Hatta
0: Ama
8: bazen
0: %1 iyiymiş gene de o zaman. Ya %1 fark.
8: şimdi
0: %47,48.
8: şöyle bir şey var. Son 2 hafta gençler kampanyayı devraldılar, Sepeta'nın kampanyasını, ve son 2 haftada aradaki fark hızla kapanmaya başladı. Sosyal medyadan başladı gençler kampanyalarını ve çok canlı bir kampanya yürütmeye başladılar. Dediğim gibi son 2 haftada kapandı. Hatta bazı o kampanya yürüten gençlerden bazılarının söylediklerine göre, eğer seçimler bir hafta daha sonra olsaydı aradaki farkı tamamen kapatacaktık diye iddia ediyorlar. Ama bunu artık ispatlamak mümkün değil elbette. Şimdi Peru'dan bahsettik, Kolombiya'dan bahsettik. Bütün bu Peru'da tam açık değil. Fujimori öyle çok Trump destekçisi falan ama çok fazla diğer sağ liderlerle kendini aynı platformda göstermek istemiyor. Ama Kolombiya'da Espriella çok açık biçimde, yani hiçbir örtük cümle kullanmadan çok açık biçimde Arjantin Başkanı Milei, Şili'de seçilen Kast ve Ekvador'da seçilen Daniel Noboa'nın devamcısı olduğunu ilan etti. Yani burada artık
0: Aşırı
8: aşağı...
0: sağcı enternasyonel diyorsunuz.
8: Evet, yani o kadar açık söylüyor ki, bir de Trump hayranı olduğunu açıkça söylüyor. Tam bir aşırı sağ enternasyonel, Latin Amerika enternasyonel diyelim en azından. Peru, Kolombiya ve Peru'daki seçimler gerçekten de Arjantin'de son 2-3 yıldan beri, Arjantin'de, Şili'de, Ekvador'da ve tabii ki Bukele'nin seçimini de unutmamak lazım. Çünkü Bukele yöntemi bütün bu aşırı sağ liderlerin, özellikle Kolombiya'da Espriella'nın, Ekvador'da Noboa'nın modeli oldular. Bu aşırı sağ liderlerin bütün şeyi cezaevlerini tamamen bir eziyet ve işkence, suç örgütleri için eziyet ve işkence yeri haline dönüştürüp bu kişilerin suç örgütlerine üye olan gençleri caydırmak politikası. Bunun ne kadar sonuç verdiğini daha bilemiyoruz. Salvador'da belki biraz sonuç vermiş gibi gözüküyor. Ama bu Kolombiya'da veyahut Ekvador'da bunun nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyoruz. Ama Kolombiya'da büyük ihtimalle çok ciddi bir iç çatışma, silahlı iç çatışma yeniden alevlenecek gibi gözüküyor.
0: Evet.
8: Dolayısıyla şöyle bir aşırısa, bu sefer yalnız şunu da belirteyim, Kolombiya'da seçilen Espriella, Kolombiya'nın 200 yıldan beri, yani 2021'e kadar Kolombiya'yı yönetmiş olan iki sağ partiden, biri sağ, biri merkez sağ, iki sağ partiden gelen birisi değil. Tamamen aşırı sağdan, sağ politika program üzerinden gelen birisi. O bakımdan hem Milley gibi, Kast gibi bu güvenlik teması, yabancı göçmen teması, ki orada yabancı göçmen teması esas itibariyle Venezuela'dan göç edenler maalesef hedef alınıyor. Göçmen teması, güvenlik teması ve tabii ki iktisadi huzursuzluklar buna ilave oluyorlar, ama çok geniş bir alanda yankılanan bir ses şu anda aşırı sağ, radikal, güçlü lider. Yani bu kodumu oturtur derler ya bizim Türkçe'de. O tür lider arayışı. Fujimori de bunun kadın versiyonu aynı zamanda.
7: Evet Ahmet, yani bu sonuçlar olursa Kolombiya'da ve Peru'da da, o zaman Latin Amerika'da Meksika, Brezilya ve Küba dışında hiçbir şey kalmayacak herhalde.
8: Brezilya'da da
7: Sol.
8: Lula'nın yeniden seçilme şansı çok yüksek değil, biliyorsunuz.
7: Evet.
8: Bolsonaro'nun oğlunun karşısı. Bu arada da Bolsonaro'nun oğlu. Yani Peru'da Fujimori'nin kızı, burada da Bolsonaro'nun oğlu Lula'nın karşısında aday ve yani yapılan yoklamalar Lula'yı öyle çok
7: Önde
8: büyük bir
7: göstermiyor
8: farkla önde
7: değil mi?
8: göstermiyorlar maalesef. Yani Brezilya'da tehlike altında. Burada bir tek Meksika var şu anda. Solda bir sağ tehdit, büyük bir sağ tehdit yaşamadan duran, ayakta durabilen bir tek Meksika kaldı. Bir de
7: Evet.
8: unutmayalım, bir de Uruguay var.
7: Evet, bir de Uruguay. Ben de onu söyleyecektim.
8: İsterseniz
7: Evet.
8: buradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da Birleşik Krallık'ta Pazartesi günü önemli bir gelişme oldu. 2 yıl önce Temmuz 2024'te partisine ezici bir zafer kazandıran ve mecliste çok büyük bir çoğunluk, İşçi Partisi'nin çok uzun yıllardan beri belki de hiç görmediği oranda yüksek bir meclis çoğunluğu kazandıran Keir Starmer 2 yıl sonra istifa ettiğini ilan etti. Daha doğrusu istifa etmek zorunda kaldı. Son seçimlerdeki büyük yenilgiler, parti içinde çok ciddi yerel seçimlerdeki yenilgiler, parti içinde çok ciddi bir muhalefet başlatmıştı. Keir Starmer yakın tarihe kadar parti başkanlığından ve tabii ki başbakanlıktan ve arkasından da parti başkanlığından. Çünkü İngiltere'de gelenek odur. Parti başkanlığından ayrılmayacağını söyledi ama son kısmi seçimlerde Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ara seçimlerde milletvekili seçilince parti içinden gelen büyük beklentiyi göğüslemek imkansız hale gelmişti. Andy Burnham İşçi Partisi içinde çok popüler bir şahsiyet. Manchester Belediye Başkanlığında çok büyük bir başarı kazandığı kanaati var ki öyle gözüküyor. Dolayısıyla kendisi biraz çok fazla etliye sütlüye çok karışmayan, bir karar aldı mı tepki geldiğinde o kararı çok fazla hemen geri alan Keir Starmer'ın hani tatsız tutsuz diyelim, bilmiyorum sen nasıl tanımlar, siz nasıl tanımlarsınız Özdeş ve Ömer, ama ruhsuz diyelim veyahut.
7: Benim bilebildiğim kadarıyla izleyebildiğim en ruhsuz
8: Evet.
7: siyasetçilerinden bir tanesi.
8: Zaten
7: En soğukkanlı.
8: siyasetçi değil aslında baktığınız zaman. Siyasi bir geçmişi de yok. Savcılıktan gelen birisi. Böyle bir siyasal politik figür olma iddiasını son zamanda kendisi edinmiş, ama öyle bir siyasi şey yok. Konuşması çok sası falan. Bütün bunları koyduğumuzda aslında ilginç bir şey. Çünkü İngiltere böyle büyük bir kriz yaşamıyor. Büyük Keir Starmer'e yönelik bir yolsuzluk veyahut Boris Johnson'daki gibi başbakanlık makamını şahsi aşırı kullanımına yönelik iddialar, ne bileyim yani Keir
0: Epstein skandalı var bir ciddi olarak
8: Starmer'e,
0: tartışılıyor.
8: bir tek
0: Evet.
8: Epstein skandalı var ama
7: Peter Mandelson, evet, o büyük bir skandaldı yani.
8: evet yani Peter Mandelson üzerinden var üstelik orada da, ama yani çok büyük bir somut bir şey yok. Biraz Muhafazakar Parti'nin 40 gün başkanlık yapmış bir kadın başbakanı vardı, hatırlarsınız. Paldır küldür istifa etmek zorunda kaldı sonra.
0: Evet.
8: Biraz onun gibi yani, o da öyle hiçbir şey yapmadan ama beceriksizlik ve o ruhsuzluk anladığım kadarıyla
0: Şey,
8: burada.
0: İsrail meselesi de tabii, yani çok büyük kitle gösterileri olmuştu Starmer dönemi. Milyonlar sokağa indi. Gazze
8: Evet,
0: meselesi.
8: onun kendi.
7: Ve Palestine Action grubunun çok ağır polis saldırıları ve mahkeme kararları altında kalmasının da etkisi olduğu da söylenebilir.
8: Ya bütün bunlar söylenebilir de şey açısından, İşçi Partisi'nin kendi içindeki büyük memnuniyetsizliğin ifadesi, bu adam büyük bir çoğunluğa sahip mecliste ama bütün vaatlerini, siyasi politika vaatlerini yerine getirmekten aciz ve sürekli geri adımlar atıyor. Esas yöneltilen şey bu. Andy Burnham ise tam tersine partiyi yeniden sol çizgisine çekmek amacıyla ortaya çıktı. Bu İsrail destekçiliği konusunda da Keir Starmer kendisini şöyle savundu istifa konuşmasında. İşçi Partisi içindeki büyük antisemit dalgayı temizledik dedi. Bu çok ciddi bir iddia biliyorsunuz.
0: Evet.
8: Yani
0: Corbyn de zaten böyle suçlanarak atılmıştı.
8: aynen. Onu hem büyük bir düzensizlik ve büyük antisemit dalgayı temizledik dedi. Bu tabii ki kendisinden önceki Corbyn yönetimine yönelik bir eleştiriydi. Andy Burnham şimdi milletvekili olarak yemin etti. Bundan sonra partinin yaz tatili öncesinde bir olağanüstü kongreye gidip genel başkanını seçmesi ve ardından da herhalde Eylül ayında Keir Starmer'in istifa edip, başbakanlık istifa edip kralın Andy Burnham'ı başbakan olarak ataması çok çok büyük bir ihtimal. Büyük, beklenmedik bir gelişme olmaz.
7: Evet, bu da 10 yılda 6 lider değiştirmişti zaten.
8: 6 başbakan
7: 7
8: değiştirdi.
7: 6
8: Evet.
7: başbakan değiştirmişti 10 yılda. İşte bu da 7. olacak herhalde. Evet,
8: Evet.
7: süreyi.
8: Arnavutluk'ta protesto gösterileri tam hızıyla devam ediyor. Vaktimiz yok şimdi onu ele almaya. Cumartesi günü 200 bin kişi Edirama'nın hükümetinin peşkeş çektiği kıyıları protesto etmek için yürüdü. Çarşamba günü de Avrupa Birliği Parlamentosu önemli bir karar aldı. Maalesef onu Türkiye'de de pek yansıtan olmadı. Önemli bir karar aldı ve Edirama'ya doğal koruma alanlarındaki inşaat projelerini hemen durdurma çağrısı yaptı.
7: Evet,
8: Çok
7: biz
8: büyük
7: dün
8: bir
7: ona da
8: çoğunluk.
7: değindik. Çok önemli aslında o da.
8: Evet. Anadolu'yu izlemeye devam edeceğiz.
7: İzlemeye çok yoğun, ilginç görüntüler de var. Evet, peki bitirdik. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
8: İyi günler.
0: Görüşmek üzere.
8: İyi günler.
6: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
9: Apaçık Radyo.
10: Reklamlar.
11: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Yaman. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde dijital çağın içerisinde yaşayan bir genç olarak nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Kendi kişisel haklarım kadar başkalarının kişisel haklarını gözeterek klavye kullanmanın, yaşıtım olsun olmasın insanların duygu ve düşüncelerini gözetecek ifadelerle kendimizi tanıtmanın önemli olduğunu bu zirveyle hatırlamış oldum. Kendi kişisel haklarım kadar başkalarının kişisel haklarını gözeterek klavye kullanmanın, yaşıtım olsun olmasın insanların duygu ve düşüncelerini gözetecek ifadelerle kendimizi tanıtmanın önemli olduğunu bu zirveyle hatırlamış oldum.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç'te Tuna Tuğcu ile beraberiz. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu tuhaf gelişmeleri izlemeye biraz daha devam edeceğiz herhalde. Siz anlatımını alır mısınız lütfen üstünüze?
2: Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde işte malum 5,5 yıldır süren bir kayyum rektör dönemi var. 2021 yılının ilk günlerinde biz işte Cumhurbaşkanı'nın geleneklere de okulun geleneklerine de aykırı olarak Melih Bulu isimli birisini dışarıdan rektör olarak atadığı haberiyle uyanmıştık 2021 senesine. Daha sonra işte Melih Bulu bir 6 ay kadar rektörlük yaptıktan sonra o görevden el çektirildi. Yerine Boğaziçi Üniversitesi'nin bu sefer içinden Naci İnci isimli birisi atandı. Halen de o görevde olmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu halini çeşitli seferler konuştuk. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işte direnişin aktif üyeleri olan hocalarla da konuştuk filan. Profesör Tuna Tuğcu da daha önce konuğumuz olmuştu biliyorsunuz. Lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde yapmış birisi Tuna Tuğcu. Arada yüksek lisansını da New Jersey Institute of Technology'de yapıyor ve Georgia Institute of Technology'de doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak 2 sene çalışıyor. Hakkında tabii pek çok işte 18 soruşturma, 6 ay görevden uzaklaştırma, 3 disiplin cezası, 3 ceza davası filan gibi pek çok işte dert edinebileceği, dert olsun diye açılmış olan en azından dava var. Şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi hakkındaki son programı yaptığımızda Profesör Mine Eder'le konuşmuştuk ve o şöyle bir şey demişti, onu hatırlıyorum. Demişti ki ya bu işte yeni rektörün uygulamaları aslında en çok ya sözleşmeli öğretim üyelerini ya da genç işte okula yeni girmiş öğretim üyesi olarak yeni girmiş araştırmacıları zorluyor. Çünkü işte biz kıdemli profesörler daha iyi durumdayız. Çünkü bize çok bir şey yapamıyor ama işte sözleşmelerini iptal ediyor ya da işte gençlere gerekli izinleri vermiyor filan falan. Şimdi durum bu iken Tuna Tuğcu Boğaziçi Üniversitesi için de çok önemli bir öğretim üyesi olduğu halde görevden uzaklaştırıldı YÖK tarafından ve bu işte rektör Naci İnci'nin birkaç kez aslında bunu talep etmesi sonucunda olmuş. Dolayısıyla bu bir anlamda bir ilk ve şu anda akademik çalışmalarına tırnak içinde söyleyeyim bağımsız araştırmacı olarak devam ediyor Tuna Tuğcu ama işte ne oldu ne oluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenin genel çerçevesi içinde Tuna Tuğcu'dan bunun da hikayesini dinlemek istiyoruz. Son olarak da şunu ekleyerek bitireceğim. Ben bu tanıtımı müsaadenizle. Tuna Tuğcu'nun işte uzmanlık alanlarından bir tanesi siber güvenlik. Şimdi üniversiteler gibi kurumların tabii siber güvenliğe çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü bir bilgisayar sistemleri var işte. Kayıt işlerinden not vermeye kadar veya işte elektronik postaların düzeninin sağlanmasına kadar bunlar hep okulun kendi bilgisayar sisteminde gerçekleştiriliyor. Fakat tabii bu bilgisayar yani sizin kurumsal olarak bir bağımsız bilgisayar sisteminiz varsa bu bilgisayar sistemini sizin korumanız gerekiyor siber ataklardan. İşte diyelim Romanya'dan,

0: Rusya'dan, Hindistan'dan neyse birisi bir sızdı sizin sisteminize. O zaman yani notlarınızı da değiştirebilir, öğrencilerin e-maillerini karman çorman edebilir filan falan. Dolayısıyla bu hassas bir iş ve bu konuda da aslında yani hem siber güvenlik konusunda Tuna Tuğcu ile biz de konuşmuştuk. Fakat okulun siber güvenlik işlerini de Tuna Tuğcu sağlıyordu. Oradan da aslında son bir anlaşmazlık oldu diye hatırlıyorum. Yani rektör işte siber güvenliğe uygun olmayacak şekilde bilgileri dağıtmış. Tuna buna müdahale etmiş. İşte Tuna Tuğcu'ya ceza vermeye kalktı rektör filan falan. Dolayısıyla yani pek çok açıdan aslında burada ilginç bir konu var. Tuna, ben çok uzattım lafı, kusura bakma. Şimdi neler oldu, neler bitti ve neler oluyor, bitiyor bir yandan da hani bir genel çerçeve olarak bunları senden dinlesek.
1: Tabii. Öncelikle herkese günaydın. Dediğin gibi 2021 1 Ocağı 2 Ocağı bağlayan gece Cumhurbaşkanı'nın bir kararname ile kimsenin tanımadığı Melih Bulu ismindeki bir şahsı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasıyla bütün olaylar başladı. Çok ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Öğrenciler başta olmak üzere tüm Boğaziçi bileşenlerinin tepki gösterdiği, protesto ettiği bir rektördü. En baştaki düşünce konuşurlar konuşurlar susarlar beklentisiydi. Aynen şu anda aslında baktığınızda CHP'deki
0: Mutlak
1: Gutland
0: susar
1: sürecine
0: durumunda
1: benzer
0: oldu diyorsun ya.
1: bir anlayışla olmadı. Öyle bekledikleri gibi olmadı. 6,5 ay boyunca kesintisiz her gün devam eden protestolar sonucunda Melih Bulu geldiği gibi gitti. Yine bir gece yarısı kararnamesiyle Melih Bulu görevden alındı, yerine yeniden rektör atanıyormuş gibi yapıldı. Orayı da zaten vekaleten yerine Naci İnci atanmıştı. Yani Melih Bulu o kadar paldır küldür gönderildi. Hani değiştirilse bile en azından yenisi için süreç devam ederken onun da görevine devam etmesi beklenir. Öyle de değil. O anda yani 15 Temmuz günü itibariyle Melih Bulu üniversiteden uzaklaştırıldı. Rektör yardımcısı olan Naci İnci, anlayacağınız, onun ayağını kaydırmıştı. Onun yerine Naci İnci atandı. Bu sürecin içinde ertesi yıl Haziran ayında, 10 Haziran'da, 2022 10 Haziran'da Bilgişim'in bağlı olduğu BTK diye bir kurul vardır. O kurulun başkanı olarak bana gelen bir ihbar, artı zaten hocalardan da bazı endişeler dile getirilmişti. Bunun sonucunda kuruldan üç arkadaşı da yanıma alarak ne olduğunu anlamak için Bilgişim'e gittim. Bu yetti. Yani bizim ne olduğunu öğrenmemiz yetti. Daha biz kurulu toplayıp da konuşup rektöre bir rapor vermeden o toplantıyı yapamayalım diye apar topar kurul lağvedildi. Ben kurul başkanlığından aldım. Sonra öteki üç arkadaşı kurul üyeliğinden aldılar. Arkasından kurulu lağvettiler. Çok didişmeli bir süreç başladı. Birkaç gün sonrasında da bana üniversiteden önce 3 ay görevden uzaklaştırma verildi. 3 ayın son gününde yeniden bir 3 ay verilerek 6 ay kesintisiz olarak görevden uzaklaştırılmış oldum. Bunun nedeni neydi? O sırada Bilgi İşlem'de yaptığımız toplantıda çalışan arkadaşlar içtenlikle aslında yaşanan bazı ciddi sorunlardan söz ettiler ki bunların en önemli iki tanesinin biri Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelmiş geçmiş herkesin, yani bu tüm hocalar, öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, kampüste bulunan herkes, yani kampüsteki kantinin çaycısı da dahil olmak üzere herkesin kişisel verilerine bir şirkete erişim izni verildiği. İkincisi ise başka bir şirketinde siber güvenlik analizi yapacağım diye üniversitedeki tüm sunucuların admin, yani yönetici şifrelerini istediği şeklindeydi. Yani siber güvenliği sağlayacağım deyip siber güvenlikte en yapılmayacak şeyi yapmaya kalkmışlardı.
0: Evet, bu yani gerçek bir skandal aslında.
1: Tabii ki. İlki daha büyük bir skandal. İlki daha büyük bir skandal. Şöyle ifade edeyim. Bakın, dünyanın her tarafında kişisel veriler çalınır. Ya da kişisel verileri birileri içeriden para karşılığında satar. Bunlar ne yazık dünyanın her yerinde karşılaştığımız olaylar. Ama Boğaziçi'nde yaşadığımızın ne Türkiye'de ne de dünyada benim bildiğim bir örneği yok. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde veriler çalınmadı. Veya içeriden birileri hani bir rüşvet karşılığında bunu satmadı. Çok ilginçtir ki Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü kişisel verileri bir firmaya verdi, firmaya üstte para verdi bir de. Yani rüşvetle parayı alırsınız. Boğaziçi Üniversitesi bir de lütfen bizim kişisel verilerimizi alın diye üstte para verdi. Bu benim bildiğim kadarıyla dünyada bir örneği yoktur. Bunu inkar ettiler. Çalışanın kendisi bizzat bu arada bu nedenle benim hakkımda GÖK'te soruşturma kamu hizmetinden çıkarma ilk talep buydu. Kamu hizmetinden çıkarma talebiyle GÖK'te ben soruşturma geçirdim. İlgi işlemde ilgili personelden 3 kişi geldi. Bunlardan biri evet bu bilgiler verildi. Bizzat ben verdim. Bunun verilmesi için gerekli sistemi ben kurdum. Ama sorun niye yaptım? Çünkü bana bunu yapmam görevi verildi. Ben de görevimi yerine getirdim dedi. Bunun sonucunda GÖK'te oldukça tartışmalı bir savunma sonrasında ki şöyle söyleyeyim. Normalde siz savunmanızı yaparsınız. Arkasından sizin hakkınızda karar verilir. Bir sonraki soruşturmaya öyle geçilir. Benimkinde zaten 20 dakika sürmesi gereken soruşturma 2,5 saat sürdü. Oldukça tartışmalı geçti. Sonrasında bir türlü karar verilemedi. Tartışma çıkmış ve yani benden sonra kendi soruşturmaları için bekleyen kişiler YÖK Başkanı toplantıyı terk etti, bir daha da gelmedi dediler. Yani o kadar gergin bir toplantı. Zaten ben sonucunu bir türlü öğrenemedim. En sonunda dediler ki sizin sonucu sadece şey biliyor, hukuk müşaviri biliyor. Ertesi gün hukuk müşavirinden öğrenebilirsiniz. Nitekim öyle oldu. Dosyam iade edildi. Reddedemiyorlardı. Üniversiteye iade ettiler. Üniversite aynı talebi olduğu gibi tekrarladı. İkinci kez yine aynı soruşturmayı geçirdim. O daha da sert geçti. Onun sonucunda da yine bana kamu hizmetinden çıkarmayı veremediler. Ama bu arada bütün bu olaylar yaşanırken zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkımdaki soruşturmalar zinciri devam ediyordu. Geçen yıl itibariyle 9 soruşturmam vardı. Bu son bir yıl oldukça hareketli geçti diyebilirim. 9'dan 18'e çıktı soruşturmalarım. Yani varayova bana soruşturma açmaya başladılar. İşte öğrencilere kahve dağıttın, al sana soruşturma. Yani bedava kahve, şaka gibi. Yani öğrencilere bedava kahve dağıtmaktan soruşturma geçirdim ben Boğaziçi Üniversitesi'nde. Nöbet alanına öğrencileri özellikle tam bizim akademik nöbeti tuttuğumuz alana buz hokey pisti kurdurmuşlar spor festivali esnasında. Yani öğrencilere ben kibarca arkadaşlar hani biz biliyorsunuz burada nöbet tutuyoruz. Bir 15 dakikalığını kenara alabilir misiniz dedim. Tabii hocam dediler aldılar. Ve ben bundan soruşturma geçirdim. Ve soruşturma evrakında diyor ki her ne kadar öğrenciler şikayetçi olmadıysa da. Yani bundan etkilenen kişiler bile şikayetçi olmamışken rektörlük bana yine soruşturma açtı falan. Böylesine soruşturmalar geçirip durdum. Bunların içinde tabii bir tanesi bizim bölümümüze atanan ilk paraşütçü hakkındaydı. Onun doktora tez danışmanının referans mektubunda yazdığı bir ifade yüzünden, o kişi hakkındaki bir ifade yüzünden hem bana soruşturma açıldı, hem disiplin soruşturması hem ceza soruşturması. Bu konuda disiplin cezası aldım ben. Ceza soruşturması devam ediyordu. Ayrıca bu konuda haber yapan gazetecinin haberine erişim yasağı geldi. Zaten o dönemde benimle mülakat yapan 3 gazetecinin haberlerine erişim yasağı geldi. Ve bu gazeteciye ayrıca bir de ceza verildi mahkemede.
2: Anladım. Yani peki şimdi disiplin cezası veriyorlar veya görevden uzaklaştırıyorlar seni ama bunlar belli bir sürede bitmesi gereken cezalar galiba, değil mi? Oysa kamu görevinden uzaklaştırmak demek ya da kamu hizmetinden çıkartmak demek Artık
1: Kalıcı.
2: işte hiçbir kamu kurumunda, üniversitede filan ders verememenin yolu böyle sağlanıyor diye anlıyorum. Öyle mi?
1: Doğru. Vakıf ya da devlet hiçbir üniversitede öğretim üyesi olarak da çalışamıyorum. Başka bir görevde, kamuda hiçbir görevde çalışamıyorum.
2: Bu okulun herhalde siber güvenlik konusunda aşama atlamasına neden vesile olmuştur yani.
1: Zaten
2: Senden de
1: okul öyle.
0: kurtulmuşlar.
1: Evet. Yani okul zaten öyle siber güvenlik falan gibi önemsiz konuları aşmış durumda. Sadece üniversite değil. Şimdi ben seninle daha önce yaptığımız programlarda aslında Boğaziçi Üniversitesi dışında genel olarak ülkedeki siber güvenlik konusunu da hatırlarsan konuşuyorduk. Ben
2: Evet.
1: sadece Boğaziçi Üniversitesi için değil, yani genel olarak Türkiye'deki tüm siber güvenlik konusuyla da ilgili bir kişiyim. Yani bunu da aslında yok etmeye çalışıyorlar. Zaten bana YÖK'ün bu saçma kararı vermesinin arkasında yatan nedenlerden biri de mesela TÜBİTAK'ın elektronik imza sistemi e-imzadaki güvenlik açığını ortaya çıkardım. Aslında ben bunu daha önceden de yıllar önce de söylemiştim. Düzeltmemişlerdi. Sonra bir düzeltiyor gibi yaptılar. Fark ettim ki düzeltmiş gibi yaptıkları şey aslında bir düzeltme değil, açık hala devam ediyor. 10 yıldır devam eden bir güvenlik açığından söz ediyoruz. Bunu bu sefer yani daha öncesinde üniversite aracılığıyla, rektörler aracılığıyla ben bunu bildirmiştim. Duymazdan geliyorlardı. Bu sefer de avukatım aracılığıyla KEP üzerinden, yani kayıtlı elektronik posta ile bildirdik. Avukatım İstanbul iddianamesi davaları esnasında, ben zaten olayda ben İstanbul iddianamesi davalarında 4 tane bilirkişi raporu yazdım. Bu bilirkişi raporlarından biriyle ilgili çalışmam esnasında yeniden bu durumu fark etmiştim. Duruşma esnasında avukatım dile getirdi. Ya bakın, bütün bunların yanı sıra böyle de bir durum var. İşte Tuna Tuğcu bunu tespit etti. Biz bunu hem BTK'ya bildirdik, hem TÜBİTAK'a bildirdik. Çünkü e-imza sistemi TÜBİTAK'a ait. Bildirdik. Mahkemenize de sunuyorum diyerek aynı raporu mahkemeye de sundu ve hakim avukatıma teşekkür etti bu yüzden. Benim adıma.
2: BTK'da kısaltılması Bilgi
1: Evet.
2: Teknolojileri ve İletişim Kurumu değil mi?
1: Aynen. Ülkedeki tüm siber güvenlik konusunda yetkili ve görevli olan kurum.
2: Evet.
1: Ama duymazdan geldiler. BTK işte bunu USOM bakıyor. USOM artık bize bağlı değil. Artık USOM Siber Güvenlik Başkanlığı'na bağlı dedi. Onlara da başvurun diyor. Ya Allah aşkına, Siber Güvenlik Başkanlığı Türkiye'de kuruldu. 18 ay boyunca web sitesi bile yoktu Siber Güvenlik Başkanlığı'nın. Yani Türkiye'nin en güvenli web sitesi Siber Güvenlik Başkanlığı'na aittı, çünkü yoktu. Şimdi
2: Evet.
1: kurdular. Yani bir ay, 1,5 ay falan önce sonunda kurdular bir web sitesi. Ama
2: Peki USOM dedin. USOM nedir? Pardon, sözünü kestim ama.
1: USOM ulusal siber olaylara müdahale kişidir.
2: Anladım.
1: Ve yani size şöyle ifade edeyim, bakın zaten İstanbul iddianamesi sırasında da bunları yaşadık. Yani öyle iddialarda bulunuyorlar ki doğrudan USOM'da, yani şey işte mesela şeyde web sitesinde İBB'nin sistemlerinden birinde, web sitesinde işte Google Analytics kullanılıyor diye bunu bir siber güvenlik açığı, yani siber güvenlik açığı da değil, düzelteyim onu, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması olarak gördüler. Siz İstanbulluların kişisel verilerini Amerika ve Almanya'ya aktarıyorsunuz diye iddia ettiler. Ben de bu sefer döndüm. Bilirkişi raporumda, yani Google Analytics böyle bir şey yapmaz. Eğer yapıyor olsa da buyurun bakalım, Cumhurbaşkanlığı sitesinde de var, İçişleri Bakanlığı'nda da var, Milli Savunma Bakanlığı'nda da var. Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı hepsinde var. Hatta ve hatta davanın o dönemdeki başsavcısı olan Akın Gürlek'in kendi sayfasında da var dedim. Nitekim Akın Gürlek şimdi bakan oldu. Hala Akın Gürlek'in sayfasında Google Analytics var yani.
2: Evet.
1: Yani
2: Tabii
1: şimdi bunları
2: yani
1: ortaya koymanız çok tabii kızdırıcı oluyor ve size patlıyor bir yerden.
0: Ben de onu diyecektim. Yani böyle şeyleri anlamak için biraz bu işlerden anlamak, siber güvenlik nasıl çalışır filan herhalde bunu bilmek lazım. Sen
1: Yok,
0: de
1: aslında
0: habire...
1: anlamamak. Anlamamak daha iyi güven. Anlamazsan bu işin belaya girmiyor.
0: İşte yani seni de kamu hizmetinden çıkartıp bir bağımsız araştırmacıya dönüştürerek belki bundan kurtulmuş oluyorlar. Yani işte peki anlayan birisi vardı bu işlerden, onu da işte kenara koyalım ki başımızı ağrıtmasın falan diyorlar. Bana öyle geliyor.
1: Aynen öyle. Yani bir de bu işin tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde dönen tarafları da var. Yani olay sadece siber güvenlik olayı değil veya
0: Evet.
1: kişisel veriler olayı değil. Bu süreçte tabii ben birçok şeyi ortaya koyar oldum. Sanırım en çok can yakan şeylerin başında birincisi bu paraşütçü dediğimiz hiçbir akademik değerlendirmeden geçmeyen kişilerin yetersizliklerini ortaya koymam. İşte başkasının doktor öğrencisini kendi doktor öğrencisi olarak gösterip profesör yapılan kişileri falan ortaya koymam oldu. Bir diğeri ise Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ın gelirlerinin %80'ine çökmüş olduğunu ortaya koymam, ispatlamam. Yani bu dediklerim zaten hepsi delilli şeyler. Yoksa başım çok daha kötü belaya girerdi benim. Ama bunları ortaya koymam ve daha da önemlisi bu türlü şeylerin üzerinden ısrarla devam etmem. Yani
0: Evet.
1: söylediğin arkasında bırakmamam etkili
0: Evet.
1: oldu.
0: Peki sonunda ne oldu da seni kamu görevinden uzaklaştırabildiler?
1: Yok, beni iki kez atmayı beceremeyince üçüncüsünde benim rahatsızlığım nedeniyle YÖK'te savunmaya gidemememi YÖK fırsat olarak kullandı. Raporluydum. Raporumu da saymamaya kalktılar. İşte yeniden bu sefer heyet raporu istendi. Heyet raporu da oy birliğiyle bunu onayladı falan. Buna rağmen ben raporlu olmama rağmen bana savunma yaptırılmadan bana ceza verildi. Ve aynen rektörlüğün, yani yazılı savunmam da hiç dikkate alınmadı. Sözlü savunma zaten hiç yapılmadı. Rektörlüğün dediklerini aynen papağan gibi tekrarlayarak, yalan şeyleri tekrarlayarak yok bana bir ceza verdi. Şimdi işte dava açtım. Mahkeme sonucunu göreceğiz.
2: Peki ben de şey, bu bayağı soyut bir hal almış durumda tabii. Bunları sonunda bir dört imzalı bir kitap halinde çıkarmak mümkün mü? Yani George Franz Orwell Kafka diye bir kitap
1: Yani
2: halinde yazabilir miyiz?
1: tabii ki tabii ki. Yani bu arada şey de söyleyeyim, tabii ki benim yaşadıklarım böyle size absürt falan gibi geliyor ama dediğim gibi bunun yansımasını aynen Mutlak Bulutlar davasında da görüyorsunuz. Türkiye'de tüm üniversitelerde, üniversiteyi bırakın, ülkenin her yerinde görüyorsunuz. Yani bu Tuna Tuğcu'ya özel bir şeyden söz etmiyoruz. Hatta benimki başka insanların çektiklerinin yanında tabii ki hafif bile kalır. Ama ne kadar bu işler absürt olursa ancak o zaman insanlar bir şeyleri görüyor, fark etmeye başlıyor.
0: Evet.
2: Çok çok acayip yani.
0: Evet. Peki senin şimdiden sonra yapmayı düşündüğün şeyler neler? Yani bir bağımsız, tırnak içinde söyleyeyim, bağımsız araştırmacı olarak neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Yani birincisi tabii ki ben de yaşamımı sürdürmek için bir yerlere danışmanlıklar falan yapar durumda olacağım. Bunu yaparken de hiçbir yerde kadrolu olarak çalışmama prensibiyle hareket ediyorum. Çünkü ben bu mahkemeyi kazanacağım ve oraya döneceğim. O yüzden hiçbir şirkete girmiyorum. Danışmanlık gibi daha gevşek bir bağlı bu dönemde yaşamımı sürdüreceğim. Ama bunun dışında akademik araştırmalarımı tabii ki teorik olarak, zaten sağ olsunlar benim araştırma laboratuvarıma girmemi yasaklayıp bütün araştırma ekipmanımı el koymuşlardı yıllar önce. Dolayısıyla sadece teorik olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Ama bu çalışmaları tabii ki artık Boğaziçi Üniversitesi'nin ismiyle değil, sadece ve sadece Tuna Tuğcu ismiyle yapmış olacağım. Herhangi bir kurum ilintisi olmadan yaptığım araştırmalar Boğaziçi'ne yaramamış olacak. Bu tabii ki benim
0: Boğaziçi
1: araştırma...
0: Üniversitesi de herhalde rahat bir nefes mi alacak yani böyle oldu diye. İşte ah kurtulduk Tuna Tuğcu'dan rahat ettik
1: Aynen.
0: falan mı diyorlar.
1: Yani
0: Herhalde öyle şeyler diyorlar.
1: hemen şöyle kısaca söyleyeyim. Çok zamanımız da kalmadığını
2: Bir
1: biliyorum.
2: dakikamız var, evet.
1: Şöyle artık İş o kadar zıvanadan çıkmış vaziyette ki Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi kimin kimle master doktora yapacağına karışıyorlar. Yani kendi paraşütçü hocalarını hiçbir öğrenci istemediği için öğrencileri zorla paraşütçülere öğrenci yapmaya uğraşıyorlar. Önce dersleri bu şekilde yaptılar. Yani onların derslerini kimse almıyor diye öğrencilerin diğer dersleri almalarını engelleyip paraşütçülerin derslerini almaya zorladılar. Şimdi de onlarla kimse çalışmak istemiyor diye öğrencilere hayır sen şu hocayla doktora yapamazsın, bizim paraşütçüyle doktora yapacaksın diye onları zorlamaya uğraşıyorlar. Yani artık bu Boğaziçi'ni Naci İnci şey diye geldi. Beni kabul ederler ve ben Boğaziçi'nin sanki rektörü gibi olurum diye. Sonunda bunun olmayacağı anlaşıldı. Boğaziçi'lilerin Naci İnci'yi kabul etmediği anlaşıldı. Şimdi Boğaziçi'lileri Boğaziçi'nden atarak kendince bir Boğaziçi oluşturup yani Boğaziçi'ni sadece bir tabelaya çevirip kendi içerisine taşıdığı kişilerle Boğaziçi'cilik oynamaya çalışıyor.
0: Evet ve yani bu tür şeyler diğer üniversitelerde olmuyorsa zaten belli bir kabul gördüğü için herhalde buna gerek kalmadığı için belki olmuyordur. Boğaziçi hocaları böyle bir direniş gösterdikleri bir farkındalıkla hareket ettikleri için sürekli işte rektörle çatışma halindeler. Senin örneğinde olduğu gibi de başları belaya girebiliyor diye anlıyorum.
1: Sağlık olsun. Önemli olan doğruyu söylemektir. Her zaman doğru tarafta durmaktır.
0: Tamam. Peki,
2: Tamam, bunun
0: böylece
2: üzerine
0: bitirelim.
2: bitirebiliriz. Evet.
0: Evet. Çok teşekkürler. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğretim üyesi iken kamu hizmetinden çıkartılmış olan Profesör Tuna Tuğcu ile konuştuk. Hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? İşte bu kayyum rektör atanması sonucunda başlayan direniş ne durumda filan biraz bunları değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Tuna.
2: Çok
0: Çok teşekkür ederiz.
2: teşekkürler Sunan
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, bu şekilde de programı bitireceğiz ama bitirmeden önce önemli bir son dakika haber var, onu konuşalım dedik. Yani bundan 10 gün sonra mı, 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi gerekçesiyle 28 Haziran'dan itibaren 13 gün boyunca her türlü eylem yasaklanmıştı, bunu vermiştik. Yani basın açıklaması, oturma eylemi, miting vesaire. Ama şu sırada gelen haberde Halk TV'de NATO zirvesi öncesi evlere baskın ve çok sayıda gözaltı haberi var, değil mi?
2: Evet, 209 kişi şu ana kadar gözaltında, ancak operasyonlar sürüyor. Anladığımız kadarıyla 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Çok sayıda ev basılmış. Aynı zamanda İstanbul merkezi 8 ilde de DHKPC operasyonu denmekte. Orada da 24 kişi gözaltına alınmış. 37 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı deniyor. Ama son yarım saattir bakıyoruz, sayılar sürekli olarak artıyor bir yandan.
1: Artıyor, yükseliyor ve son derece vahim bir durumdan bahsediyoruz. Daha 14 gün falan var, değil mi?
2: Tabii. İki hafta var daha.
1: Daha 2 hafta var NATO zirvesine. Ondan önce büyük bir operasyon olağanüstü.
2: Özellikle Ankara'da NATO zirvesine karşı sol partilerin, sendikaların vesairenin içerisinde olduğu bir NATO karşıtı birlik kurulmuştu. Öyle tahmin ediyorum, şu anda isimler belli değil ama büyük ihtimal buna yönelik bir operasyon. Her ne kadar resmi açıklamada, savcılık açıklamasında çeşitli silahlı örgütlerin isimleri sayılmış. TKP, MLL, MLKP, TİKİP, THKPC falan diye geçiyor. Hatta IŞİD. Hepsine yönelik bir operasyon oralarda yakalandı denmekte savcılık tarafından.
1: Evet, bunu takip etmeye çalışacağız. Ama zorlu günler yani. Öyle olduğunu söyleyelim ve belirtelim ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Gözlüklü'ye teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın.
4: Merhaba herkese.
3: Bugün stüdyoda ilk senleyiz ve 23 Haziran Salı günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız. Ama bundan hemen önce bir müzik dinleyerek sevgili Günlük'e başlayalım.
4: Açılışı müzikle yapıyoruz. Evet, Marcus Miller'dan bir funk klasiğine yorum geliyor. What is Hip?

0: Efsanevi funk grubu Tower of Power'ın meşhur parçası What Is Hip, Marcus Miller ve ekibinden geldi. En azından saksafoncunun ismini söyleyelim, müthişti. David Sanborn bu kayıtta yer aldı ve sevgili günlük başladı.
1: Evet, o zaman anlatmaya da başlayalım. Saat 10.30'da bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona ve Mecidiyeden Jeton'a var. Pınar Erkan bugün yalı bahçelerinde İstanbul ile özdeşleşmiş ağaç bitki türlerine Köçeoğlu yalısının akıbetini ve Sophie Köçeoğlu'nun tablosunu ve başkaca şeyleri anlatacakmış.
0: Saat 11'de ada başlıyor. Levon Bağış ve Deniz Pak konukları Sabiha Apaydın Gönenli ile bir araya gelecekler. Evet, Anadolu'nun miras bağları ve konuğun yıllardır sürdürdüğü köken toprak hakkında konuşuyorlar. Bir gastronomi uzmanı Sabiha Paydın Gönenli bugün yayında.
1: Evet ve saat 12'de de Polikrom'la devam edeceğiz. Benim bu programımda taze 2026 albümlerinden seçkiler dinleyeceğiz. Leikisha Benjamin'den Peter Somoa'ya, New Jazz Underground'dan Hill Collective'e uzanan bir seçki yer alacak Polikrom'da bugün.
0: Polikrom'un hemen ardından Cesur Yeni Dünya'dan bir başka bölümü duyacaksınız. Aldous Huxley'nin efsanevi distopyası. Tolga Korkut'un seslendirmesiyle bu dönem bizlerle buluşuyor. Hemen ardından Fransız Öpücüğü var. Devrim Özkan'ın devam etmekte olan Dünya Kupası vesilesiyle 3 haftalık bir dünya turuna çıkacağız diyor. Bu kapsamda ilk durağımız turnuvanın birçok karşılaşmasına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri olacak diye de belirtmiş. Program boyunca Nicola Perak, Serge Gainsbourg, Milan Farmer, Eddie Mitchell gibi sanatçılardan, Amerika'nın Los Angeles, New York ya da Nashville gibi farklı kentlerinden bahseden parçalar seçmiş. İlk dünya turunun ilk bölümünde saat 1'de bugün devrimle birlikte işiteceğiz Fransız Öpücüğü'nde.
1: Evet ve saat 14'te Dünya Mirası Adalar'la devam ediyoruz. Adalarda neler oluyor sorusuyla başlıyor program. Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar, tutuklamalar, protestolar ve yerel demokrasi tartışmaları var. Son gelişmelerin perde arkasını adalardaki siyasi ve toplumsal atmosferi Heybeli Adalı gazeteci Dilek Dindar ile konuşuyorlar bugün programda.
0: Evet, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercanak Polat tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma var. Ali Ercanak Polat'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ta bazı birim amirleri ve belediye personelinin toplam 47 kişinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Evet, şüpheler hakkında pek çok suç soruşturulmakta şu anda. Bunun siyasi ve toplumsal atmosfer rede temas ederek değerlendirecek Derya Tolgay ve Nevin Sunguş Dilek Dindar'la birlikte saat 2'de.
1: Evet, saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler var ve Kadınlar isimli kitabından, Eduardo Galeano'nun kitabından bir alıntıyla geçen hafta kaldıkları yerden devam ediyorlar.
0: Evet, Süleyman Doğru'yla birlikte sohbetimiz sürüyor sevgili dostumuz ve dinleyicimiz. Çevirmen Galeano, çevirmeni olarak Dünyayı Çevirenlere konuk oluyor. 16.00'da Onarım Çağı var. Bu yayın dönemi yeni başlayan bir kuşak bu. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay hazırlayıp sunuyorlar. İklim krizinden çıkışta iklim istihdamının uygulamasını ve programını içeren yeşil yeni düzen örneklerini ve fosil yakıttan çıkış süreçlerinde yapılabilecekleri değerlendirmeyi sürdürüyorlar. Jonathan Neal'ın da külliyatı etrafında. Neal'a da bir söyleşi duyacağız yakın zamanda.
1: Evet, saat 16.30'da da diğer kamla devam ediyoruz. Damla Özler ve Rauf Kösemen bu programda da sosyal fayda dünyasından haberler paylaşmaya devam ediyorlar bizimle. Ve saat 17'de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. Dünyanın Cazı'nda bugün salı günü olduğu için Sanat Deli Orman'a kulak vereceğiz. Saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan Gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da da Açık Dergi başlıyor.
0: Evet, Açık Dergi'nin detaylarına geçmeden hadi soluklanalım. Thundercat seçtin.
1: Thundercat dinleyelim. 2026 yılında yayınladığı albümden This Thing We Call Love.

0: Thundercat dinledik. This Thing We Call Love.
1: Evet, bu arada bir ufak güncelleme.
0: Evet,
1: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat sabah erken saatlerde tutuklanmış. Dünya Miras Adalar'da tabii ki çok daha detaylı bir şekilde bunu konuşacağız. Az evvel sevk edildiğini, Ali'ye sevk edildiğini söylemiştik hakimliğe. Bu güncellemeyi parça arasında aldık, sizlere hemen iletiyoruz. Açık Dergi'de kalmıştık. Ne var ne yok ona bakalım. Marcus Miller dinliyoruz bu hafta. Önümüzdeki hafta Jazz Festivali'nin açılışını Marcus Miller yapacak çünkü. Miles Davis repertuarıyla biz de onun Miles çaldığı Tutu Revisited albümüne gittik. Şimdi dinlediğimiz Thundercat'in de kadrosunda yer aldığı bir albümle başlayacağız bugün. Ve kentten notlarımızı sizlere ilettikten sonra Naz ile mikrofon başına geçip canlı yayında Ekoton diyeceğiz.
0: Evet, 18.30'da tekrar stüdyoda buluşup canlı yayında Kerem Ozan Bayraktar konuğumuz olacak. Çoklu medya yerleştirmeleri, saha araştırmalarıyla da tanıdığımız sanatçı ve akademisyen Kerem Ozan Bayraktar bu hafta Ekoton'un konuğu olacak. 2018'den bu yana kentsel altyapıların çatlaklarında büyüyen ruderal bitkileri incelediği Sokak Otları projesinden muhtemelen yola çıkacağız diye düşünüyorum ama bir yandan da Kerem'in doğaya ait parçaların nasıl endüstriyel ürünlere, tüketilen ürünlere dönüştürüldüğüne dair de birçok işi aklıma geliyor bir taraftan. Oradan yola çıkıp konuşacağız sanırım.
1: Evet tabii, yani suni malzemeyle de aşırı neşeliği çok, sistem fikriyle de üzerine de konuşmuştuğumuz var daha önce, sistem düşünceleriyle Kerem Ozan Bayraktar canlı yayına katıldığında kapsamlandıracağız bu sohbeti Ekoton'da. Antroposen sohbetleri onu takip edecek. Utku Perktaş, Güven Güzeldere'yi konuk ediyor. Güven Bey az evvel de yayındaydı Açık Bilinç'te, akşamda Açık Dergi'de Antroposen sohbetlerde düşünce temsilsizliğim yapay zeka çağında kimin fikri üzerine başlığıyla bir sohbet kotaracak. Onlar da yapay zeka çağında fikrin kime ait olduğunun, öğrenme kavramının düşünceyi temsil etmekle düşünmeden temsil etmek arasındaki farkı ve akademinin karşı karşıya kaldığı yeni etik sorunları masaya yatıracağız. 7 ile 7.30 arası 7.30'da felsefe açıklarından başlıyor. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül dünya şampiyonasını, futbol şampiyonasını konuşuyorlar.
0: Evet, program konukları da İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Yakın olacak ve şu soruyu soruyorlar. Futbol sadece futbol mudur? Futbol bir oyun kuşkusuz ama sadece bir oyun mu ve daha önemlisi bir oyun olarak kalabilir mi, kalabilecek mi? Sahada milyarlarca dolarlık futbol ekonomisi ve küresel markalar, yayın şirketleri, sosyal medya orduları ve algoritmaları oldukça bu nasıl mümkün olabilir diye sormuşlar. 19.30'da felsefe açıklarında dinleyebiliriz.
1: Evet, kapanışı Açık Dergi'de bu şekilde yapacağız ve müzik kuşakları başlıyor. Açık Şemsiye'de rock müzisyeni Batu Akdeniz dinleyeceğiz bir saat boyunca. Müzisyenin ilk albümünü, ilk kısa çalarlarını ve teklilerini şöyle bir sallayacağız. 9'a kadar geçecek sürede sonra Gitaresk başlıyor.
0: Evet, Gitaresk. Bugün Murat Ermert'in hazırlayıp sunduğu bir gitaresk olacak. Bu akşam progressive rock seçkisi varmış. Çok yeni yayınlanmış albümlerin yanı sıra klasikleşmiş albümlerden parçalar da yer alacakmış bugün gitareskte. Her zaman olduğu gibi saat 9'da gitareskte buluşalım demişler.
1: Saat 10'da esintiler var. Seda Binbaşgil 30 yılın arşivi temasıyla sürdürüyor yayınlarını. Miles Davis dinliyoruz bir müddettir. Dördüncü bölümünü ele alacağız. Evet, Miles'ın 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle dünyanın dört bir yanında kutlamalar sürerken Açık Radyo, Apaçık Radyo'da çeşitli şekillerde katkı sunmaya çalışıyoruz burada olup bitenlere.
0: Evet, ve saat 23'te gürültü ve dumanla devam ediyoruz.
1: Evet, caz kuşağı devam edecek. İlk özgür caz gitar öncülerinden James Blood Almer dinleyeceğiz. Parçalı ve ritmik gitar diliyle armonik açıdan son derece yaratıcı yaklaşımını bir yere getiren sıra dışı bir müzisyen demiş Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu. Gürültü ve Duman'da Free Jazz'ın önemli figürlerinden biri Almer'a kulak veriyoruz. 3 Haziran'da aramızdan ayrıldı kıymetli müzisyen. Onun cesur ve yenilikçi müzikal mirasını birlikte anıyoruz demiş Gürültü ve Duman ekibi.
0: Evet, ve gece yarısı egzotik yeraltı, gece yarısından sonra saat 1'de de Cast Beach programıyla Deniz Bankal var. Deniz Bankal şöyle demiş, yazın insanı yavaşlattığı söylenir. Bir vantilatörün dönüşünü izlemekle bir çocukluk anısını hatırlamak arasında beklediğimizden daha kısa bir mesafe vardır oysa. Kesbiç'in bu bölümü o mesafede dolaşıyormuş. Spiritual Jazz, Ambient ve Brezilya müziğinin eşlik ettiği bu programda sokak sesleri, aile kayıtları, Deniz Bankal'ın babasıyla yapılmış konuşmalar, kaset çıtırtıları ve Metin Erksan'ın mülkiyet üçlemesinden parçalar arasında gidip geliyormuş program. Ayrıca Erksan'ın filmlerinde insanlar suya, toprağa, kuyulara ve birbirlerine sahip olmaya çalışırken Deniz Bankal biraz daha küçük şeylerin peşine düşüyorum demiş. Bir çalışma sandalyesinin gıcırtısına, babalar gününde kaydedilmiş bir babanın sesine, yıllar sonra duyulduğunda hala çocukluğu geri getirebilen bir cümleye.
1: Muhtemelen yaz sıkıntısıyla can sıkıntısı aynı şey değildir ama yaz sıkıntısının kendine özgü belirtileri vardır. Geceleri anlamsızca uzatması, sesleri büyütmesi, zamanın bağlarını gevşetmesi ve insanı uzun zamanda uğramadığı odalara geri götürmesi gibi. Evet, kesmiş böyle çok güzel. Heyecanla bekliyoruz Deniz Bankal bir de yayında.
0: Evet, bugün 23 Haziran Salı gününde radyomuzda neler olacak anlatmış olduk.
1: Epey bir şey var.
0: Evet, her şey var. Ve yayının sonuna, sevgili günün sonuna doğru gelirken Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu ve ayrıca bunun için her kanala abone olmanızın önemli olduğunu hatırlatmış, evet, olalım. Her cuma günü saat 17'de orada da bütün bu yayının yanı sıra yeni bir söyleşi duyabilirsiniz. Bu hafta kim olduğunu şimdilik söylemeyelim. Önümüzdeki günlerde.
1: Birazcık, evet.
0: Evet, önümüzdeki günlerde duyururuz. Son bir şarkıyla gidelim o zaman.
1: Nubia Garcia, In Other Words Living seçmişsin.
0: Evet.
1: Buna veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
0: Andrea da teknik masada olduğu için çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Gün içinde görüşürüz. Yarın sevgili günlükte görüşürüz.
1: Akşamda Ekoton'da.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Gözlüklü'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Öykü Aytaçoğlu'na teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Boğaz'la ilgili bazı enteresan hikayeler anlatmak istiyorum. Tabii şimdi yaz zamanı, Boğaziçi'nin en güzel zamanları. Geçmiş yüzyıllarda da Boğaziçi'nin güzelliğinin herkes farkındaydı. Fakat en çok Boğaziçi'nin tadını çıkaran galiba Osmanlı döneminin saltanatını sürenler oldu. Çünkü Bizans devrinde o kadar emniyet güvenlik yok. Boğaziçi'nde de köyler var fakat her ne kadar mesela Fenerbahçe'yi sever, Justinian, Theodora'yla, İmparatoriçe Theodora'yla Fenerbahçe'ye geldiklerini biliyoruz. Boğaziçi'nin başka yerlerine de gidiyorlar elbette, buraları yaşanan yer. Mesela Fenerbahçe'yi sever, Justinian, Theodora'yla, İmparatoriçe Theodora'yla Fenerbahçe'ye geldiklerini biliyoruz. Boğaziçi'nin başka yerlerine de gidiyorlar elbette, buraları yaşanan yerler. Ama

tarafından Osmanlı devrinde artık top da icat edilmiş. Şehirler eskisi gibi sur duvarlarıyla korunmuyor. Dolayısıyla daha farklı bir sistem, bir düzen ortaya çıkacak. Osmanlı döneminde de şehri alma planları hiç bitmedi bunlar. Girişimlerde bulunanlar da oldu. 19. yüzyılda, 18. 17. yüzyıldakini anlattım galiba, Fransızların nasıl İstanbul'u alma planları yaptıklarını. Bizim eski programlardan birinde bunu size anlattım diye hatırlıyorum. Şimdi o yalıların yeşil bahçeleri, kış aylarında bile rengini, yeşilliğini kaybetmeyen bahçeler. Münevver Ayaşlı kendisi de yalılarda çok vakit geçirdiği için tabii ve Boğaziçi'ni de iyi tanıyor. Bir anlatıları var bu konuda. Türkler bahçeye çok meraklı. Dolayısıyla Boğaz içinde de bir takım bitkileri bilinçli olarak seçiyorlar, tercih ediyorlar. O yalıların koyu yeşil bahçeleri Avrupa'da göreceğiniz bahçelerin yeşiline benzemez. Kış aylarında rengini, yeşilliğini kaybetmeyen bahçeler oluyor bunlar genellikle. Tabii o devrin toplumsal yaşamında harem hayatı yaşayan insanlar için bahçe, güzel bahçe son derece hayati bir mesele. Ve şehir de bugünkü olmadığı gibi olmadığı için, yani sarayların, köşklerin, konakların bahçeleri bir düzen içinde. Onun haricinde ahalinin, halkın da yaşadığı küçük evlerle şehrin daha bir kasabavari görüntüsü olduğunu anlıyoruz. Zaten o hayalimizde canlanan kent görüntüsü daha ziyade 19. yüzyıla ait bir görüntüdür. Batılı şehirler için de bu söylediğim şey geçerli. Şimdi o yalı bahçelerini süsleyen klasik ağaçlar var. Çok Boğaziçi ile özdeşleştirilmiş. Bunlardan bir tanesi, belki de birincisi, manolya ağacı. Boğaz içine damgasını vurmuş. Şimdi çınar ağacı var, gene çok önemli. Türk'ün ağacı diyor Münevver Ayaşlı. Şimdi çınar, ama çınar her yerde bulabileceğiniz, şehir içinde karşınıza çıkabilecek olan bir ağaç, çayırlarda. Çınar ağacının altında bir kahveye oturursunuz, meydanlarda. Yalı ve ev bahçeleri ağacı olarak çınarı biraz daha az görüyorsunuz. Şimdi serviler var. Serviler de yine Türk mezarlıklarının önemli simgelerinden bir tanesi. 18. yüzyıldan sonra yalı veya köşk bahçelerinde daha az görünür olmuş, ama biz yine de bunları buluyoruz gravürlerde ve tanıyoruz da. Duvar kenarlarında daha ziyade kalmışlar demek ki. Bodur ağaçlar var bir de ekilen. Onların başında da şimşir, taflan, defne geliyor. Eski yalı bahçelerinde koca ağaç halinde defneler bulmak da mümkün. Yalı bahçelerini böyle büyük bir şemsiye gibi çok yükseklerden gölgelendiren fıslık ağaçlarını hiç unutmamak gerekir. Erguvan ağaçları tek tük yalılarda var. Halbuki biz İstanbul'un çok tipik ağacı Erguvan'ı biliriz. Yalıların da Erguvan'ını biliriz. Fakat daha ziyade koru ağacıymış bu. Kuzguncuk'taki Fethi Ahmet Paşa yalısının arkasındaki Fethi Paşa korusunda örneğin çok önemli örnekleri varmış. Beylerbeyi'nde Marif Nazırı Haşim Paşa'nın yalısının arkasında, Haşim Paşa koruluğunda da zamanında, bilmiyorum bugün ne kaldı bu ağaçlardan, biliyorsunuz böyle çok acayip bir budama karşımıza çıktı bu yıl. Geçmiş yıllarda da vardı ama bu yıl gerçekten çok derin budadılar ağaçları. Evlerimizin bulunduğu mahallelerde de bunları görüyoruz, ama ben bu yıl en çok
Dolmabahçe Sarayı

yolu üzerinde budanan ağaçlara çok yandım. Yani hakikaten sürekli bir taarruz altındaymışız gibi hissetmek insanın ruhunu çok yoruyor. Geçelim. Mayıs ayında Boğaziçi korulukları latif bir kızıllığa bürünüyor. Erguvan rengi denen böyle mor kırmızı bir renge. Boğaziçi'nin o letafeti Haziran ayının başlamasına kadar, hatta mevsim serin giderse Haziran ortalarına, Haziran sonlarına kadar devam ediyor. O erguvanlar biter bitmez bu sefer pavlonyalar başlıyor. Pavlonya şahane, böyle minicik minicik mor çiçekleri olan bir ağaç. Kızıl mor da değil de daha ziyade mavi mor renginde. Gerçekten de insana mutluluk veren bir ağaçtır o. Bilmiyorum ki Boğaz içinde en son ne zaman gördüm. Belki de görmedim. Şimdi o pavlonya ağaçlarının çok bilinen örnekleri varmış belirli yerlerde. Kuzguncuk'taki Fethi Ahmet Paşa Yalısı'nın bahçesinde varmış yine. Beylerbeyi'nde Münevver Ayaşlı kendi bahçelerinde bulunduğunu da söylüyor. Üstelik de bakın nasıl bir örnek vermiş o ağacın kurumasını anlatmak için. Yıllar yıllar önce amme hizmetine kurban gitti bizim bahçedeki ağaç diyor. Bahçeden biraz yola taşıyormuş. Telefon idaresi telefon hattı çekmek için o bahçedeki pavlonya ağacınızdan bir dal kesebilir miyiz diye izin istemiş. Hayır diyemezdik. Elbette müsaade ettik diyor. Mevsimsiz olarak büyük dallarını çok derinden kestiler. Asır Dide güzelim ağaç bu kadar yaraya dayanamadı. Az zamanda kurudu diyor. Şimdi bu İstanbul'un tabii bu mümit topraklarında ağaçlar o kadar hızlı büyüyor ve gelişiyor ki o zamandan bu zamana da yine çok sayıda ağaç çok şahane büyüdü şehir içinde. Ama bu yıl bunların kaçını kaybettik, ne sebeple kaybettik gerçekten anlamak mümkün değil. Bakınız bir de mor salkımı da bilirsiniz. Mor salkım romanı gerçekten benim en sevdiğim romanlardan bir tanesi. Şimdi gene İstanbul'la özdeşleşmiş bir bitki mor salkım. Halbuki kaynağı Çin. Oradan buraya gelmiş ama gene de bizim çok sevdiğimiz kokusuyla, rengiyle, güzelliğiyle, her şeyiyle çok şahane. Ayaşlı diyor ki, Servi ağacıyla mor salkımı çok seven Türkler öyle candan kabul etmişler ki bunlara geri dönme arzusu vermemişler diyor. Çin'den gelmiş ya. Şimdi o enteresan bir şey var Servi ile ilgili. Bir rivayet var onu söyleyeceğim. Ondan önce de Beylerbeyi'nde Hasip Paşa Yalısı'nın bahçesinde görmüştüm diyor. Servi ağacının tam köküne mor salkım dikmişler. O da böyle serviye sarılarak büyümüş. Kocaman mor bir ağaç, salkımlı bir servi halinde. Bir diğer konu enteresan olan Emel Es'in tabii çok önemli sanat tarihçilerimizden bir tanesi. Onun verdiği bilgiye göre Zerdüşt dininde mukaddes sayılan Basyu Bader Mevt'in Remzi addedilen bir ağaçmış. Yani öldükten sonra dirilmeyi simgeliyormuş. Elbette hiçbir şey sebepsiz değil. Tercihlerin sebepleri var. Bizde de mezarlıklara servi ağacının dikilmesi belki de bu etkiyle çok iyi bilmiyorum bu konuyu. Belki içinizden bazılarınız çıkıp diyecek ki herhalde öyle diyecek veya başka bir şey söyleyecek. Bir müzik arası sonra devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Boğaziçi'nin eski dönemlerdeki düzeninden, o bitkilerden, o şahane yeşilliklerden, mor salkımlardan söz ediyordum. Şimdi sadece o değil, bir de başka bir şey daha var. Tabii yemiş ağaçları şehir içinde çok yaygın. Bugün bile gördüm. Bu hafta çok gördüm. Çünkü şimdi zamanı, ne gördün diyeceksiniz. Dut'tan bahsediyorum. Şimdi dut zamanı. Dolayısıyla bugün bile şehrin şu halinde dut ağaçlarından sokaklara dutlar dökülüyor. Ve işte boşa dökülmüş, çok yazık, bunlar niye ziyan olmuş falan diye önlerinden geçerken pek üzüldüm. Sultan Selim kavak incirleri var, dut ayva ağaçları, üzüm bağları, bunlar İstanbul'un çok yaygın üzümlerden. Çavuş, pembe çavuş üzümü yetiştiriyorlar, çok çeşitli de üzümler var yine şehirde yetiştirilen. O ayva kıt veya bol olmasına göre kışın havanın nasıl olacağını bilirlermiş eskiden. Çok ayva olursa kışın çok çetin geçer, az ayva olursa kışın daha mülayim geçer dermiş eskiler. Böyle de aktarılan bir bilgi. Bir de o ayvada murabba yapılırdı. Hiç kimse şimdi murabba falan yapmıyor. O da çok şahane bir şeydi. Dut toplamak tabi sıradan bir iş değil. Bir cümbüş şeklinde bu yapılıyor. Titiz hanımefendiler, hanımlar, hiç dışarıdan dut alınmazmış. Ve dutu da pek seviyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu dışarıdan dut alınmaması konusunda o kadar iyi anlıyorum ki. Annemler, ya Çengelköy'de son kalan bostanlar da gitti. O bostanlardan bir tanesine bakıyordu annemlerin evi. Ve o zamanlarda mevsimine göre ne yetişiyorsa annemlere gelirdi. Dolayısıyla mesela duta o yıllarda biz de hiç para vermiyorduk. Çünkü dut zamanı toplanıyor ve o sepetin içinde yapraklar da düzenlenmiş. O düzenlenmiş yaprakların içinde çok şahane kara dutlar veya beyaz dutlar gelirdi. Onların da tadını hiç unutmam gerçekten. Sonra o bostanı kaldırdılar ve oraya da ne yaptılar dersiniz? Aa, hiç de tahmin edemediniz. İstanbul'un kaçınılmaz kaderi orada da vuku buldu. İşte bahçelerde genellikle arka tarafta bir dut ağacı oluyor. O seyyar satıcıların tablolarında o güzelim dutlar çok ender satılıyor. Dut toplamaya, daha doğrusu dut sikmeye özel tertemiz çarşaflar var. Bunu da başka iş için kullanmazlarmış o çarşafları. Dut dalı silkelendikçe patır patır ses çıkararak iri yağmur tanesi veya dolu gibi dutlar çarşafa doldukça ortaya müthiş bir neşe, keyif çıkıyor. Çocukluğumdan dahi hatırlıyorum bunu. O Çengelköy'den daha eskiye de gidersek arada bir söylemişliğim vardır size. Ben Metiler'de, Arnavutköy sırtlarında büyüdüm. İşte oralarda da çok dut ağaçları vardı ve o dut ağaçlarının tepesinden inmeden neredeyse Etiler Lisesi'nin arkasından Arnavutköy'e kadar, hani abartmayayım, böyle kilometrelerce metrelerce yol gitmiyordum tabii ama biz böyle bahçelerde dut tepelerinde dolaştığımızı ben hatırlıyorum. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak şimdi artık mümkün değil. Çünkü oraları da hep sitelerle doldu. Ama gerçekten çok keyifli bir şey. Şimdi dut faslından sonra ben size Sophie Hanım'ın hikayesini anlatmak istiyorum aslına bakarsanız. O Boğaziçi yalılarının da çeşitleri var. Saray yalıları var bir kere. Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan Sarayları, Küçük Su Kasrı gibi. O eski Beşiktaş Sarayı hakkında Leyla Saz Hanımefendi birçok şeyler anlatır. Ben de yine yıllar önce size bir programda anlatmıştım diye hatırlıyorum. O padişah saraylarından sonra da sultan ve şehzade sahil sarayları, vükela ve vüzera yalıları, devletin üst kademesinde bulunan büyük memurlar, sadaret müsteşarlığına veya kazaskerliğe kadar yükselmiş insanların yalıları var. Tüccar ve esnaf evleri daha içeride kalabiliyor. O kadar Boğaz sahiline yaklaşamıyorlar. 19. yüzyıl itibariyle bazı şeyler biraz daha farklı olacak ama sahibinin servetine göre konak yavrusu veya büyük evlerde yaşıyorlar, daha iç taraflarda. Bir de reaya yalıları var. Bunlar da Rumeli yakasında, Tarabya, Veniköy, Arnavutköy'ünde, Anadolu yakasında daha ziyade Kandilli'de ve Çengelköy'de varlar. O vakitlerde sarraf diyorlar. Daha sonradan banker denmeye başladı. Varlıklı Ermenilerden Köçeoğlu'nun Çengelköy'ünde yalısı çok güzelmiş. Bebek'teki yalısı keza dillere destandır. Ve o işte yıkıldıktan sonra da uzun bir süre içinden çıkan tahta oyma tezyinat antikacılarda satılmış. Şehrin kaderi yine ve kim bilir neler de böyle bu şekilde yurt dışına gitti. Şehrin büyük bir serveti vardı. İstanbul gerçekten hani böyle romantik benzetmeler yapmak istemiyorum ama gerçekten bir mücevher kutusu değil, mücevher deposu mu demek lazım? Çok büyük bir servet vardı şehirde ama bu servetin ortadan kalkmasına temel sebep yangınlar. Yangınlar o kadar çok şeyi alıp götürdü ki şehirden ve varlıklı insanlar, servetlerini kaybedenler, bir daha geri konamayacak birçok kıymetli sanat eserinin yanarak yok olması ve ondan sonra da 20. yüzyıla geldiğiniz zaman göreceğimiz şey sadece o yangınların da nedenleri çok masum değil her zaman ama 20. yüzyılda da artık bu yalılar kullanım dışı kalıyorlar çünkü o yalıda yaşayacak hayatı devam yaşanacak hayatı 20. yüzyılda o kadar da yaşamak mümkün değil. Sürdürülebilir değil. Birçok sebebi var ve ondan sonra da tabii yıkıldılar hep. Yıkılırken de şehirde birçok köşk, konak ve yalının içinden neler çıktı? Bunları da zaman zaman yazıyorum veya anlatıyorum işte sizlere. Şimdi yani o şirketi Hayriye vapurları Çengelköy iskelesine yanaşırken vapur yana yatarmış. İskeleye pek yakın Köçeoğlu yalısını özellikle de pencereden vapuru seyretme adeti olan güzelliği dillere destan kızı Sofi Hanım'ı görebilmek için insanlar vapurun bir tarafına yığılırlarmış. Dolayısıyla da vapur yana yatarmış. Şimdi Sofi Köçeoğlu çok tipik Ermeni rengi ve fiziğine sahip olmayan daha açık renkli yemyeşil gözleri olan bir hanımefendiymiş. O yeşil hareli gözleri, açık kumral saçları dillere destan öyle anlatıyorlar. Hatta Sultan Abdülaziz bile kendisini pek beğenirmiş deniyor. Ya, büyük sefaretler hatta başta Ortodoks Patriği olmak üzere zengin reayanın, sarraf, bankerlerin Beyoğlu'nda konakları, otel partikülyeleri olduğu gibi Tarabya, Yeniköy, Arnavutköy ve Kandilli'de de yalıları var. Şimdi bir enteresan hikaye. Şair-i Azam Abdülhamit Bey ve eşi Münevver Ayaşlı'nın dostuymuş. Abdülhak Hamit Bey'in refikası Lüsiyen Hanım bir gün telefon ediyor Münevver Ayaşlı'ya ve diyor ki çarşıda Bedesten'de çok şahane güzel bir yağlı boya tablo gördüm almak istiyorum ama sen görmeden kararımı vermeyeceğim kalk gel. çok rahatsızım, hastayım, şöyleyim, böyleyim demesine karşın çok ısrar ettiği için dayanamamış, şehre inmiş. Birlikte Kapalı Çarşı'ya bedestene gitmişler. Gerçekten Lucien Hanım'ın bulduğu, beğendiği tablo çok güzel. 19. yüzyıl sonlarına doğru bir İtalyan ressam şehre gelmiş. Onun eseri bu tablo. Konusu da ikinci ampir kıyafetinde güzel bir kadının portresi. Ve tablonun fonu da yemyeşil Boğaz tepelerinden. Boğazın mavi sularının görünüşü. Fiyatı da uygunmuş. Lucien Hanım resmi satın almış ve binbir itinayla sıra servilerdeki apartmana getirmişler. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok, fakat ondan sonra başlamışlar kadının esrarını çözmek için didiklemeye. Münevver Ayaşlı demiş ki bu güzel kadın evvela Türk değil. 19. yüzyılda yapılmış olduğu da hem ressamın imzasından hem de kadının kıyafetinden belli. Şimdi İstanbul'da 19. yüzyılda Türkler hariç resmini yaptıracak güzel kadınlar arasında kimler var? Bunlar arasında bu kadının kimliğini aramalıyız. Lucien Hanım hemen o zamanki sefirler arasında, özellikle Fransız ve İtalyan sefirleri arasında bu güzel kadının kimliğini aramaya başlamış. Demiş ki hayır, bu kadın ecnebi değil, bu kadın İstanbul reayası, zengin bir sarrafın veya bankerin kızı veya eşi. Lucien Hanım da çok sevinmiş. Evet, bu kadın ecnebi değil, Türk değil ama yerli. Şimdi İstanbullu zengin Hristiyanlar arasında bu kadını bulmak için çabalıyorlar. Demiş ki Münevver Hanım, Lucien'cim bu tabloda bir şeyin farkında mısın? Anadolu cihetinde yapılmış, Boğaz var, karşı sahil, Rumeli ciheti. O zaman biz bu kadını Anadolu yakasında oturan zenginler arasında arayacağız. Biraz daha inceleyince bu sefer tepelerin, resimde görünen tepelerin Çengelköy tepeleri olduğuna kanaat getirmişler. Çengelköy'ünde 19. yüzyılda kim oturuyordu diye sorarken her ikisi birden Köçeoğulları deyivermiş. Dolayısıyla da kadının Sofi Köçeoğlu olduğunu düşünmüşler. Lucien Hanım Sofi'yi hiç tanımamıştı ama ben diyor Abdülhak Hamit Beyefendi'den onun güzelliğini dinlemiştim. Lucien Hanım da çok dinlemiş, demiş, demiş ki ben bunu demiş Avrupa'daki zengin Ermenilere satarım. Ermenilere ait her şeyi topluyorlar. İtalya'da zannedersem Milano şehrinde bir müze veya galerileri de var demiş. Münevver Hanım da demiş ki bu kadın esmer, kuzguni siyah ve parlak saçları var. Halbuki Sofi Köçeoğlu yeşil gözlü, açık kumral. Lucien Hanım itiraz etmiş. Hayır hayır demiş, bu Sofi Köçeoğlu. İyi de demiş, bu Ermeniler bilmez mi Sofi'nin sarışın olduğunu? Lucien Hanım da demiş ki bilmezler, senin bildiğin kadar hiçbiri bir şey bilmez falan. Neyse, böyle aralarında konuşmuşlar. Ondan sonra bir zaman geçmiş ve sarışın Dilber Sofi Köçeoğlu esmer güzeli olarak İtalya yolunu tutmuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Öykü Aytaçoğlu'na teşekkür ederiz. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
11: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tarin Mezadur ve Areni Mezadur'a teşekkür ederiz.
5: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendi elinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bu hafta yine geçen hafta kaldığımız gibi Sabiha Apaydın Gönenli ile beraberiz. Sabiha hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok mersi.
0: Hoş geldin ve geçmiş olsun.
2: Evet. Yani etkisi hala sürüyor diyebilirim Levon.
0: Senin için de büyük ihtimalle oraya katılan herkes için de bu hafta sonu, çünkü bu pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Kök Köken Toprak Konferansı İstanbul'da Beykoz Kontrol Fabrikası'nda gerçekleşti ve gerçekten ben orada birçok kişiye bunu söyledim. Böyle kısa bir, sanki çok medeni bir ülkede yaşıyormuşuz simülasyonunda, işte içeride bağ konuşuyoruz, bağcılık konuşuyoruz, geleceğe dair ümitlerimizi, hayallerimizi, ne yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Çok güzel restore edilmiş bir binanın etrafında hep beraber vakit geçiriyoruz. Böyle bir kısa da sürse, hani kapıya çıkana kadar bir simülasyon içindeydik ama gerçekten çok etkileyiciydi. Eline sağlık. Her bakımdan besleyici bir konferanstı. Ufuk açtınız efendim, teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler Levon. Yani tabii senin katkın, varlığın, geçen haftaki programı kapatırken söylediğim gibi zaten isim babası olmanla başlayan ve her aşamasında, her katılımında yenilediğin tişörtünle de katılmaya devam ettiğin ve mutlaka bir paneli yönetip ya da bana sorduğum her zaman fikir verdiğin bir şey yapıyoruz. Yani birlikte yapıyoruz. Aslında bence insanların en çok etkilendiği şey ya da benim o tarafa doğru çekmeye çalıştığım konu biraz bu işin tek başına ya da one man show olmadığı ve çok kolektif bir iş olduğu ve herkesin de bu işin ucundan tutması gerektiği. Bunu özenle altını çizmeye çalışıyorum. Onun için anlatırken de yaparken de orada hiç ben falan yok. Yani öyle hissetmiyorum da zaten, ağzımdan da öyle çıkmıyor gerçekten. Bir, geri dönüşler çok iyiydi ama en temel şey böyle samimiyet. Hani burada tepeden bakan bir durum olmadan, katılan da öyle. Yani dinleyiciler de öyleydi. Anlatanlar da öyleydi. Yani kimsenin kimseye bir şey öğretme derdi yok. Bir meseleyi ve meselenin bütün hatlarını konuşalım. Bunu nasıl iyileştirebiliriz, görünür kılabiliriz, kalıcı olabilir, kayıt altına alabiliriz, bir harekete geçebiliriz falan. Böyle bir konu. O yüzden hani üzümü, bağı, üreticisi, çiftçisi, ne bileyim oradaki ya da bir bağdaki kuşu anlatan adam, bunların hepsi birbiriyle iç içe geçmiş bir mesele ve çok önemli, çok da değerli. Hani bu gelecek için en azından yani.
0: Süleyman Demirel'in söylediğinin tam tersini söylüyoruz. Demişti ya, meseleleri mesele etmezseniz mesele olmaktan çıkar demişti. biz meseleleri mesele ediyor olduğunuz için teşekkür ederiz. Aslında gerçekten Kök Köken Toprağın belki de en güzel becerdiği şey, benim en çok etkileyen tarafını söyleyeyim. Biz sadece bağdaki bağda yetişen ürünü, üzümü konuşmuyoruz. Aslında başka büyük bir problemin, yani bizim hani ne konuşursak konuşalım, bağda konuşacak olursak, üzüm de konuşuyor olsak da, gastronomi de konuşuyor olsak, aslında kocaman bir bütünün bir minnacık bir parçası olduğumuzun altını çizen bir hikayesi var orada. O çok kıymetliydi. Yani bütün bunlardan azade bir şekilde kolektif bilinç hakkında konuşuyor olmak, küresel iklim krizi hakkında konuşuyor olmak, oradaki yaşayan, bu hani bir coğrafyadan bahsediyorsak bu coğrafyadaki kuşundan bahsediyor olmak, işte bir küp yapma tekniğinden, antik çağlardan bugüne gelen bambaşka bir insan emeğinin ortaya çıkarttığı bir ürün hakkında konuşmak, bununla alakalı kafayı yormaya çalışmakla alakalı bir durumu vardı. O yüzden beni en çok etkileyen tarafı, hani kıyısından köşesinden çorbada tuzu olan birisi olmanın dışında, beni en çok etkileyen tarafı aslında hikayeye böyle bütüncül bir şekilde yaklaşıyor olması çok kıymetliydi.
2: Evet, onun için de insanlar daha çok, yani hafızada kalıcı tarafları oluyor sanki.
1: Evet, ben de çok iyi geri dönüşler duydum. Bizim adadan da bayağı ciddi bir katılım oldu. Herkes çok etkilenmişti. Yani
0: Bozcaada'yı tebrik ediyoruz. Çünkü böyle maslahat güzel, yani belediye başkanı seviyesinde bir katılım vardı. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Hani bu kadar bağcılığıyla ön plana gelen, herkesin bağıyla, bahçesiyle, bağda yetişen ürünüyle andığı bir yerin belediye başkanının orada olması bence çok kıymetli bir şeydi.
1: Evet, belediye başkanı aynı zamanda çok önemli bir bağcıdır.
2: Evet.
1: Onlar da üzümü başka türlü işliyorlar. Koruk suları yapıyorlar, kuru üzümler yapıyorlar. Bir sürü üretimleri var. Ellerindeki o ihtiyar bağları ve çok ciddi bir alanı nasıl değerlendirmeleri gerektiğini sürekli arıyorlar. Bir yandan da tabii Bozcaada bir bağ adası. Aslında ben çocukluğumda hatırlıyorum. Arkadaşlar böyle yolun her iki tarafında da o goble bağlar, gürbüz goble bağlar yemyeşildi ve siz o bağların arasında bayağı Amerikan filminde gibi gidiyordunuz. Bir yandan da bir Akdeniz filmindemiş gibi hissederek gidiyordunuz. Şimdi onlar o kadar azaldı ki o bağların doğal sınırları artık çitlerle çevrilmeye başlandı. Eskiden o bağ çubuklarını kesip kenarlara yığarlardı. Biraz da etraftan getirilen şeylerle, dikenlerle falan keçilerin bir şekilde girmesini engelleyecek ya da insanların evet, girmesini engelleyecek. Sadece dere yataklarıyla sınırların belirli olduğu bir genel büyük peyzajdan parselizasyon yapılmış bağlara dönüştü. Ve bunu gördüğünüz andan itibaren o bağlar hep böyle zarar görmeye başladı. Bunun nasıl aşılacağıyla ilgili sürekli bir şeyler düşünülüyor. Ve ben bu katılımın da aslında Bozcaada Belediyesi açısından da ne kadar önemli ve değerli olduğunu da görüyorum. O anlamda da onlardan bu geri dönüşü çok güzel bir şekilde duymak beni de çok mutlu etti. Tekrar bir kez daha teşekkürler size.
0: Çok önemli bir şey söyledin aslında. Bu biz hep şehir ve şehirdeki mahallelerle alakalı kullandığımız bir kavram ya, muhtelenlaşma diyoruz. Hani daha steril hale getirilen, işte mahalleler kimliklerini kaybediyor, semtler kimliklerini kaybediyor. Ben en azından kendi çocukluğumun geçtiği Kuzguncuk'tan bir örnek vereyim. Kuzguncuk bizim hani normalde insanların yaşadığı bir mahalle olmaktan çıkıp sanki bir AVM'nin food court'u haline geldi. Yani manavının, bakkalının, terzisinin kapandığı, hepsinin yerine böyle sıra sıra kafelerin, kahvehanelerin açıldı. Bu böyle garip bir yer haline geldi. Aslında güzelleşiyormuş gibi gördüğüm bir kaybetme durumu var. Yani orası bir mahalle olmaktan çıkıyor. Aynısı aslında bağ, bahçe, zeytinlik içinde geçerli. Demin söylediğin tam olarak bu. Biz işte Bozcaada'yı ya da işte Ayvalık'ı, işte başka bir yerleri bir tarım üreten, tarımın bir parçası olan bir ekosistemden çıkartıp bir yazlık haline getirdiğiniz zaman bu sefer o zeytinlik, hani senin işte zeytinlik ortasındaki ev dediğin ya da efendime söyleyeyim işte önünde bağı olan bir bağ evi dediğin şey aslında bir tarımın parçası, ekosistemin bir parçası olmaktan çıkıp bir peyzaja dönüşüyor. Ya ve o da aslında hayatımızdan çıkartıyor. Belki fiziksel olarak o bir bağ bağlılığını koruyor olabilir ya da bir zeytin ağacı sökülmemiş orada bahçede kalıyor olabilir. Ama bir ürün olmaktan çok bir peyzaj ürünü haline geliyor. Bu da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Belki bunu da konuşmak lazım.
2: Evet.
0: Tabii bunun için de sadece insanlar oradaki işte yazlık yapan, bağ evi yapan insanları değil, ekonomik değerini böyle hızla kaybeden başka bir büyük sarmalın içerisinde başka bir problemin işareti bunlar. Biraz da yetiştirdiğimiz ürünlerden konuşurken sadece lezzet ya da sadece hazcı tarafından değil, biraz bu hikayeleri konuşmak için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum köken toprağın.
2: Yani şunu da altını çizmek lazım aslında. Bizim Ege'nin dışına çıktığın zaman, biraz belki Trakya haricinde de, Anadolu'ya gittiğinde zaten deniz, gördüğün şey aslında hala tam olarak o. Yani bağların işte taşlarla etrafının çevrildiği ya da işte toprak yığılmış, hiçbir çit ya da başka bir şeyin olmadığı. Aslında İngilizce'de bu vineyard dediğimiz nedir? Hani böyle sıra sıra dizilmiş bağlar değil de, hani goble bağların, yer bağların olduğu ve uzunluk ve genişlik ya da büyüklük gözün alabildiğine şeklinde olmayan aslında bahçe. Yani bağ, bahçe dediğimiz şey biraz bundan geliyor. Yani biz bağ diyoruz, yoksa hani vineyard'ın tam karşılığı değil aslında Türkiye'de kullanılan. Ve bunun da sebepleri işte yine geçmişe dayanıyor ve herkes aslında kendi ihtiyacı olduğu kadar bir bağ sahipti. O bağdan çıkan üzümle kendisine pekmez yapıyordu, kurutuyordu, yaş tüketiyordu. Bir yandan da satması gerekmiyordu. Aslında bununla yaşıyordu. Yani hayatının bir parçasıydı. Bu tabii hala var aslında. Yani Anadolu'ya gittiğinde var. Ben işte Julia Harding'di konuşmacı ve profesyonel olarak teknik bir tadım yaptı geldiğinde sadece yerli üzümlerden. Onu Kapadokya'ya götürdü. Biz yani çok sıklıkla geziyoruz bağ alanlarını. Levon, ben, Umay, Gözdem ayrıca da yapıyoruz, birlikte de yapıyoruz. Kapadokya'da gitmediğim tarafa gittim bu sefer. Yani adını hep duyduğumuz falan. Ya inanılmaz etkileyiciydi. Yani Her gittiğimde zaten çok etkileniyorum. Bu işte goble bağların, o yaşlı bağların, o anıt gibi duruşları, dediğin gibi şu anda yapraklar var zaten ucunda falan. Fakat öyle bir ekosistem içerisinde ki, işte böceği, ıhlamurlar mesela, şu an ıhlamurlar mis gibi kokuyor. Arısı, kuşu falan. Olağanüstü yani, ve hala o şekilde 200 yıldır durduğu yerde duruyor ama üretime devam ediyor. Yani bunların böyle çok uyuyanları falan var. Ama oradaki insanların sahip çıktıkları bir şey aslında. Biz uzaktan bakıp da böyle orada ne var uzakta falan duygusu yaşayan birçok insan var ama çok ciddi anlamda hala çok geniş bağ alanlarına sahip bir ülke Türkiye. Bütün kayıplarına rağmen.
0: Tabii Kapadokya özelinde başka bir şeyi var. Hani Kapadokya'nın şanssızlığı, üzüm üreticilerinin şanslılığı diyebiliriz. Hani Kapadokya o kadar fakir bir toprak ki, hani üzüm dışında neredeyse başka hiçbir şeyin yetişmediği, yani işte meyve ağaçları falan olduğunu biliyoruz. İşte kayısı ağaçları da var, başka ağaçlar da var. İşte elma da var, var evet, ama hiçbir şey üzüm kadar oralı değil. Yani üzüm orada hayatını sürdürüyor, direniyor, ayakta kalıyor. İşte 200 yıl ayakta kalıyor. Hiç ummadığın yerde. Yani ben çok fazla işte eski işim yüzünden de sürekli Kapadokya'ya, Uçhisar'a çok giderdim. Uçhisar'da kalmayı çok severdim. Onlarca defa gittikten sonra fark etmiştim. Uçhisar'ın böyle en önemli sokaklarından, caddelerinden bir tanesinde kışın gidince anlıyorsun, yazın anlamıyorsun. Ben çünkü yazın normalde böyle balkonların altında böyle bir çardak ve bir yeşillik var. Koca bir sokak boyunca, belki 70-80 metre boyunca, ki o bütün yeşilliği sağlayan tek bir kök.
2: Evet, yani, evet,
0: yani
2: evet.
0: Tek bir kök bir yerden çıkmış, sokağın başından sokağın sonuna kadar bütün balkonların altından, saçakların altından geçmiş. Hani meşhur şey vardır ya, Can Yücel'in şiiri, şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar diye. Yani evet, bütün caddeye böyle şan veren, yemyeşil bir geçit haline gelen tek bir asmanın olduğunu görüyorsun. Yani o çok büyüleyici bir şey. Ve bu büyüleyici hikayeye şahit olmak, birilerini de şahit ettirmek, hani böyle dürtüp göstermek, bak ne güzel demek, kıymetli tabii.
2: Ya Julia'nın ilk fark ettiği şey oldu biliyor musun? Ya her yerde pergola var dedi. Yani her yerde evlerin önü, yani şaşırtıcı derece. Belki ben de o kadar dikkatli bakmamıştım. Bu sefer her şeye bakmaya başladık. Hepsinin fotoğrafını çekmeye başladık falan. Müthişti ve Sinasos'a götürdük tabii ki. Yani en sevdiğimiz yer ve o kilisenin girişindeki üzüm motiflerine bak bak diye böyle heyecanla. Şimdi bir mağaza böyle, merhaba hoş geldiniz falan, böyle hani turist karşılaması şeklinde falan. Adam da içeriği bize göstermeye çalışıyor. Burası diyor çok eski diyor, 300 yıllık falan anlatıyor falan. Ben böyle kitlendim kaldım, onun fotoğrafını göstereceğim size. Yani kökün devasalığını anlatamıyorum. Yani o kadar geniş bir kök ki, böyle giriyorsun mağazada, mağazanın içinden çıkmış, sağında solunda çantalar asılı falan. Ama yazık, pis, toz, kir içinde yani kök. Kendisi de öyle, mağazanın kendisi de öyle. Ya bu nereye gidiyor falan, ama adamı dinlemiyorum. Adam böyle konuşuyor, bu bu bu bu falan. İşte ben takip etmeye başladım dediğin gibi. Üst kata çıktım, üst kata çıkmış ve üst katta öyle bir pergola oluşturmuş gibi bir şey. Ya müthişti, müthiş. Ne dedi üzümü de sana söyleyeyim. Tilki kuyruğu dedi. Bir de bir şey daha söyledi.
0: Tilki kuyruğu. Yani normalde işte Kırım'ın falan üzümü diyorsun. Kim bilir. Çünkü o kadar büyük bir kökten bahsediyorsan mevzu biraz karışıyor. Çünkü şöyle karışıyor. Kapadokya'da yani çok zor bir iklim Kapadokya iklimi. Yani her işte niye sadece üzüm yetişiyor diyoruz. Orada toprak bile değil o toprak. Yani o toprak gerçekten ufalanmış taş. Hiçbir şey yetişmiyor. Yani mesela Kapadokya'nın en meşhur şeyi ne? En meşhur şeyi kabak çekirdeği. Kabak evet. Zamanında gidersen Kapadokya'ya, ha biliyorsun kötü meyvenin çekirdeği iri olur. Yani hıyarın kötüsünü kesersen iri çekirdekli çıkar. Kabağın da kötüsünün çekirdeği iri. Köylere gidersen kabak mevsiminde, bütün köylerin böyle çöplüklerinde, böyle köyün girişinde falan böyle devasa yarılmış kabak yığınları görürsün. Çünkü yani o kabağı kullanamazlar. O kabağın içerisinde almıştır çekirdeğini, geri kalanını çöpe atmıştır. Yani bu kadar fakir evet. Bir coğrafyada çöpe atıyorsan gerçekten kullanılamayacak bir şeydir o yani. Şimdi o fakirlikte asma da aslında çok iyi gelişmiyor. Yani çok iyi gelişmiyor dediğim şöyle bir şey. Yani işte ne bileyim Denizli'de, Ege'de, Trakya'da böyle hani kırmızı toprak, böyle verimli toprak. O işte hissedersin ya o verimli toprağı, şey derler eskiler. Baston saplasan yeşillenir dedikleri o toprakta 15-20 yaşına gelmiş bir asma böyle kocaman böyle bir şey halinde böyle gayet kalın bir kök oluşturur. 15-20 yaşındaki Kapadokya'daki böyle 2 parmak 3 parmak genişliğinde anca ulaşır çünkü çok zayıf gelişir. Hani o dediğin kadar büyüklüğe gelmişse gerçekten müthiş bir yaştan bahsediyoruz ve orada yaşıyor olması bir mucize, evet, geldi. Evet. Doğanın mucizesi.
2: Yani 300 yıl dedi ev için şey adam, tabii hani o abartarak söylemeler meşhurdur ama mümkün yani. Hadi o da 150 yıllık olsun yani o zaman. Hani anladın mı? Hani yarısı kadar olsa o kadar olur zaten.
1: Gölge hayratı olmuş durumda şu anda.
2: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Bir şey daha hatırlıyorum. Bilmiyorum doğru mu, size sormak isterim. Aslında Bozcaada'dan bunu çok iyi biliyoruz. Burada yapılan şehir merkezi dışındaki her ev bağ evidir. Karşı tarafa geçtiğimizde hiç alakası olmayan yine bir tarlanın içinde yapılan evin de ismi bağ evi olduğunu anladım. Ben böyle bazı kurul toplantılarına gittiğimde burayla alakalı bir şey yaptığımızda hiç ilgisi olmayan Bursa'da bir arsanın, bir tarlanın içine yapılmış bir ev. Bambaşka bir tarım yapıyorlar.
2: Dam diyorlar galiba, dam.
1: Evet, burada tek katlı olanlara dam derler, iki katlı olanlara kule derler. Terminoloji odur. Bunun gibi Anadolu'da da başka yerlerde, Diyarbakır'da görüyoruz, Elazığ'da görüyoruz. Yine aslında bağ bölgelerinde bir şekilde demek ki daha çok dolaşıyorum istemeden. Yani sizin kadar hedef odaklı değilim ama bir şekilde demek ki ben de etrafındaymışım. Hep bağ evi olarak görüyoruz bu tarlalara yapılan evlerin olduğu şeyleri.
0: Şimdi büyük ihtimalle şundan isimleri dolayı o. Yani Anadolu'da hep bağ evleri, yani bağ bölgelerinde dolaşıyorum diyorsun ya. Anadolu'da bağ bölgesi olmayan bir yeri bulmak istesen çok zor. Yani böyle Antalya deniz kenarı falan, anca böyle Konya altı plajı. Yani Anadolu'nun hiç üzümle kafanda eşleşmeyecek yerleri büyük bağ arazileri. Yani bugün Trabzon dediğin, Trabzon'dan aklına bağ geliyor mu? Trabzon eskinin çok ciddi bağ bölgelerinden bir tanesi.
2: Çankaya yani, Köşkü de öyle.
0: Çankaya Köşkü işte kasap bağ evinden çevrilme. Kasap yanların bağ evi diye geçiyor. Tabii. Yani başka bir hikaye daha var. Orada önemli bir mevzuda. Ya mesela Ünye dediğin yer. Ünye kelimesi Oeno'dan geliyor.
2: Yani, öyle mi?
0: Burası çok önemli bir Roma dönemindeki önemli limanlardan bir tanesi falan. Yani Anadolu'da bağa bulaşmadan, sağında solunda bağ görmediğin, bağcılığıyla çok meşhur olmamasına rağmen bir bölge bulma ihtimalin yok. O yüzden bağ evi de şundan dolayı belki kullanılıyor olabilir. Tamamen akıl yürütme. Çok da yanlış bir şey söylüyor olabilirim. Bağcılıktaki mevzu, özellikle bağ bozumu dönemi çok sıkışık bir andır ya. Yani eğer evinde uzaksa bağın, hani gidip bağda vakit geçirmen gerekir o bağ bozumunda. O yüzden bağın içerisinde bir dam yapma ihtiyacı doğmuştur büyük ihtimalle. Hani bir, yani illaki çok mükellef bir ev değil belki ama işte bir başını sokabileceğin bir şey yapma ihtiyacı o yüzden doğmuş olabilir. O yüzden her yerdeki yapılan tarla içindeki eve bağ evi deniyor olabilir yani.
2: Mutlaka bir de ağaç vardır ya, bir tane büyük, evet, ağaç, yani gölgesi vardır onun ve o gölgesinde oturursun, bir öğle molası verirsin falan.
0: Ve o ağaçları, evet, da mutlaka özel seçerler. Ben şeyde çok hayran kalmıştım, Bayramiç'te özellikle. Programdan önce Sabiha ile konuşurken o şey demişti, yeni Kapadokya'dan geldiği için Kapadokya bize şov yaptı demişti. Ben ilk Bayramiç'e gidip bağ arazisiyle alakalı konuşurken Umay'a da aynısını söylemiştim. Ya doğa bizi ketenpereye getiriyor gibi. Yani böyle özel yapılmış gibi. Böyle badem ağaçları açmış orada böyle. Hani o Japonların sakuraları gibi. Arkada Kaz Dağları'nın üzerinde hafif bir karlı görüntü var. Uzaktan bir kuş sesi geliyor falan. İnanılmazdı. Meğer hep öyleymiş. Bayramiç'te de onlar payam diyorlar. Badem ağaçlarını sınır için koyuyorlar. Yani normalde bir bademle alakalı bir tarımları yok ama sınırda bir badem ağacı görüyorsan o senin bağının sınırıyla yandaki bağın sınırını gösteren bir şey haline geliyor. Çok hoş bir şey. Özellikle böyle baharda falan gittiği zaman zaten de kabak gibi de kendini gösteriyor böyle bembeyaz orada.
2: Bayramiç demişken, Bayramiç de senin çektiğin köklenmiş ve işte tırın arkasına yığılmış asmaların fotoğrafı üzerinden yaptığımız çalışmadan da bahsetmek gerekir herhalde, iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında çok güzel olur. Hazır köken topraktan bahsetmişken gerçekten böyle kardeş kuruluş gibi. Bizim de bir Heritage Wines of Türkiye diye bir 4 kişiden oluşan bir şeyimiz var. İnisiyatifimiz var. 4'ün ikisi burada. O yüzden biraz aslında ondan bahsetmek benim de çok hoşuma gider ama sana anlattırmayı tercih ederim. Böyle en nefret ettiğim radyo programcısı, podcast programcısı şeyine girmeyeyim. Konuk çağırıp konuğun üzerine kendisi konuşanlardan nefret ediyorum.
2: Ya bu konuda olabilir yani. Tabii ki ortak bir çalışma zaten. Ama hani senin çektiğin fotoğrafın tetiklediği çok ciddi bir şey vardı. Biraz geçen programı dinleyen ya da dinlemeyenlere de bir o program üzerinden de bir şey söylemek isterim. Ben o zaman işte uzun yıllar bu gastronomi sektöründe olan birisi olmamı da konuşmuştuk. Ki tamamı neredeyse servis veren insanların zor hayatı üzerine bir programa dönüştü ama orada da ben servis yapan insanların görünür olmadığını düşünüyorum. Aynen asmalar gibi ya da bağlar gibi. O yüzden görünür olması gerektiğini ve daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben orada çalıştığım restoranda işte Levon da dediği gibi hem orayı yönetiyordum hem de işte listelerini hazırlıyorum oranın servis edilecek ürünleri falan. Son işte 2018 gibi ya dedim bu kadar çok üzüm çeşidimiz var. Niye biz çok az üzümden üretilmiş ürünler kullanmak zorundayız? Yani ya da işte yerli üzümlerin çok fazla tekrarı var falan. Ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü diye böyle inanılmaz bir yer var. 1938'de işte temeli atılmış. 1960'larda ülke bağ koruma programı ve koleksiyon bağ çalışmaları başlamış. Yani ne demek? İşte bütün Türkiye'yi araştırıyorlar. Oradaki üzümlerden 6'şar kök alınıyor, getiriliyor. Tekirdağ Bağcılık Asma'daki o devasa alana dikiliyor, korunuyor yani. Hani bir şekilde aslında asma bankası gibi bir yer. Ve yaptıkları işte DNA çalışmaları gibi çok değerli çalışmalar var. Tabii o zaman da bunun temelleri yine Atatürk zamanında atılıyor ki hani Cumhuriyet'in ilk yılları diyorlar ki ya çok değerli bir ürünümüz var hali hazırda her yerde. Bunu kayıt altına alalım ya da bunu nasıl canlandırabiliriz? Şimdi ben oraya gittiğimde de gene çok bu asmaların varlığına çok şaşırarak ki ne kadar geç fark ettiğime de üzülerek niye hep aynı üzümler etrafındayız diye bu aslında ilk köken toprak konusu çıkmıştı. Yani bunları bir konuşalım. Bu çeşitler niye artmıyor ya da çeşitlerin üretilmesi, hayata geçmesi, herkese ulaşması, bu bağlardan haberdar olmak meselesiydi ki gene çalıştığım restoranda bunu fark ettim. Ve köken toprak sonrasında da dediği gibi bir hani bu konu üzerinden doğmuş birkaç tane daha çalışma başladı. Bunlardan bir tanesi de işte Türkiye'nin miras bağlarıydı. Ona çok ani karar verdik ama o 4 kişi de o kadar pratiği yüksek insanlar ki işte ben zaten uzun yıllar restoran çalışması yapmışım, organizasyon bizim işimiz gibi şeyim gayet böyle konusunu hızlı pratikte çözebilen. Levon zaten uzun yılların sektörün içinde olan birisi. Gözdem işte daha böyle teknik açıdan daha C-level, yönetici level'ıyla bakabilen, daha başka bir gözle gören. Umay işte mimar ama yıllarını üzüme ve bu araştırmalara vermiş birisi. Biz bir anda karar verdik. Çünkü o fotoğrafta şöyleydi. Gerçekten kocaman bir tır. Ve tır ağzına kadar köklenmiş asma kütüğüyle dolu. Bu fotoğrafı yolladı Levon bize. Sonra dedi ki ne yapabiliriz? Yani Bayramiç bölgesinin bu bağlarının köklenmesinin sebebi ne? Şöyle bir program oluşturduk. Dedik ki önce gidelim buradaki insanlarla birebir konuşalım. Sebepler nedir? Ya da ne kadar sürede ne kadar kayıplar oldu? Ve yine çok heyecanla yapma istediğimiz bir konu vardı ki haritalandırmak. Yani bütün bu eski asmaların bölgelerini haritalandırmak, kartografik bir harita haline getirmek hayalimiz vardı. Böyle yola çıktık. Orada yerelden de çok destek aldık. Gittik geldik filan. Yaklaşık 10 köydü değil mi Levon? 10 köyde yaptık çalışmayı, öyle hatırlıyorum. Herkesle tek tek konuşuldu. Yine oradaki öğrenciler de bize destek verdi. Ve şöyle bir sonuç çıktı. Bu sonuçları yayınladık biz. Herkesle de paylaştık. Akademiyle de paylaştık. Sosyal medyada da paylaştık. Bunun hala isteyene de paylaşabiliriz. PDF halinde dosyası var. İngilizce olarak hazırlandı. Çünkü bunun desteğini biz az da olsa yurt dışından almıştık. Oradaki sahada çalışan arkadaşlarla paylaştık bu şeyleri. Yaşlanıyor insanlar, bağlar gibi. Ve işte bu köyden kente göç durumu aslında genel olarak tarımın ana sorunlarından bir tanesi ama bağda bu sorun daha büyük gibi. Çünkü sizin kendi bağınızı hasat etme zamanınız geldiğinde ki bu imece usulü hala işliyor, hala var. Herkes birbirine yardım ediyor. İşte aile bir tanesi bitiriyor, sonra öbürüne geçiyorlar filan. Yani hala da süregelen bir şey. Çünkü niye? Maliyeti düşürmek istiyor. Öbür türlü işçi getiriyor olsa onun maliyeti üzüme binecek. Zaten doğru düzgün para kazanmıyorlar. Orada bir fabrika vardı, bu kapandı ve üzümün kilosunu işte 4 liraya ancak satıyorlar. Bu çalışmayı 2022'de yaptık. Diyoruz ki kaç lira olsa köklemezsin? Ya 8 lira olsa köklemem diyor. Ve bu kadar küçük rakamlardan konuşuyoruz. Bu Karasakız üzümü bizim konuştuğumuz. Aynı yıl Sauvignon Blanc'ın kilosu da 30 liraydı. Ben öyle hatırlıyorum. Şu anda 90 lira falan civarında galiba. Yani uluslararası bir üzüm çeşidine 30 lira veriyorsunuz ama Karasakız gibi yüzlerce yıldır orada olan bir üzümün kilosu 4 lira. Şimdi doğal olarak yani orada başka bir şey yok. Hani kazanç ya da bildikleri bir şey yok daha doğrusu. Yani bağı var. Başka da bir işle uğraşmıyor zaten. Üzümünü satacak. Ve bütün bir yıl o parayla geçinecek. Bu köklemelerin sebepleri de işte farklı bir meyveye geçiyor. Ne yapıyor? Bayramiç beyazı diye bir şey çıktı. Yani çıkıverdi birdenbire. Hani daha önce olan bir meyve midir ben bilmiyorum. Eğer hata ediyorsam affedin. Ama işte beyaz, aşılanmış, şeftaliye de benzemiyor, kayısıya da benzemiyor bir ürün. Bundan pazarda daha çok para kazanıyor çünkü. Yani doğal olarak üzümünü yaş olarak satmak istediğinde de pazarda aslında çok para etmiyor. Çünkü çok fazla yaş üzüm var zaten. Yani bizim de dünyanın diğer geri kalanından ayrıldığımız harika bir gelenek, çok güzel bir alışkanlık. Taze üzüm yiyebilmek. Pazara gittiğinizde onu gördüğüm zaman bana çok müthiş keyif veren bir şey yani. Ki Ağustos'un 15'inden önce de yemiyorum. Biz de, ben de yemiyorum limoncuğum Ağustos 15'imiz. Bir kere şekerlenmiyor yani, hani tatlanmamış oluyor falan. Ve orada gördük ki konu tamamen ekonomik. Yani ekonomik sebeplerden dolayı siz bir geleneğinizi, orada anıt gibi duran o asmayı maalesef ki söküyorsunuz. Ve 10 yıl içerisinde Bayramiç'teki Karasakız bağlarının kayıp oranı %40 çıktı. Yani %40. Oradaki %40 neredeyse, ya da tüm Türkiye'deki kayıba da baktığınızda, Gürcistan'ın neredeyse bütün bağ üretimini, yani üzüm üretimini kapsayan bir oran. Bizim kayıbımız Avustralya'nın 5 katı, Yeni Zelanda'nın 10 katı gibi, yani böyle devasa rakamlara denk geliyor sadece kaybettiğimiz bağ alanı. Şimdi bu tabii, bu ilk çalışmadan sonra da biz yani hem gördüklerimize şaşarak, biz de çok uyanarak bu meseleye, yani ne oluyor dediğimiz bir uyanış yaşadık ve bunu da işte böyle fırsat buldukça anlatıyoruz yani her yerde. Lemon, sen de biraz destek ver bu konuya bana şimdi.
0: Yani aslında hani çok güzel özetledin, fakat mevzu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Çünkü biraz da tabii ki bu şununla alakalı. Sadece üzümle alakalı değil, yani biraz devletin tarım politikalarıyla da alakalı. Yani çiftçiyi, köylüyü doğru yönlendirmemekle de alakalı. Şimdi çiftçi çünkü orada çok basit bir şey yapıyor. Ben bir bağcıya bu konuda kızamıyorum. Adamın sahip olduğu tek şey belki sahip olduğu o bağ ve o bağdan kazandığı parayla hayatını idame ettirecek. Yani evet, böyle tabii. Çok romantik düşünüp aman efendim bu işte üzümleri de sahip çıkalım, ne olacak canım bu sene de aç yatarız demeyecek tabii ki adam. Daha iyi para kazanabileceği başka bir şeylere yönlenmeye çalışıyor. Fakat oradaki bilmediği mevzu da burada başlıyor. Yani evet, oradaki bir meyve ağacından, işte atıyorum bir elma ağacından pazarda daha fazla para kazanabileceğini düşünüyor ama işin altında başka bir hikaye daha var. Siz üzümü, özellikle yerli bir üzüm, yani oraya adapte olmuş, yüzyıllardır orada yaşayan bir üzüm cinsini korumak için çok daha az çaba sarf ediyorsunuz. Çok daha az ilaç atıyorsunuz. Belki ilaç atmıyorsunuz bile. Oradaki hava şartlarına, iklime, oradaki zararlılara o zaten kendisi bir direnç geliştirmiş oluyor. Ama onun yerine orada hiç yetişmeyen başka bir ürünü yetiştirmeye çalıştığınız zaman, işte elma yetiştirmeye çalıştığınız zaman belki 40-50 tane farklı ilaç bilmem ne atmanız gerekiyor. Yani onun içerisindeki o maliyeti koyduğunuzda yine üzüm daha karlı bir şey olması lazımken, bunu anlatacak, bununla alakalı yönlendirecek, belki bununla alakalı bir sübvansiyon yapacak bir sistem geliştirilmesi lazım. Ama esas büyük hikaye, demin de Sabiha'nın da esas söylediği, biz Bayramiç bölgesinde bu çalışmayı yaptığımızda bağlara bakanların, bağcılık yapanların yaş ortalaması bu oradaki köylerde 55'in üzerindeydi.
2: Evet, 60 tabii. Evet,
0: Evet, yani
2: 60
0: bu çok
2: tabii.
0: önemli bir şey. Bağcılık da biraz zor bir iştir. Hani o meşhur söz herhalde Türkiye'de bağcılıkla alakalı söylenmiş en güzel atasözü olabilir. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Biraz elinin üzerinde olması gereken bir şey. Yani efor isteyen, gerektiren bir şey. O yüzden de insanlar bağdan, bağcılıktan bir de üstüne üstlük bir gelir elde etmeyeceği, iyi de para kazanamayacağını düşündüğü bağından çok da hızlıca vazgeçebiliyor. Bunları biraz konuşmak lazım. Çünkü memleketin gerçekten sahip olduğu en büyük, hani işte Anadolu'nun miras derken bu miras lafı, kadim lafı biraz böyle çok hızlıca
2: Evet.
0: çok fazla kullanılan ve anlamını yitiren laflardan bir kelimelerden bazıları oldu. Ama bu gerçekten miras yani. Bu topraklarda biz burada yoğuyken bunlar vardı. Onlara biraz sahip çıkmak gerekiyor diye düşünerek ortaya çıkmış bir şeydi. Doğa sonra bir sonraki biz bu Türkiye'nin miras bağları projesinin bir sonrasını başka bir yerde, başka bir coğrafyada, bu sefer Akdeniz'e yakın bir yerde, bu kadar da karanlık olmayan bir senaryoyla yaptık.
2: Evet. Hatta sen hep sürekli tekrar ediyoruz. Bu projenin başlığı da güvencesiz varlığıydı. Yani kara sakız üzümünün güvencesiz varlığı ki çok gözlemin bulduğu bir sözdü bu. Çok da anlamını oturan bir sözdü. İşte sonra dediği gibi Mersin Mut bölgesinde patkara, göküzüm, aküzüm gibi diğer üzüm çeşitleri dikkatimizi çekti. Bu da Umay'ın sayesinde oldu. O daha önce bir çalışma yapmıştı çünkü. Dedi ki bir de o bölgeye bakalım filan. O zaman biz gözlemle gidebildik. Siz herhalde yani bir Mersin Mut bölgesinde patkara, göküzüm, aküzüm gibi diğer üzüm çeşitleri dikkatimizi çekti. Bu da Umay'ın sayesinde oldu. O daha önce bir çalışma yapmıştı çünkü. Dedi ki bir de o bölgeye bakalım filan. O zaman biz gözlemle gidebildik. Siz herhalde yani bir işiniz vardı, ikinizin de gelememiştiniz.

0: öyle bir rakım, ben bilmiyorum kaç, yani 1200 filan da
1: 1250 civarı.
0: 1250 civar filan. Yine orada da hani gördüğümüz şey karşısında böyle hayranlık. Oradaki bağcıların, bu sefer tanışıyoruz, gidiyoruz köyden köye filan. Ya şöyle döndüm, ben dedim ki Gözde'me, ya Gözde'm burada bir kayıp yok. Hani biz ne yapacağız? Burada bir kayıp yok. Hayır, tam aksine sahip çıkma var acayip bir şekilde. Ve sürdürüyorlar yani adamlar buradaki çalışmaları. Çok ciddi bir anlamda yani. Çok iyi bakıyorlar, böyle yaprak yaprak bakıyorlar bağlarına. Ama tabii sonra şunu fark etti ki bu kadar uzak gitmesi zor filan bir noktaya gelince de aslında işte oradaki insanlar tarafından korunan, onların yaşamını sürdürdüğü bir şey haline de gelebiliyor. Yani bu çalışma da çok hani çevresini kapsayan
1: Ya
0: gene
1: bizi çok
0: değerli bir
1: etkileyen herhalde şey olmuştu. Yani en azından beni, biz defalarca konuştuğumuz için Sabiha'yı da etkilediğini biliyorum. Onun hakkında da konuşacağım. Biz çok eski bir bağ. Daha sonra o üzümü biz aldık Umay'la beraber. Bir bağa girdik. İnanılmaz yaşlı bağlar. Yani kaç yaşında olduğunu
0: 200 falan,
1: bilmiyoruz. Ya
0: 200
1: bu büyük
0: muhtemelen.
1: ihtimalle. Yani ama ne desek yalan. Çünkü hiçbir çektiğimiz fotoğraf bağın etkileyiciliğini gösteremiyor. Çünkü asmaları o kadar da iyi bakıyorlar ama asma 5-6 metre boyunda. Yani
0: Yatayda.
1: yatay olarak böyle 5-6, yani bir bağ var görüyorsunuz. Koca bir arazide kaplamış ama kök sayısı çok az, yani kocaman kökler inanılmaz, böyle 7 metre falan gidiyor. Böyle biz fotoğrafları anlaşılsın diye böyle başına birimiz sonuna birimiz durup öyle fotoğraf çekiyoruz ki işte burada başlıyor orada bitiyor falan. Böyle ve çok da iyi bakılmış bir bağ. Tam da gittiğimiz mevsimde semizotu, böyle yabani semizotu zamanıydı. Arazinin de yerleri yabani semizotu kaynıyor. Biz de bir köyde bir evde kalacağız. Sabiha da hani böyle şey yokluk görmüştür o. Ben ona seferberlik görmüş diyorum ben ona böyle. Hani bir yere gidersek mutlaka bir şey alır böyle çantasına koyar. Ve o çantaya koyduğu şey mutlaka bir işe yarar. Böyle bir yerde çok acıkırsın falan, böyle çıkartır beni. Böyle
0: Yani
1: bir
0: kuru
1: baktım
0: simit falan böyle
1: evet.
0: diyorsun. Yani onu bile yerler yani. Hani Londra'nın ortasında.
1: Böyle İstanbul'dan simit almışız kalmış, onu çantaya koymuş çaktırmadan, böyle biz ah çok acıktık dediğimizde böyle Londra'da Trafalgar'da simit kemirerek İstanbul simiti yürümüşlüğümüz vardır. Bir baktım o böyle yerdeki semizotlarından biraz böyle toparlıyor, böyle aldı. Daha ne yapacaksın? Çok güzel dedi, akşam bundan salata yaparız falan. İşte biz gittik akşam, gerçekten salatamızı yaptık yedik falan, şahane de oldu. Ertesi gün bağın
0: O akşam,
1: sahibiyle,
0: o
1: o
0: akşam.
1: akşam
0: Ha,
1: bağın
0: evet.
1: sahibi geldi. Bizim kaldığımız köy evinde, Ali abinin evine. İşte biz de dedik ya sizin dedim bağınızı işte gördük bugün, biliyorum girmişsiniz bağ dedi. Yani nereden biliyorsunuz? Semizotlarını yolmuşsunuz dedi. Yani adam o arazideki bizim o aldığımız semizotunun eksildiğini fark edecek kadar her gün bağında eli üzerinde olan birisi. Orada da başka bir hikaye var. O hikaye de çok kıymetli bir hikaye. Yani öyle bir yer ki bizim Patkara'yı aldığımız yer.
0: Evet.
1: Böyle Uzunca Burç diye bir yer var. Uzunca Burç'ta telefonla konuşuyoruz. Ve Slow Wine'ın, yani Slow Food'un bu konu özelinde uzmanlaşan bir şeyi var, kolu var. İşte Sabiha Türkiye'de onun yöneticisi, biz de üyesiyiz. Böyle konuşurken böyle bir fotoğraf çekelim. Hani böyle antik dönemle bağcılığın iç içe olduğunu nasıl gösteririz falan derken, böyle inanılmaz bir manzara çıktı karşımıza. Böyle 1000 yıllık Roma sütunlarına sarılmış asmalar var o Uzunca Burç'ta. Böyle ve drone'la fotoğraflar çektik yukarıdan. O yukarıdan baktığın zaman o bütün bir böyle işte karaca olan çömelek o bölgedeki arazilerin yanındayken anlamıyorsun. Yüzlerce terasla teraslanmış olduğunu, yani antik dönem teraslarını görebiliyorsun. Yani çok etkileyici, müthiş etkileyici bir yer. Çok mantıklı onların orada olması. Çünkü orası bütün hani Klikya dediğin bölgenin İç Anadolu'ya açıldığı tek Boğaz orası yani. O yüzden de müthiş bir ticaretin olduğu bir yere. Gelene gidene de bir şeyler sattıkları yer burası.
0: Yörüklerin de geçiş
1: Yörüklerin
0: noktası.
1: geçtiği yer. Yani biz onlarla da işte denk geldik orada. Müthiş bir yer. Ama yani bu hikayelere sahip olmak tek başına çok önemli değil. Hikayeleri biraz anlatmak da önemli olduğu için ikinci çalışmamızı da orada yapmıştık.
0: Hani böyle biraz tabii gitsen görsen Anadolu'yu falan gibi bir şey oluyor. Yani Ama gerçekten öyle. Hani bugün şimdi İstanbul'da durup da belki daha önce söyledim mi burada bilmiyorum ama kimse kendi doğusuna bakmıyor ya. Yani o kendi doğusuna bakmayan ki benim Suadiye

0: diyeyim şimdi işte Ümraniye'ye bakmam gibi bu tarafta Midon diye. Şimdi Anadolu üzümleri modası gibi bir şey oluşmaya başladı. Geçen sefer konuştuğumuz hani yıldızlar, yıldız almak nasıl fayda nasıl zarar. Şimdi evet hepsinin bir emekleme dönemi ve insanların buna bir üzerine atlama hali oluyor doğal olarak. Hani hemen kolayca hop diye falan. Şimdi Anadolu üzümünden bahsettiğiniz zaman ki bir gidin görün yani. Yani bunu demek istiyorum aslında. Bunu sadece söylüyor olmanın da hani Anadolu'da öyle bir bağ alanları var ki falan. Nasıl bir etkisi olabilir yani o an karşınızdaki insana bunu evet var biliyorum diyecektir belki o da. Yani sosyal medya işte dijital çağda yaşıyoruz. Herkes her şeyi görüyor zaten. Ama oraya gitmek yani oradaki işte o bağcının semizotunu bile haberdar olması bu hikaye bambaşka bir şey. Yani bunu içselleştirmek ve bunun adına bir şey yapmaya sizi çok daha fazlasıyla teşvik ediyor. O yüzden birçok şey kalıcı oluyor. Yani ben köken toprağın oluşmasını işte anlatmaya çalışıyorum. Burada mesela şey çok önemli. Bir kere o hepimizin birbirine destek oluşu dışında aslında yıllar içerisinde birikmiş, üst üste gelmiş, yaşanmış, o gelişimi, değişimi gördüğümüz için bir şey anlatabiliyoruz bir yandan da. Hani işte nereden nereye geldi bu üzümler? Uluslararası üzüm çeşitlerinin yerleştiği bir dönem var. Yani 20 yıl kadar ki hala var. Bu da çok normal. Eski dünya bölgelerine baktığımızda da var oralarda. Çünkü bunlar çok kolay yayılabilen üzümler. Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon falan baktığımızda dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişebiliyor. Her yerde olması normal. Ama Anadolu'da bu kadar çeşitlilik varken bunlara bu kadar fazla yönelilmemesi gerektiği tabii ki olsun. Ve çok da iyi üreticiler var bununla ilgilenen bu konularla. Yani mesele biraz o. Biz şimdi anlattığımızda çok romantik geliyor, ne kadar da güzel fotoğraflar da koyuyoruz ama gerçekten oraya gittiğinizde bundan bambaşka etkileniyorsunuz ve sizdeki etkisi, ben kendi dördümüzün üzerinde söylüyorum, hep daha başka bir şey daha yapmaya, bunu daha da arttırmaya, bunu ne kadar fazla anlatabilirim duygusu yaratıyor sizde. Yani o sahiplenme için aslında görmek lazım yani gerçekten. Diyarbakır var mesela. Ben Çukur değil mi? Çukur. Köyün adı Çukur muydu Levon?
1: Çermik. Çermik,
0: Çermik'teki
1: Cüngüş,
0: Çukur
1: Çukur,
0: köy. Yani o köyde de mesela tepesine çıkın, aşağıya bakın, gözünüzün alabildiğince bir bağ alanı ve teraslara doğru gidiyor. Antep'e gidin, köylerin
1: Horoz
0: adı
1: Karası,
0: zaten üzüm, horoz
1: Kilis.
0: karısı, kilis. Yani çok acayip. Gerçekten bu.
1: İşte bu çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Bu iş modaya dönüşme hikayesinde böyle belki şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Biz bazen doğulunun kendine yaptığı oryantalizm daha tehlikeli bir şey. Hani biz sadece bir oryantalist hani işte ah ne güzel işte gitmesek de görmesek de orada bir şeyler var hikayesi böyle kendi kendine büyüyen ve biraz balona dönüşen başka bir şeye dönüşebiliyor. Galiba Serdar Erener'in bir lafı vardı. Ben çok seviyorum o lafı. Reklamcılıkla alakalı şey diyor. İyi reklam kötü malı batırır diyor. Şimdi oradaki esas mevzumuz da şu. Evet biz bu üzümleri bulacağız. Bir şey yapacağız. Bu üzümlerle alakalı konuşacağız. Ama onların da hani olmadığı gibi bir şey yani olduklarından farklı bir şekilde de anlatmıyor olmamız lazım.
0: Evet, kesin.
1: Bu Yektan'la program yaparken o bir şey demişti. Çok hoşuma gitmişti. Böyle bir işte azınlık topluluklarının müziklerini falan kültürlerini anlatırken ya şey diyorlar ispatlamaya çalışıyor insanlar demişti. Ya biz çok iyiyiz, biz çok güzel yapıyoruz. O da demiş ki yani bir şey çok güzel yapmana gerek yok. Yani varlığın yeter. Şimdi üzümle de alakalı hikayemizde bazen gerçekten varlığı yeter. Yani dünyanın en iyi üzüm olmayabilir yani dünyanın en lezzetli şeyi olmayabilir ama bir varlığı var ve o varlığı üzerine konuşmaya o varlıktan bir şey daha fazlası bir hani ya biz de Karasakız'dan bir Cabernet Sauvignon yapmaya uğraşmak değil Karasakız'ı Karasakız olduğu gibi kabullenmek önemli bir şey. O yüzden bu moda bu şey akımları biraz doğru yönetilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bir de hani olduğu gibi halinin üretilmiş haline baktığınızda insanlar ya hiç de fena değilmiş. Ya da ya evet filan. Çünkü evet böyle bir potansiyelleri aslında var bu üzümlerin. Çünkü sadece yaş üzüm olmayıp sadece pekmez olmadıkları zaman katma değerleri çok yüksek. Yani bir şeyi ben özel dönemi için şey derim. İthal kültürlerin dönemi. Her şey ithal kültürdü. Yani davranışlarımız bile öyleydi. Hani biz o dönemin gençleriyiz. Bunu gözümüzün önünde oldu her şey. Fakat üzüm meselesinde ya gerçekten kendi sahip çıkmanız ve bunu anlatırken de ya bizim de üzümlerimiz var, bizim üzümlerimiz gibi. Yani yurt dışına mı anlatıyoruz, başkalarına mı söylüyoruz? Yani yurt dışından birisinin bakıp da aa evet bunlar da güzelmiş, değerliymiş demesini beklemiyor olmamız gereken bir şey artık bu konu. Geçmişte bu çok yapıldı. Yabancı söylüyorsa kıymetlidir gibi. Halbuki bunun aslında ana anlatmamız gereken tarafı ya biz buna bir sahip çıkalım arkadaş, bir sindirelim de. Ondan sonra dediğin gibi Levon, yani anlatması çok daha başka çünkü özümseyerek anlatıyorsun zaten. Bakın bu çok güzel duygusuyla değil. Bana yabancı ülkelerden böyle röportaj şeyleri geliyor işte üzüm üzerine. Üzüm ama mesela konuyu getiriyor diyor ki ya işte zorlanıyor musunuz bu alanda bir insan olmaktan? Kadın olmak zor mu orada falan? Ya hayır zor değil. Yani ben bunu İşte İran konusunda da bağlanmadan önce konuşmuştuk. Şimdi siz müziği unutuyorsunuz. Gene ona da bağlayacağım o
1: Unuttuk.
0: zaman. Ben bağlayayım dur.
1: Lütfen. Sonu programın da sonuna geldik. Yani son parça olarak sunmamız gerekecek
0: Öyle
1: onu.
0: mi? Tamam.
1: Evet.
0: Yani şimdi Persepolis'in yönetmeni Marjane Satrapi vefat etti biliyorsunuz. Pat diye gitti ve ailesi dedi ki kahrından öldü dediler. Çünkü çok sevdiği eşi bir yıl önce ölmüştü. Bundan olabilir gerçekten. Şimdi onun değindiği bir şey vardı her zaman. İran'a herkes uzaktan bakıp işte İran'ın sadece o yönetilen biçimi ve dıştan görünen şekliyle hep andığı için aslında kızın en büyük itirazı buydu. Biz burada yaşıyoruz. Ben futbol oynuyorum. Evden de kaçıyorum. Arkadaşlarımla da buluşuyorum. Yemek yiyoruz, sofra kuruyoruz. Biz insanız demeye çalıştı aslında Persepolis'te. Şimdi ben de inanın yani benzer şeyi yaşıyorum. Yani biz hepimizde de belki vardır. Yabancı birisi sana bir soru sorduğu zaman benim buradaki kadın olarak bu sektörde varlığımı her zaman sorguluyor. Ben en son Alman bir gazeteciye dedim ki ya kusura bakma ama sen bunu bir erkeğe hiç soruyor musun? Yani zorlanıyor musun sen bu işi yaparken diye. Yani bu hayır. Hayır dedim ben 30 yıldır bu işi yapıyorum ve yapabiliyorum yani. Ben de yaşıyorum bu ülkede. Bunu sadece böyle dışarıdan gördüğünüz çerçeve olarak bakmayın. Şimdi buradan şuna bağlayacağım. Gene İran tabii İran konusu günümüz şu anda da gündemde. Orada da yaşanan hayatların kıymeti, değeri, sanatı o kadar beni etkiliyor ki şunu dinlemenizi istedim o yüzden. Abbas Kiarostami'nin ünlü yönetmen ölüm döşeğinde hastanede bir şeyi var. YouTube'da videosu var. Ben ona bakıp bakıp dinleyip dinleyip ağlıyorum. Yani bilmiyorum neler, kendimle nelere bağlıyorum ama. Solmaz Naragi No Bahari şarkının adı. Solmaz söylüyor ve çalıyor. Şöyle diyor. Bir ömür daha lazım bu hayattan sonra. Çünkü bu ömrümüz sadece umutlanmakla geçti. Biz de umutlanıyoruz işte. Yerel üzümler ve kökler ve asmalarla ilgili diyorum
1: Umut fakirin ekmeği diyoruz efendim.
0: ben.
1: Evet.
0: Öyle deme.
1: Evet.
0: Sözlerde İranlı şair, filozof Şadi Şirazi'ye ait efendim. Onu da söyleyeyim.
1: Evet, o da bambaşka birisi gerçekten. Ya İran'da o kadar çok ana damar var ki, yani orada cerrahi çok zor.
0: Doğru.
1: Gerçekten, hakikaten çok zor. Çok tehlikeli yani bir yandan. Her yer ana damar kaynıyor. Müthiş bir kültür. Gerçekten köken toprak da aslında her şeyle ne kadar ilgili bir tarafıyla. Ben sizi dinlerken bir sürü şey anlatmak istedim. Yani bağcı sadece kendi bağına bakmaz.
2: İzin vermedik, kusura bakma.
1: Komşusunun bağına da bakar. Çünkü komşusunun bağındaki arıza, hastalık kendi bağına geçiverir bir anda. Dolayısıyla herkes birbiriyle o anlamda iletişim halindedir. Bu sebeple sadece kendi bağındaki semizotunu değil, yan bağındaki semizotunun da toplanıp toplanmadığından haberin bile olabilir yani bir
0: Doğru.
1: tarafıyla baktığında. Öyle bir tarafı var. Yıllar önce Ali Boratav'la
2: Mavi Tur Rehberi yayınlamıştı. Herhalde Türkiye'de yayınlanmış en iyi Mavi Tur Rehberi olabilir. Artık muhteşem Bakir Koylar'ın alışveriş merkezi otoparkı gibi tekneler tarafından kullanıldığını da anlatan. Doğru. Ve oralardan değil başka yerler de var, böyle yerler de var. Biraz işte o yayılalım. Arkadaşlar denizcilik böyle bir iş değil falan diye de anlattığı bir yayındı. O yayında hep şunu konuşmuştuk onunla. Fethiye'den işte Marmaris, Datça bütün o kıyı boyunca o terasların hep eski bağ yerleri olduğunu hayal etmiştik.
0: Doğru.
2: Çok da sağlam argümanlarımız yok bir yandan ama bağın nasıl olduğunu hakkında fikirlerimiz var diyelim. Yani bağ nasıl olabilir hakkında. Bunun o olduğuna neredeyse eminiz. Bu kadar geniş bir coğrafyanın bağ alanı iken bugün gelinen nokta içler acısı. Hatta ben şunu da hatırlıyorum. 2007'li yıllarda eski bağcılarla burada konuştuğumda İrfan Aral'la, Hayati Talay'la gibi evet. insanlarla konuştuğum zaman hiçbirisi aramızda değil şimdi. Türkiye'nin dünyada ikinci olduğunu söylerlerdi. Üzüm üreticiliği konusunda. Sonra evet. o sıralama düştü.
0: 6 şu anda.
1: Şu anda 6. Yıllardır 5 diyorduk şu anda 6'ya düştü.
0: 5'ten 6'ya evet. düştü.
2: Ben ilk ikinciye olduğumuz zamanı hatırlıyorum yani.
0: Doğrudur.
2: Demek ki 6 bayağı o sıralamada da hızla aşağı iniyoruz. Ama bu tabii milli takımın sıralaması gibi olmadığı için çok ilgilenilmeyen bir sıralama oluyor. Bir tarafıyla ona da bakıyorsunuz. Yani sonsuz başarılar diliyorum bu çalışmada. Şahane bir şey. Hep yan yana olacağız. Biz de bağların içinde oturuyoruz şu anda da adada. Bağlarımız acayip azalıyor. O yüzden bağ diken insanları hep böyle kutluyoruz, tebrik ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Moral desteğe de ihtiyacı oluyor bu insanların. Hakikaten ekonomik olarak zorlanıyorlar hele bu yıllarda. Ama hep dönüyor bu devran.
0: Evet.
2: Bir noktada eski çok iyi günlerini de hatırlıyorum çünkü. Herhalde yeniden oralara doğru dilerim gelir.
0: Bolcağı da kaybetmemeli bunu ya. Çok çok değerli bir konu çünkü evet. orası için aslında.
1: Evet. Üzümün olmadığı bir Bolcağı da iyi hayal evet. edebiliyor musun yani?
2: Yok mümkün değil yani buranın ana damarıdır, yaşam pınarıdır yani bağlar. Ben kaybedeceğine de inanmıyorum açıkçası burada çünkü önümüzdeki yani ilk hani kısa vade diyebileceğimiz ilk 20 sene buna sahip çıkabilecek insanların olduğundan eminim. Sonrasını evet. tabii öngöremiyorum ama mutlaka yeni insanlar da çıkacaktır. Çünkü bağ gibi tutkun olabiliyor insanlar. Tutkuları oluyor yani bağlarda bir tarafı. Dolayısıyla herhalde sürer diye tahmin ediyorum.
0: Evet, sürsün.
2: Anadolu'da biraz daha sert bir şey. Hakikaten kolay gelsin. Bu konu burada kalmadı. Yani tam da bitmedi aslında. Şöyle bir şey yapalım. Sonbaharda hemen yeniden bir araya gelip bu konuyu aslında etraflıca belki biz de biraz demlendiririz bu konuşmaları. Daha da böyle...
0: Olur tabii, memnuniyetle.
2: Bunu anlatmayı sürdürmek çok çok hoş olur. Katkıların için çok teşekkürler Sabiha. Şahanesin.
0: Ben teşekkür ederim Deniz davetiniz için. Levon çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler yaptığın her şey için. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: این چیزی شما الان کردید ما الان یه ماه نتونستیم.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tarin Mezadur ve Areni Mezadur'a teşekkür ederiz.
1: Kim attı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
4: Guildford'dan gelen alt şerit, Way Vadisi'ni izleyerek Godalming'e uzanıyor, sonra Milford ve Whitley üzerinden Hasselmere ve Petersfield'dan geçerek Portsmouth'a doğru ilerliyordu. Üst şeritte alt şeride kabaca paralel bir çizgide Worplesdon, Tongham, Putnam ve Greyshot üzerinden geçiyordu. Oxback ve Hindhead arasında bazı noktalarda iki şerit arasındaki mesafe 6-7 kilometreye kadar düşüyordu. Bu mesafe dikkatsiz pilotlar için fazla kısaydı, özellikle geceleri. Hele fazladan yarım gram soma almışlarsa. Kazalar olmuştu. Ciddi kazalar. Üst şeridin birkaç kilometre batıya kaydırılmasına karar verilmişti. Greyshot ve Tongham arasında 4 tane terk edilmiş hava feneri, eski Portsmouth-Londra yolunu belirliyordu. Hava fenerlerinin üzerindeki gökyüzü sessiz ve boştu. Şimdilerde helikopterler, sonsuz vızıltı ve homurtularını Salbaum, Borden ve Farnham üzerinde sürdürüyorlardı. Vahşi inzivaya çekilmek için kendine Putnam ve Elsted arasındaki tepenin doruğundaki eski feneri seçmişti. Bina ferro betondan yapılmıştı ve çok iyi durumdaydı. Vahşi binayı ilk gezdiğinde neredeyse aşırı rahat, aşırı uygar ve lüks bulmuştu. Kendine telafi edecek derecede sert bir öz disiplin uygulamak yoluyla daha tam ve eksiksiz bir arınmadan geçme konusunda söz vererek vicdanını rahatlatmıştı. İnzivada geçirdiği ilk gece önceden tasarlanmış, uykusuz bir gece oldu. Saatleri kah günahkar Claudius'un bağışlanma dilediği cennete, kah Zunye dilinde Avanovilona'ya, kah İsa'ya ve Pukong'a, kah koruyucu hayvanı Kartal'a dizlerinin üzerinde dua ederek geçirdi. Ara sıra çarmıha geriliymişçesine kollarını açıyor, uzun ağrı dolu dakikalar boyunca ta ki bu ağrı işkence boyutlarında titremeli bir ıstıraba dönüşene dek kollarını aynı biçimde tutuyordu. Gönüllü çarmıhında böyle dururken bir yandan da sıkılmış dişlerle, bu arada yüzünden ter boşanıyordu, acıdan bayılacak hale gelene dek "Ah bağışla beni, arındır beni, ah iyilik ihsan eyle bana" diye tekrarlıyordu. Sabah olduğunda fenerde kalmayı hak etmiş olduğunu hissediyordu. Evet, pencerelerin çoğunda hala cam olmasına rağmen, platformdan görülen manzara o kadar muhteşem olmasına rağmen böyle hissediyordu. Çünkü feneri seçme nedeni, çok geçmeden başka bir yere gitme isteğine dönüşmüştü. Orada yaşamaya karar vermişti. Çünkü manzara muhteşemdi, çünkü bulunduğu yerden kutsal bir varlığın vücuda gelişini izliyor gibiydi. Fakat kim oluyordu ki güzelliği izleyerek günlerini ve saatlerini geçirebilecekti? Kim oluyordu ki Tanrı'nın huzurunda yaşayacaktı? Yaşamayı hak ettiği tek yer bir domuz ahırı, yerin dibinde bir kör çukur olabilirdi. Geçirdiği acı dolu uzun geceden sonra her yeri tutulmuş ve ağrılar içinde fakat yine aynı nedenle huzurlu bir halde kulesinin platformuna çıktı. Ve tekrar içinde yaşamaya hak kazandığı parlak gün ışıklı dünyaya baktı. Manzarayı kuzeyde Hogsback'in uzun kurşun silüeti sınırlıyordu. Ve Hogsback'in doğu ucunun gerisinden Guildford'ı oluşturan yedi gökdeleninin kuleleri yükseliyordu. Onları görünce yüzünü buruşturdu. Fakat zaman içinde onlarla uzlaşacaktı. Çünkü geceleri geometrik takım yıldızlar misali neşeli parıltılar saçıyorlar, ya da projektörlerle aydınlatıldıklarında ışıklı parmaklarıyla O anda İngiltere'de vahşiden başka kimsenin önemini anlamadığı bir el hareketiyle muhteşem bir biçimde cennetin sonsuz gizemlerine işaret ediyorlardı. Hogsback'i üzerinde fenerin durduğu kumlu tepeden ayıran vadide, siloları, kümes hayvanları çiftliği ve küçük D vitamini fabrikasıyla kendi halinde 9 kat yüksekliğinde mütevazı bir köy olan Putnam yer alıyordu. Fenerin diğer tarafında güneye doğru zemin fundalıkla kaplı yamaçlardan hızla derinleşerek bir göller zincirine iniyordu. Göllerin ötesinde, aradaki koruluğun üzerinde 14 katlı Hampstead Kulesi yükseliyordu. Puslu İngiliz havasında soluk görünen Hindhead ve Selbaum, insanın gözlerini mavi, romantik bir uzanıma davet eder gibiydi. Fakat vahşiyi fenere çeken tek şey uzanım değildi. Yakın da uzak denli baştan çıkarıcıydı. Koruluk, fundalık ve karaçalı kaplı açık arazi, çam öbekleri, huş ağaçlarının üzerine uzandığı parlak göletler, göletlerin üzerindeki nilüferler ve sazlıklar, bütün bunlar harikaydı. Ve Amerikan çöllerinin çoraklığına alışmış gözleri kamaştırır nitelikteydi. Bir de ıssızlığı vardı. Günler boyunca tek bir insan bile görmedi.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücü'nde birlikteyiz. 23. FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başladı bildiğiniz gibi. Oldukça geniş katılımlı bir turnuvayla karşı karşıyayız bu yıl. Grup aşamasında Türkiye'de dahil tam 48 ülke mücadele ediyor ve dünyanın dört bir yanından taraftarlar turnuvanın düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'ya akın etmiş durumda. Maçları yerinden izleme fırsatı olmayanlar da evlerinden büyük bir heyecanla takip ediyorlar organizasyonu. İşte tüm bu nedenlerle biz de önümüzdeki 3 hafta boyunca dünyanın farklı ülkelerinden ya da şehirlerinden bahseden parçalara kulak vereceğiz. Ve bir anlamda şarkılarla dünya turuna çıkacağız. Bu hafta ağırlıklı olarak turnuvanın birçok maçına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nden bahseden şarkılar dinleyeceğiz. Önümüzdeki 2 haftada Afrika ve Asya kıtalarındaki ülke ya da şehirleri konu alan şarkılar yer alacak Fransız Öpücüğü'nde. Kapsamda açılışı Nicola Perak'ın Mississippi River adlı parçasıyla yaptık. 1974 tarihli şarkısında Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun ikinci nehri olan Mississippi Nehri'nden bahsediyordu sanatçı. Bölgede daha önce yaşayan Amerikan yerlileri büyük nehir anlamına gelen Mississippi ismini vermişler nehre. Fransız yerleşimciler zamanında bu Mississippi'ye dönüşmüş ve nehir günümüzde nihayet Mississippi adını almış. Parçada da Mississippi Nehri unutmak isen, ezilenlerin özgürlük şarkılarını söylüyordun, siyah halkın umuduydun sözleriyle eskiden özgürlük, blues, caz ve siyah halkın mücadelesinin sembolü olan nehrin bugün artık turistik bir yer haline gelmesinden bahsediyordu sanatçı. Kariyerinin ilk yıllarında bu parçanın dışında Amerika'nın çeşitli bölgelerini konu alan Goodbye California, Murira Harlem ve So Far Away From LA gibi şarkıları da kaleme almıştı Perak. Örneğin 1975'in Nisan ayında piyasaya çıkan ve Fransa listesinde 15. sıraya kadar yükselen So Far Away From LA'de Golden Gate Köprüsü, Alcatraz Hapishanesi, Beverly Hills, Hollywood ve otele dönüştürülen Queen Mary gemisi gibi San Francisco ve Los Angeles'la özdeşleşen yerlerin yanı sıra Humphrey Bogart ve Greta Garbo gibi Hollywood yıldızlarından bahsediyor. 1969'da Manson çetesi tarafından vahşice öldürülen Sharon Tate ise zavallı bayan Polanski. Tek darbeyle aldılar aynı anda iki canını ama kim hatırlıyor şimdi burada bunları sözleriyle anlıyordum. Buna karşın bu parçadan 3 yıl sonra yayınlanan Goodbye California'da geçen keşke unutulsaydı dolarlar para yerine umuttan söz etseydik daha çok ve bize deselerdi ki yıldızlar aslında tanrı değiller neredeyse ölümsüz ve hiç yaşlanmayan sözleriyle Perak'ın artık yavaş yavaş Hollywood'un o tüm ışıltılı ama içi boş dünyasından bıkmaya başladığı anlaşılıyordu. Sanatçı şarkının nakarat kısmında geçen Elveda California, seni sevmiştim galiba çok zaman önce ama Paris'i yeniden keşfettim. Elveda California, küsmene gerek yok öyle geliyor ki bana benim yuvam burası Beverly'den daha çok sözleriyle bir anlamda Amerika'ya ve de Amerikan rüyasına veda ediyordu. Şimdi biz de bu iki parçayı dinleyelim dilerseniz Nicola Perak'tan. Önce So Far Away From LA, bunun ardından da Goodbye California.

Nicola Perak'tan dinledik Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini konu alan iki parçayı arka arkaya. Önce So Far Away From LA, bunun ardından da Goodbye California. Amerikan rüyasının başlangıcını ve bitişini konu alan parçalardı bunlar. Sıradaki iki parça da yine Amerika'ya büyük hayallerle gelen insanların hikayelerini anlatıyor. Bunlardan ilki Jean-Jacques Goldman'ın 1984'te piyasaya çıkan şarkısı Long Is The Road ya da diğer adıyla American. Goldman'ın birçok kez dam dam dam sözcüklerini tekrarladığı bir intro ile başlayan şarkının ilk kıtası doğrudan kayıp şehir El Dorado efsanesine gönderme yapıyor. İkinci kıtada ise sosyal eşitsizliklere ve Amerika'da zengin olmanın zorluğuna dair yaşanan hayal kırıklığına değiniliyor. Nakaratlarsa kıtalardan oldukça farklı. Son derece neşeli ve geçmişte kölelik zulmüne maruz kalan Amerikalı siyahiler tarafından yaratılan Negro Spiritual tarzında kurgulanmışlar. Vokalde Supertramp'ın saksafoncusu John Halliwell'in saksafon solosunun ardından American yani Amerikalı kelimesinin defalarca tekrarlandığını duyuyoruz. İkinci nakaratın ardındansa Nina Simone'un Ain't Got No, I Got Life şarkısına bir gönderme mevcut. Altın arayıcılarından, Rockefeller'dan, Büyük Buhran'ın başladığı Kara Perşembe'den, John Ford'dan ve Zimmerman'ın gölgesi sözleri aracılığıyla gerçek adı Robert Zimmerman olan Bob Dylan'dan bahsettiği parçanın yayınlanmasının ardından Şanson Magazin dergisiyle yaptığı röportajda Amerika ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı Goldman. Ben Amerika'nın koşulsuz bir hayranı değilim. İnsanın hayallerini kısa sürede kaybettiği, yaşaması zor bir ülke ama Amerikan özgürlük rüyası hala yaşıyor. Fakir ülkelerden ırkçılığın ve işsizliğin var olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenleri görmek her zaman ilgimi çekmiştir. Kimsenin kolayca iş bulunan ve suç oranının düşük olduğu Sovyetler Birliği'ne toplu halde göç ettiğini görmeyiz. Bu da göçmenlerin güvenlikten çok özgürlük bulmaya çalıştığı anlamına gelmekte. Biz de önce bu parçayı Jean-Jacques Goldman'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Joe Dassin 1970 tarihli L'Amérique adlı parçasını seslendirecek. New York doğumlu Dassin'in babası ünlü yönetmen Jules Dassin'di. Ne var ki 40'ların sonunda bir cadı avına dönüşen McCarthy soruşturmaları nedeniyle Amerika'yı terk etmek zorunda kaldı Dassin ailesi ve 1949'da Fransa'ya yerleşti. Bu yüzden Amerika denince pek de hoş anılar gelmiyordu Joe Dassin'in aklına. Bununla birlikte İngiliz Christie grubunun Yellow River adlı şarkısını Pierre Delaunay ile birlikte Fransızca'ya uyarlamaya çalışırken nakarat kısmı için en uygun kelime olarak L'Amérique yani Amerika çıkmıştı ikilinin karşısına. Bunun üzerine Joe Dassin şarkıda kendi hikayesini değil de 1900'lerin başında Rusya'dan Amerika'ya göç eden büyük babası Samuel Dassin'in öyküsünü, onun bu ülkeye gelirken kurduğu hayalleri anlatmaya karar verdi. 1970 Haziran'da piyasaya çıkan şarkı Eylül ve Ekim aylarında müzik listesinin zirvesine oturdu. Şimdi biz de Amerikan rüyasından bahseden bu iki parçaya kulak verelim dilerseniz. Önce Jean-Jacques Goldman'dan Long Is The Road, bunun ardından da Joe Dassin'den L'Amérique.

Amerikan rüyasını konu alan iki parça dinledik arka arkaya. Önce Jean-Jacques Goldman'dan Long is the Road ya da Amerikan. Bunun ardından da Joe Dassin'den L'Amérik. Programın başında Kaliforniya eyaletini ve bu eyaletin en büyük şehri Los Angeles'ı konu alan parçalardan bahsetmiştik. Sıradaki iki parçayla Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık eyaleti olma özelliğini taşıyan Kaliforniya'yı yeniden ziyaret edeceğiz. Dinleyeceğimiz parçalardan ilki Milan Farmer'ın 1995'te piyasaya çıkan 4. stüdyo albümünde yer alan California. Farmer kendisinin de rol aldığı Laurent Boutonnat'ın 1994 tarihli Giorgino filminin ticari ve eleştirel anlamdaki başarısızlığının ardından filmin başrol oyuncusu ve rock gitaristi Jeff Dahlgren'le birlikte 9 aylığına Los Angeles'a gitmişti. Etrafındakiler tarafından tanınmama arayışındaki sanatçı bu dönemde saçlarını sarıya boyamış ve özellikle Kaliforniya olmak üzere Amerika'nın uçsuz bucaksız geniş alanlarını keşfetmişti. Bu sırada yeni bir albüm üzerinde de çalışmaya başlayan Milan, bu albümde yer alacak Kaliforniya'nın sözlerini de Laurent Boutonnat'ın yumuşak ama tempolu bir bestesi üzerine yazdı. Amerika'da duyduğu sürgün ihtiyacını ve Kaliforniya eyaletini keşfedişini anlattığı şarkıda Fransızca metnin içine tıpkı Serge Gainsbourg gibi İngilizce kelimeler serpiştiren Farmer, parçaya Apollinaire'in ünlü Le Pont Mirabeau şiirinin bazı dizelerinin değiştirilmiş hallerini de ekledi. Parçada geçen dikiz aynasında anamorfoza uğrayan hayatım dizesi ise sanatçının müzik marketlerdeki yerini 17 Ekim 1995'te alacak olan albümü Anamorfoze'nin ismi için ilham kaynağı olacaktı. Biz de şimdi önce bu parçayı Milan Farmer'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Véronique Sanson, Colorado'yu terk edip Los Angeles'ın lüks semti Bel Air'e taşınmasının ardından yayınladığı 1977 tarihli albümü Hollywood'da yer alan Le Délice d'Hollywood adlı parçada Atlas Okyanusu'nu aşarak Amerika'ya gelen ve Beverly Hills'e yerleşen bir gencin hikayesini anlatacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini konu alan iki parça dinledik arka arkaya. Önce Milan Farmer'dan Kaliforniya, bunun ardından da Veronique Sanson'dan Le Delice d'Hollywood. Amerika Birleşik Devletleri ve bu ülkeden çıkan sinema ve müzik yıldızları özellikle 60'lı yıllar boyunca tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da büyük ilgi görüyordu. Yeyeciler olarak adlandırılan genç Fransız müzisyenler bu dönemde çoğunlukla Anglo-Sakson sanatçılara ait parçaların Fransızca uyarlamalarını seslendirirken John Hallyday, Eddie Mitchell ya da Dick Rivers gibi rock'n'rollcular giyim tarzlarından sahnedeki jest ve mimiklerine kadar Elvis Presley, Gene Vincent, Bill Haley ya da Little Richard gibi Amerikalı sanatçıları taklit ediyordu. Fransız rock'n'roll müziğinin kurucuları olarak görülen bu üç isim haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ni konu alan pek çok şarkıya da yer veriyordu repertuarlarında. John Hallyday 60'larda San Francisco, A New Orleans, ilerleyen yıllarda ise Nashville Blues, Mon America Moi ve Kartpostal d'Alabama gibi parçalarla Amerika'ya olan sevgisini dile getirirken Eddie Mitchell ise El Agua Delvis, Sur la Route de Memphis, La Dernière Seance ya da Nashville Belleville gibi şarkılarla gençlik yıllarının Amerikalı yıldızlarına selam gönderiyordu. 1984 yılında piyasaya çıkan Racine yani Kökler adlı albümde yer alan Nashville Belleville'de çocukluk günlerine geri dönüyordu Eddie ve o yıllarda Paris'in Belleville mahallesinde kök salmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'ne, rock'n'roll'a ve Amerikan sinemasına nasıl büyük bir ilgi duyduğunu anlatıyordu bize. Şarkının nakarat kısmında ise köklerim nerede, Nashville'de mi, Belleville'de mi diye soruyordu. Sanatçının 1974 tarihli albümüne Rockin'in Nashville adını vererek country müziğin başkenti olarak görülen bu şehre bir kez daha saygı duruşunda bulunduğunu da hatırlatalım ve şimdi bu parçaya kulak verelim dilerseniz. Nashville, Belleville.

Eddie Mitchell geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına 1984 tarihli Nashville Belleville adlı parçasıyla. Los Angeles, Nashville ya da Memphis'in ardından Amerika'nın Fransız müzisyenleri en fazla etkileyen bölgelerinden biri de New York. Pek çok sanatçı geçmişten günümüze Amerika'nın ünlü şehrini konu alan parçalara imza attı. Bunların arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de Serge Gainsbourg'un 1964'te piyasaya çıkan Afrika ritimleriyle süslü şarkısı New York, USA. Nijeryalı perküsyonist Babatunde Olatunji'nin Dreams of Passion albümündeki Akivovo adı şarkının melodisi üzerine kaleme aldığı parçada New York'taki gökdelenlerden bahsediyordu Gainsbourg. Parçanın orijinali ise Afrikalı çiftçileri evlerine götüren bir trenden ilham alarak yazılmış. Söz konusu ortamın ambiyansı ve trenin ritmi Cembe adı verilen Afrika'ya özgü bir vurmalı çalgı kullanılarak yeniden canlandırılmıştı. Gainsbourg bu manzarayı New York'a taşıyarak Afrika gelenekleriyle Amerikan modernizmi arasında bir bağ da kurmuş oluyordu aynı zamanda. Bunun yanı sıra nakarat kısmında geçen New York'u gördüm, Amerika'daki New York'u hiç bu kadar yüksek bir şey görmemiştim. Çok yüksek New York sözlerinin ardından Empire State Building, Rockefeller Center, Waldorf Astoria ya da Bank of Manhattan gibi şehirde bulunan gökdelenleri sayan sanatçı 2 dakika 20 saniye içinde müzikseverleri kısa bir New York turuna çıkarıyordu. Biz de şimdi önce bu parçayı Serge Gainsbourg'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Yves Simon 1974 tarihli Jerve New York adlı parçasında saksafonist Lester Young, şair Gregory Corso ve nihayet Jimi Hendrix'e selam göndermesinin ardından bir daha kan, ter ve gözyaşı olmaması için New York'la özdeşleşen Manhattan, Brooklyn ve George Washington köprülerini çözüp şehrin havalanmasını sağlamak istediğini ifade edecek.

New York konu alan iki parça dinledik arka arkaya. Önce Serge Gainsbourg'dan New York USA, bunun ardından da Yves Simon'dan Jere ve New York. Evet, dünya turumuzun ilk durağında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ni konu alan şarkılara ayırdığımız programımızın sonuna geldik artık. Kapanışı yine New York temalı bir parça ile yapacağız. 80'li yıllarda uzun süredir birlikte çalıştığı caz müzisyeni Maurice Vander'in kendi müzik grubunu kurması üzerine onunla yollarını ayırmak zorunda kalan Claude Nougaro'nun bu dönemde yazdığı şarkılar oldukça karmaşık sözlerden oluşuyor, dinleyiciyle tam olarak bir bağ kuramıyordu. Sanatçı verdiği konserlerde salonu hala dolduruyor ama aynı başarıyı albüm satışlarında gösteremiyordu. 1985'te piyasaya çıkan albümünün ticari anlamda beklentileri karşılamaması bardağı taşıran son damla oldu ve Barclay Stüdyosu onunla olan sözleşmesini feshetti. Bu gelişme sonrasında bir hayli sarsılan Nougaro kendini sorgulamaya başladı. Fransa'daki evini satarak kariyerinde yepyeni bir sayfa açmak üzere New York'a gitti. Burada Manhattan'da yaşayan elektronik klavye ustası Philip Sess'le tanıştı ve geri dönüş şarkısı Nougaro'yu onunla birlikte yarattı. Sanatçının ismi aracılığıyla adeta kendisini şehirle özdeşleştirdiği rock müzik esintileri taşıyan bu güçlü parça Nougaro'nun bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmasını sağlayacaktı. Biz de şimdi Claude Nougaro'ya bırakalım dilerseniz mikrofonu, Nougaro'yu 1989 yılına ait bir canlı performans kaydıyla seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Yılmayan'a teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Adalarda son hafta haberleri hayli yoğun takip ediyorsunuzdur. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat ile birlikte 47 kişi gözaltına alındı sabaha karşı 5 gibi. Bu arada öyle heyecanlı girdim ki ben Nevin. Tanıtım yapamadım. Ben Derya.
2: Ben de Nevin Sungur. Devam. Kaldığın yerde devam.
1: Evet. Ya evet. Yani 47 şüpheli hakkında işlem yapılacağına dair bilgi var. Ve yani tabii biz de hep sorduğumuz, sizlerin de hepimizin sorduğu şu soru var. Neden sadece seçilmiş muhalefet parti başkanları tutuklanıyor diye. İşte tam da burada Avrupa Birliği'nin raporu yayınlandı. Aşağı yukarı 5 gün önce. Ama biz bu yayını banttan yapıyoruz. Yani bir gün sonra yayınlanacak şimdi. O sırada artık neler olur Türkiye'de bilemiyoruz. Raporda Türkiye'deki demokratik gerileme gerekçe gösterilerek insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlalinden sorumlu olduğu düşünülen Türk yetkililere karşı Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejiminin uygulanmasını istiyor. Yani çok ciddi ve üstelik de isim de vererek ve bu yani eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı mevcut Adalet Bakanı Akın Gürley'in adı da açıkça geçiyor Avrupa Parlamentosu'nun raporunda. Ve Gürley'in bakan olarak atanmasından dehşet duyduğunu belirten bir ifadeye yer veriyor. Bu durumda Avrupa Parlamentosu raporlarında ilk kez bir Türk bakanın isminin geçtiği vurgulanmış ve raporda ayrıca birçok değerlendirme var. Ben uzatmadan birkaç bir şeyi söyleyip size bırakayım. Konuğumuzu da kıymetli bilgilerini alalım hemen. Raporda Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti alanında geriye gittiği, Avrupa Birliği üyelik sürecinde ise ilerleme sağlayamadığı ve patinaj yaptığı açıkçası ifade ediliyor. Bu patinaj kelimesini de kullanmış. Muhalefete yönelik siyasi ve yargısal baskıların arttığı, tabii Adalar Belediyesi Başkanı'nın tutuklanmasıyla birlikte tüm belediye başkanlarının sayısı 29'a ulaştı 3-4 gün önce. Ve bu belediye başkanlarının 19'u CHP'li, 10'u ise DEM Partili. Muhalefet temsilcilerine yönelik soruşturma ve davaların da yolsuzlukla mücadeleden çok siyasi rakipleri etkisizleştirmeye yönelik olduğu değerlendirilmiş ve özellikle de Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde açılan davaların önemli bölümünde siyasi nitelik taşıdığı düşünülüyor. Şimdi ben kısacık iki haberi de vererek burada sonlandırayım. İki haberimiz var. Bir tanesi Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı olan Tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi, Bilgili Holding ve Ensofi Holding arasında yapılan uzun vadeli anlaşma kapsamında restore edilecek ve yeniden işlevlendirilecek. Bunun haberlerini takip ederiz daha sonra. Ben kısa geçiyorum bugün ama yine ne olacağı tam olarak belirgin değil. Ama Lucky Wingas artık bu yapının pek de yıkılmak üzere ve yıkılacağını belirten bir iki cümlede kurmuş. Zaten bizim programımızda da ilk kez açıklamıştı. İkincisi Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet'e devriyle ilgili Adalar Belediyesi'nin açtığı dava var. Bu çok önemli. Bunu da takip edeceğiz. Ve tabii ki Heybeliada Ruhban Okulu'nun Ekim başı gibi açılması. Haberler böyle adalardan.
2: Adalar hakikaten kaynıyor senin de dediğin gibi son birkaç gündür. Yani memleketin genelinde yaşanan demokrasi problemiyle ilgili daha büyük bir sıkıntıyı konuşuyor olacağız bugün. Geçtiğimiz Cuma günü Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat başta olmak üzere yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon yapıldı. Şimdi Bu meseleyi hem adalı hem gazeteci hem meslektaşım sevgili Dilek Dindar'la konuşacağız. Dilek başından itibaren tabii hep oradaydı. Yani hem operasyonu takip ettin hem o gösteriler sırasında oradaydın. Bir hani izlenimlerini almak istiyoruz Dilek önce senin. Bir de bu ne anlama gelen bir süreç bir gazeteci olarak hem ülke hem de adalar açısından değerlendirmeni almak isteyeceğiz ama öncelikle neler oldu, neler bitti Cuma günden bu yana.
1: Ve hoş geldin Dilekçim.
2: Ve hoş geldin, evet.
3: Çok teşekkürler. Aslında üçümüz de adalıyız. Doğal olarak da meseleyi anlatırken sizin de katkılarınız elbette çok fazla olacak. Çok teşekkür ederim. Cuma günü ben sabah saatlerinde haberi alır almaz zaten 8 sularındaydı. Doğrudan belediye binasının, belediye başkanlığının da olduğu Büyükada'ya geçtim. İlginç, önce giderken tabloya ilişkin bir şeyi söyleyeyim. Yani Heybeliada'dan çıktığım andan itibaren Büyükada'ya girişimle birlikte bir taraftan polis botları, iskelelerdeki inanılmaz yoğun polis yığınakları, doğrusu indiğim anda şunu söylemiştim: hayırdır, savaş mı var? Hakikaten böyle bir tablo vardı. İnsanların inanılmaz tedirgin olacağı bir hal. Yine sabah saatleri, yine klasik bildiğimiz ülkenin, İstanbul'un farklı noktalarında olduğu gibi işte sabah şafak operasyonlarıyla başlamıştı Büyükada ve Heybeliada güne. Şimdi aslında hani bilinenleri çok kısaca özetleyeyim. Sizin de demin söylediğiniz gibi başta belediye başkanı Ali Ercan Akpolat olmak üzere 47 kişi sabah saatlerindeki baskında gözaltına alındı. Ben haberi duyururken, çünkü adalara hızla gazetecilerin, basının ulaşması çok mümkün değildi. O dayanışmayı kendi içimizde de hep yaptığımız için tüm basına var olduğum yerde ben de arkadaşlarıma haberleri iletmeye çalışıyordum. Duyururken de söylemiştim, işte şu kadar kişi alındı, aralarında inşaatçısı, bisikletçisi, hurdacısı, garsonu, aklınıza gelen herkes vardı. İşte börekçi de vardı vesaire de vardı. Listelere bakınca onlar iş takipçisi, işte falancası filancası şeklinde lanse ediliyordu elbette. Ama tablo böyle. Sabah saatlerinden itibaren insanlar tabii kaygılı ve tedirgin bir vaziyette geldiler. Vatan Emniyeti götürmüştü hepsi. İnsanlar tedirgindi, ama başka bir nokta vardı Nevin Derya. Adeta beklenilen, birçok noktada da böyle aslında, beklenilen bir süreçti bu. Hani ne zaman geleceğini zaten bilmiyorduk ama geleceğini biliyorduk hali vardı birçok insanda. Öte yandan da kanıksanmışlık. Yani çok büyük bir tepkiden sabah saatlerinde bahsetmek çok açıkçası mümkün değildi. Yani akşam saatlerine doğru aslında o öfke biraz daha büyüyerek, artarak büyüdü. Farklı noktalardan insanların da gelmesi, birçok insanın uyanarak artık haberdar olması ve adanın farklı noktalarından gelmesiyle birlikte, ama ilginç bir tablonun altında öncelikle çizmek isterim. Bunun bir siyasal operasyon olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani bunu genel geniş halk kitleleri de biliyor. Kime sorarsanız evet, bu zaten böyleydi hali. Fakat bunun bir taraftan da toplumsal etkisi açısından iktidarın yaratmak istediği tabloya doğru evrilmesi de bir parça benim açımdan, gözlemlediğim açıdan biraz kaygı vericiydi. Çünkü insanlarda bir kabullenilmişlik. Evet, zaten operasyon olacaktı, zaten gelecekti ve operasyon oldu ve geldi.
2: Evet. Evet, en
3: Böylesin.
2: sıkıntı yaratan duygu da o gerçekten. Pardon, lafını kestim. Devam et.
3: Tabii. Yani bunun altını çizmek istedim. İktidar biraz da, yani bu bir korku değil, bu bir başka bir duygu değil ama bir rıza halinin, ama meşruiyetin olduğu bir rıza hali değil. Evet, gelecek ve başımıza gelecek halinin bir kabulünü iktidar bugüne kadarki hamleleriyle yaratmış oldu aslına bakarsan. Tabii diğer taraftan şunu tartışmanın bir manası yok. Yani işte burada rüşvet var mıydı, görevi kötüye kullanıldı mı, oldu mu, bu oldu mu? Çünkü bu meselenin Çok açıkça bununla ilgili olmadı. İstanbul'un genelinde ya da Türkiye'nin farklı noktalarında olduğu gibi bunun siyasal bir operasyon olduğu çok açık ve net. O yüzden bunun arka planını tartışmanın var mıydı, yok muydu ve benzerinin hiçbir anlamı yok. Ama diğer taraftan şimdi bugün az evvel Derya da söyledi, şu an bir gün önce çekiyoruz. Şu an gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmiş durumda, ifadeler veriliyor. Ve ifadelerden benim de ulaştığım dünden bu yana ilginç tablolar var. Belki onlardan bahsederim ama şunu söylemek isterim. Gün boyunca bana da gelen, sabahtan itibaren az evvel medyaya aktarıldı hakkındaki iddianameler, önce Yeni Akit gazetesinde
2: Tabii
3: yayınlanmak
2: ki, tabii ki.
3: üzere. Şimdi herkes birbirine o iddianameyi gönderiyor. Bakın, adanın içerisinde herkes birbirine bana da gelen dünya kadar mesajda bu doğru olabilir mi? Tam da yani yapmak istedikleri hamlenin siyasal olduğunun herkes farkında. Ama buna bir meşruiyet zemini yaratma çabası bu. Şimdi o iddianamelerde çok ilginç bir tablo var. Belki oraya gireyim mi, bilemedim.
2: Lütfen, evet, bakalım ne var Eda'nın.
3: Şimdi şunu bilmek açısından söyleyeceğim. Yani arka planı tartışmayı ısrarla çok doğru bulmuyorum. Vardı yoktu, şimdi adaların genel durumunu konuşuruz. Ama mesele siyasalken ve bütün bu operasyonlar bir iktidarın açıkça siyasal bir hamlesiyken içindeki başka şeyleri tartışmak hakikaten abesle iştigal.
2: Normal
3: Ama
2: şartlar altında olsa keşke bunları tartışsak aslında, değil mi? Şu konuşmaları değil de bunları
3: kesinlikle,
2: tartışsak aslında.
3: kesinlikle. Şimdi buradaki iddianameden bir örnek vereceğim. Adaların tanınması açısından. Şimdi adalar İstanbul'un geneli açısından bir metropol yapının içinde olmakla birlikte daha mahalle ilişkisinin hakim olduğu, insanların birbirini çok iyi tanıdığı, bir belediye başkanına ulaşmanın hiç de zor olmadığı, doğrudan herkesin elinde telefonlarının olduğu. Yani her birimiz muhtemelen, bırakın bizi, işte yan komşumuz, işte Ahmet amcamız, Ayşe teyzemiz 2 dakikada hemen arayıp ya da yolda görüp sen ne yapıyorsun ya diyebileceği kadar belki kırsal bir atmosferin tarif edileceği bir biçimi içeriyor adalar. Ve adalarda şimdi şöyle bir yargı var. Adalarda herkes sanki konaklarda oturuyor gibi. Ya da adalardaki herkes çok kibirli, eyvah gelenlerden çok rahatsız olan, kimseyi istemeyen bir algı da var. Bayramlarda var olan kimi feveranlarda çok aklı selim arkadaşlarımızın, dostlarımızın, gazetecilerimizin bile ya yeter bu adalılardan da çektiğimiz, kimseyi de istemiyorlar, abartmayın tepkilerini vermekte haklı oldukları, çünkü algının hep de böyle olduğu bir yer. Oysa durum tam böyle değil. Hani bu detayı bir taraftan verdim. Çok da uzatmayacağım ama mesela adada öyle kocaman kocaman evlerde yaşamıyor kimse. Çoğu zaman sokakta oturuyoruz, sokağın içerisinde, bazen masamızı atıyoruz. Kimi zaman işte bir hurdanız dışarı çıkardığınızda hurdacı gelene kadar kapının önünde duruyor falan filan. Şimdi bu örneği şunun için verdim. Mesela iddianamenin içerisindeki isimlerden bir tanesinin söylediği şeyler var. Ben ifadeyi de baştan sona okudum zaten. Bir tadilat hikayesinin içerisinde deniliyor ki tadilat yapıldığı adreste belediye ekipleri denetime gidiyor. Ve o sırada kapının önünde demirler var. Oysa tadilata ilişkin olarak moloz alınması ve benzerine ilişkin bütün bedeller belediyeye yatırılmış ve bunların makbuzları var. Muhtemel günlerden öğrendiğim kadarıyla bir çarşamba günü kapıdaki demirler nedeniyle zabıta geliyor ve diyor ki bunları buradan kaldırın, ceza yazacağım. İnşaatı ya da tadilatı yaptıran kişi 60 yaşındaki bir kadın, kendisi de köylüsü, belediye başkanının telefon açıyor ve diyor ki, iddianamede de geçiyor bu. Ayrıca ifadelerden de okuduğum kadarıyla söylüyorum. Ya diyor, zaten cuma günü diyor kalkacak. Yani bana ceza yazsın mı, her şeyi ödedim zaten diyor. O da tamam, oldu o zaman hallederiz deyip başkan yardımcısına cuma gününe kadar işlem yapmayın diyor. Şimdi İddianamede bu öyle anlatılıyor ki belediyeye maddi menfaat sağlamak üzere yapılan bu görüşmenin karşılığında iddianamede görevde kötüye kullanmak, işte rüşvet ve benzeri diye geçiyor. Şimdi adalılar bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Bir ön ifadeyi o yüzden söyledim. Adalarda yaşayan insanlar konakta yaşamıyorlar. Şimdi bu çok doğal bir durum. Herhangi bir adalıya söylediğinizde bu çok doğal bir durum. Şimdi bu ifadelerde şu an iddianame olarak yansıtılanlar diğer bütün operasyonlarda yapıldığı gibi büyük büyük olağanüstü rüşvetler vesaireler falan var. Doğrudur, yanlıştır. Şimdi bunları henüz iddianameyi ne biz yargılayabilecek, ne savcıyız, ne benzeri. Ama ortada bir algı yaratılmaya çalışıldı. Çok açık ve iktidar zaten elde edemediği, bu operasyonlarla elde edemediği meşruiyeti, rızayı bu vesileyle elde etmeye çalışıyor. Mesele biraz bundan ibaret, burada da yaşanan.
1: Bir kez daha Dilekçim, burada
2: aynı
1: ben de
2: şey.
1: bir adalı ve yakın zamanda KUDEP izni almış biri olarak tecrübemi aktarmak ve uzun senelerdir yaptığım gözleme aktarmak isterim.
2: KUDEP ne
1: KUDEP
2: öğrendik? Çok kısaca onu söyle istersen dinleyicilerimiz için.
1: İBB'ye bağlı bu kültürel mirasların korunmasına dair siz herhangi bir işlem yapmak istediğinizde boya badana dahi yapmak istediğinizde almanız gereken izinler var. Oradan raportörler gelirler, siz müracaat edersiniz. Evinizin içine girip bakarlar, fotoğraflarlar, dışarıdan da fotoğraflarlar. Ve siz ne yapmak istiyorsanız bir kağıda yazarsınız. Ben su tesisatımı değiştireceğim, boya badana yapacağım veya ne yapacaksınız veya doğalgazımı değiştireceğim. Bu şekilde izin alırsınız. İzin almak için beklersiniz. Raportörler gelir. Onların adalarda belli günleri vardır. Ve hem fotoğraflarlar hem de kaydı alırlar.
2: Hem de bir de
1: Siz
2: bedel öderiz yani bunun için de bir bedel
1: tabii
2: öderiz.
1: bedel öderiz. Çünkü biraz önce Dileğin de dediği gibi belki oradan çıkacak çöp vardır veya yoktur. Hiç fark etmez. Ama bunun bir standart bedeli var. Bunu ödersiniz. Şimdi hem tarihi evinizi korumaya çalışıyorsunuz, hem para ödüyorsunuz üstünde. Yani bu ayrı
3: Hatta
1: bir konu başlığı. Bu
3: Derya, bir katkıda yapayım mı?
1: tabii.
3: Hem para ödersiniz, hem şey yaparsınız, hem de beklemeniz gerekir. O bir süreçtir.
1: Tabii
3: Yani
1: tabii.
3: öyle hemen
2: En az
3: olmaz.
2: bir ay, en az bir ay.
1: Başta onu belirttim. Yani bir de bekliyorsunuz, raportörler gelecekler. Adada belli günde geliyorlar. Velhasıl burayı da geçtik diyelim. Bekleme gününüz de geldi. Raporlar da tutuldu, gidildi. Ve siz bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar gelir raportörler, bakarlar ve sizin İşlemi doğru yapmış olduğunuza dair raporu yazıp yollarlar. Siz ondan sonra o belediyeden aldığınız tabela vardır, kocaman. Onu evin önüne asmak zorundasınızdır. Mal sahibi kim? Takip eden, yani mühendisi kim? Bunlar isimleriyle, tarihi hepsi yazılıdır. Şimdi ben böyle küçücük evimde bir boya badana yaptım. Tesisat değiştirdim. Bütün bu süreci yaptım. Bir taraftan da söylendim, yani biliyorum bunca zaman program yapıyorum. Yahu bu kadar kültürel miras bana aitmiş gibi gözüküyor ama esası hepimize ait, evrensel bir değer. Onu korumaya çalışıyorsun ve para ödüyorsun, devamlı masraf yapıyorsun. Oysa yani Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan verilen dünya paralar var ve o paralar bazı köşklere gittiğini biliyoruz. Şimdi bir de bizim bildiklerimiz var. Biz böyle küçücük evlerimize bu izinleri kocaman koyarken, mesela ben yerde söyleyeyim size, kumsalda muazzam büyük bir köşkün gelip geçip gelip geçip büyük rahatsızlık hissettiğim bir tane tabelası yok. Soruyorum, kime ait? Yüklenicisi kim? Mühendisi kim? Çünkü KUDEP'e ait değil. Bu Turizm Bakanlığı'ndan verilen şeyler. Şimdi gözlerimiz bunları da görüyor, onu da görüyor. Yani muazzam bir vatandaşın seçtiği ve atandığı kişiler vatandaşa, yurttaşa hizmet etmek için varlar. Bir rekabet ortamı oluşturmuş durumdalar ve bizim işlerimizi gerçekten de çok zorlaştırıyorlar. Bir tarafta bu var ama ben hemen şunu da ekleyeyim. Yaklaşık 10 gün önce ben Ercan Başkan'ı ziyaret etmiştim ve şu kelimeyi kurdu gerçekten bana. Geceleri 3-4 saat uyku uyuyorum. Evet evet tabii bekliyorum. Ne zaman bizim belediyeye de sıra gelecek diye. Ya bu gerçekten Dilek senin dediğin gibi çok ürkütücü bir söz. Bu ülkede seçim yapılması tek başına demokrasinin varlığını gerçekten göstermiyor işte. Yani hukukun eşit uygulanması, yargının bağımsızlığı, siyasi rekabetin adil olması, seçmen iradesine saygı, değil mi? İfade ve özgür örgütlenme özgürlüğü. Hani nerede bunlar?
2: Güzel sordun.
3: Bir katkı yapayım. Aslında güncel bilgi olarak söylediğin çok doğru. Mesela şu anda ifadeler verilirken ya da önceki günden itibaren birçok bilgiyi edindik. Bir taraftan da itirafçı olmak noktasında sürekli baskılar geliyor diğer yerlerde olduğu gibi. Çünkü yerel yönetim açısından senin söylediğin aslında Derya, bir tarafta atanmışların işte bakanlıkların ve benzerinin adalar üzerindeki korkunç bir rant üzerine kurulu sistematik bir baskısı ve adımları var. Bir taraftan da yerel yönetimin buna karşı adımları var. Engel tanımak da istemiyor. Küçücük bir muhalefeti bile kabul
1: evet,
3: etmek
1: boyun
3: istemiyor.
1: Boyun eğmek ve eğmemek gibi bir duruma geliyor.
2: Bütün bunlar aslında parça parça işte yine bugün haberlere baktığında işte bu şeyle beraber adalarla beraber galiba Silifke Belediyesi'ne de
3: evet.
2: Bir operasyon düzenlendi. Daha şeyi hatırlarsınız zaten, Adalar Belediyesi'ne bundan birkaç hafta önce bir ekip göndermişlerdi bir soruşturma için. Yani o zamandan bir ayak sesleri gelmeye başlamıştı dediğin gibi. Yani bu bekleniyor olması böyle bir şey.
3: Şöyle bir tablo var. Bir taraftan evet adalarda böyle bir süreç yaşanıyor. Kimi sıkıntılar da var. Vardır hepimizin yaşadığı, yerel yönetimi eleştirdiğimiz birçok nokta var. Ama fotoğrafın bütününde şimdi en temel meselelerden Derya sen az evvel söyledin. Bir tarafta bir sanatoryum süreci var. Diğer tarafta işte açılan ruhban okulu var. Öte yandan işte yetimhanenin bugün geldiği nokta var. Kıyılarda yani geçen gün bir röportajda söylediğim bir şey, dört tarafı denizlerle çevrili bir yerde biz denize giremiyoruz. Ya akıl alır gibi değil yani, denize giremiyoruz, ulaşamıyoruz. Bunun gibi kıyılar, ormanlar, ormanın içerisinde yaşananlar falan filan bitmeyen sorunlar. Şimdi buraların tamamı, bunun anlaşılmasında fayda var. Buraların tamamı doğrudan iktidar eliyle yönetilen yerler. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Diyanet'in vesairenin yaptığı doğrudan yaşam alanlarımızın hepsine müdahale. Yani burada ada gibi bir yerde bir yerel yönetim tek başına bütün her şeyi denizden girip tepedeki Aya Nikola'dan çıkan bir noktada değil. Hal böyle olunca aslında mevcut yerel yönetimlerimiz muhalefet açısından bakarsak az da olsa, kısa da olsa, küçük de olsa bunlara engel olmaya çalışıyorlar. Hani biz eksik davranıyorlar ama yeterince yapmıyorlar vesaire diye eleştiriyoruz ama iktidar bu kadarcık bir şeye bile tahammül edemiyor. Yani bir tarafı evet siyasal bir süreç, bir tarafı siz benden daha iyi ifade ediyorsunuz, burası ciddi bir rant alanı. Çok ciddi bir rant alanı. Yani bir turizm süreciyle ta faytonlar daha öncesinden başlayan, şimdi uzatmayayım, bir dolu hikayesiyle bugüne kadar gelindi zaten ve bugün de devam ediyor. Şimdi burada belki eksik kalan bir şey vardı Nevin, senin sorduğun şeye ilişkin, bu kanıksanmışlık karşısında nasıl bir süreç olacak diye. Aslında yerel yönetimin belki eleştireceğimiz tarafı. Bir şeffaflık sürecini sadece bizim belediye için söylemiyorum. Belki bizim belediye bu konuda daha iyiydi bile diyebiliriz.
2: Evet, meclis toplantılarını açık havada herkes.
3: Tabii.
2: Yani.
3: Ama genel olarak muhalefet, AKP ya da iktidar belediyelerinden hiç bahsetmiyorum. Bir tarafta bir belediye başkanı gidiyor zaten rüşvet almaktan şey bile almış. Yani tut mahkemece onayla, evet bu rüşvet aldı vesaire denilen adam bile hala görevde. Ya da öbür tarafta çıkmış bir tane belediye başkanı, bana Audi 2025'i mi çok görüyorsunuz ya diyecek kadar pervasızlaşmış durumda. O yüzden iktidarın hakim olduğu yerel yönetimlerden ziyade söylüyorum, azade söylüyorum. Muhalefet belediyelerinde de biz yeterince şeffaf, ortak aklı üreten, toplumsal rızayı ve geniş halk kitleleriyle bir karar sürecini ya da onların rızasını da üreten bir yerden bir demokratik süreci maalesef işletemedik.
2: Evet.
3: Hani hepimizi de katalım içine. Bunu işletemedik. Bunu taban olabildiğince demokratik kitle örgütleri, STK'lar bunu zorlamaya çalıştı. Ama genel bir yılgınlığımız da var. Bu süreç bizim eksiğimizdi yerel yönetimler açısından. Bizim derken içinde de yaşayan insanlar, yoksa ne benim ne sizin yerel yönetimlerle ilgimiz yok. Şimdi bunu yeniden yaratmak lazım. Bu sürecin müdahili olmak ve berrak bir şekilde eksik kalan noktaları hiç geri adım atmadan, yani ne kıyılar ne senatoryum adayı için söylüyorum. Eleştiri mekanizmasını, biz yerel yönetimi eleştirmekten vazgeçmeyeceğiz elbette. Yanlışında eksiğinde, ama bize rağmen bizim irademizi yok sayarak bu müdahalelere de asla izin vermeyeceğiz. Bu başka bir şey çünkü. Ancak var olan durumu yeniden ve sokak sokak, hane hane yeniden işlemek gereken, bunun için muhalefet partilerinin, toplumsal muhalefetin, diğer siyasi partilerin hakikaten sokak sokak harekete geçmesi, ki haklarını da teslim edelim, yapmaya çalışıyorlar. Önceki gün Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil de buradaydı, ya da diğer partiler açısından, ama yetmez, bunu biraz daha ayağa kaldırmak gerekecek sanıyorum.
2: Peki Dilek'ciğim, vaktimiz azaldı yine. Yani konuşmakla bitmiyor tabii bütün bu konular maalesef. Tabii bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Dilek, katkıların için.
1: Tekrar. Evet, ben de çok küçük bir şey ekleyeyim. Bu konuşmamız biraz yerele aitti ama esasında hepimizin de bildiği gibi, yani dünyada siyasetin inanılmaz kirlendiği, siyasetçilerden de öte iş insanlarının bir ticarethane gibi kullandığı yerler, adalarda bunlardan biri ve çok kirli bir politika, siyaset var. Bizim tam da inisiyatifler, sivil inisiyatifler olarak, bu hani temiz eller gibi, hep bunu da en başa koyarak temiz siyaseti, rüşvetsiz ve adil, eşit ve hukuku savunarak devam etmemiz gerekecek. Bıkmadan, usanmadan sanırım.
2: Kesinlikle. Çok teşekkürler tekrar Dilek.
3: Ben teşekkür ederim. Sizinle bir arada olmak Dilek'ciğim, çok çok keyifli hakikaten. Keşke daha iyi, daha güzel konuları konuşabilsek.
2: Keşke. Yine davet edeceğiz.
1: Bir kahvede buluşuruz artık ya. Bugün olmadı ama.
2: Adalar hepimizin olmaya da devam edecek. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Hoşçakalın.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Yılmayan'a teşekkür ederiz.
2: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
3: Reklamlar.
4: 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erol Malçok'a teşekkür ederim.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim bu hafta Yeni'de yine yepyeni taptaze albümler var. Şahane genç müzisyenlerin şahane kayıtları var. Bu haftaki playlistimden çok eminim. Umarım siz de beğenirsiniz. Elimden geldiğince iyi bir dramatürjik çizgi kurmaya çalıştım. Bu hafta Latin Amerika'dan başlıyoruz. Sonra oradan kuşların şarkısına doğru ilerliyoruz. Sonra Haydn'ın incelikli zekasına, ardından Paganini'nin gösterişli virtüözitesine, sonra Brahms'ın yeniden keşfedilen ses dünyasına ve hani beş benzemeze yaklaşacak playlistimde Ligeti'nin deneysel evrenine uzanan bir yolculukla da bugünkü programı bitireceğiz. Şimdi bakalım. Brezilyalı besteci João Marcondes, genç, benzemeze yaklaşacak playlistimde Ligeti'nin deneysel evrenine uzanan bir yolculukla da bugünkü programı bitireceğiz. Şimdi bakalım. Brezilyalı besteci João Marcondes, genç, henüz

Prince ve burada Song of the Birds neredeyse umudun simgesine dönüşen bir şarkı. Onu dinleyeceğiz. Ardından genç piyanistlerden Dönis Kozikin'in bir Haydn yorumuna kulak vereceğiz. Zamansız Zerafeti Haydn'ın tekrar kulaklarımızda olacak. Ardından genç kuşağın yıldız cellistleri Kian Sultani ve Pablo Ferrandez'in Paganini'nin göz kamaştırıcı varyasyonlarında virtüözlüğün sınırlarını tekrar keşfedeceğiz. Renkli bir program bizi bekliyor. En son Vida Gitar Kuartet var. Şahane bir gitar kuartet yeni keşfettim. Klasik müzik eserlerine dört gitar üzerinden harikulade düzenlemeler yapıyorlar. Düzenlemeleri de kendileri yapıyorlar. Tabii dört klasik virtüöz bir araya gelince kompozisyon bilgileri de çok yüksek belli ki. Olağanüstü düzenlemeler yapmışlar. Onları aslında bir Schubert düzenlemesiyle tanıdım. Fakat 16 dakikalık bir eserdi ve programda ona yer kalmayacaktı. O yüzden onlardan Brahms, küçük böyle Brahms müzikleri seçtim. Ama ilerleyen günlerde Vida Gitar Kuartet'e mutlaka yer vereceğim. En son programı da Cedric Tiberghi'nin Ligeti'siyle bitireceğim. Ve böylelikle müziğin böyle en temel yapı taşlarından yepyeni bir evren kuran Ligeti'nin müziğine de kulak vermiş olacağız. Uzun zamandır programda Ligeti çalmamıştım. Yani farklı coğrafyalardayız, farklı dönemlerdeyiz, farklı estetik dünyalardayız. Ama hepsinin ortak bir yanı var. Hepsi geçmişe bakarken yeni bir söz söylemenin yolunu arıyor. İşte bu haftanın yenisi müziğin kendini nasıl sürekli yeniden yarattığını anlatan ve birlikte keşfedeceğimiz bir program. Hadi başlayalım. João Marcondes. Efendim 40'lı yaşlarının sonunda João Marcondes Brezilyalı besteci, düzenlemeleri var. Aynı zamanda eğitimci ve yazar. Latin Amerika müzik geleneklerini çağdaş klasik müzik ve caz estetiğiyle buluşturuyor. Çok üretken bir müzisyen. Genç yaşına rağmen 500'ün üzerinde eseri var. Ve bugün Brezilya'nın çağdaş müzik sahnesinin önemli isimlerinden biri João Marcondes. Dinleyeceğimiz eseri aslında 6 bölümden oluşuyor ama ben bu 6 bölümden 4 bölümü seçtim. Ve onun çağdaş Brezilya müziğinin, bu oda müziği ve enstrümantal müziğinin tınılarını kulağımıza çok iyi taşıyacak bir müzik olduğunu düşünüyorum. Latin Amerika suite'inden bahsediyorum dediğim gibi. Dört bölüm seçtim bu eserden. Bir tanesi tango, birinci bölüm. Bu suite birinci bölümü tango, tango ile başlıyor. Sonra bir kansiyonla devam ediyor. Carnavalito ile sonra sürüyor ve bolero ile bitiyor. Bunlar Latin Amerika müziğinin aslında dans ifade eden başlıkları. Şimdi João Marcondes'in Quarteto Topazio ve Gabriele Negri ile birlikte seslendirdiği Latin Amerika suite'ine kulak veriyoruz.

Marcondes'in Latin Amerika suite'inden 4 bölüm dinledik. Bu suite Arjantin tangosunu, Brezilya çorosunu, Venezuela'nın bambuko geleneğini, Bolivya'nın karnavalito ritimlerini, ninnilerini ve bolero gibi farklı ülkelerin müzikal kimliklerini yan yana getiriyordu. Bunları folklorik alıntılar olarak kullanmamış besteci Marcondes, her kültürün özünü taşıyan birer yaratıcı malzeme olarak kullanmış. Yani tek bir ülkenin değil, bütün bir kıtanın seslerini bir araya getirmiş Latin Amerika suite'inde. Albüm yeni yayımlandı, geçtiğimiz hafta yayımlandı ve Marcondes'in genç Brezilyalı bestecinin başka oda müziği eserleri de bu albümde yer alıyor. João Marcondes. Eğer müziği sevdiyseniz bütün dijital platformlardan bestecinin müziklerine ulaşabilirsiniz. Şimdi Marcondes ile Latin Amerika suite'inde kültürler arası bir köprü kurarken biraz sonra dinleyeceğimiz Song of the Birds sınırları aşan evrensel bir barış mesajı taşıyor. Yani bir kıtanın ortak sesini, diğer insanlığın ortak umudunu anlatıyor. Eserden biraz bahsetmek isterim. Enteresan bir hikayesi var çünkü. Öncelikle Jan Fogler bugünlerde herhalde 60'lı yaşlarını sürüyordur. 20 yaşındaydı. Döneminin en prestijli Alman orkestralarından biri olan Dresden Staatskapelle'nin tarihindeki en genç solo çelisti oldu. Sonra devam etti burada fakat kariyerinin ortasında orkestradan ayrıldı ve tamamen solo kariyere yönelmeye karar verdi. Tabii ki eleştirmenler bunun çok büyük bir risk olduğunu düşündüler ama Jan Fogler başardı. Çünkü onun şöyle bir derdi vardı. Sadece bir orkestrada çalıyor olmak değil, edebiyatla, müzikle, tiyatroyla, klasik müziği bir araya getirmek istiyordu. Aynı zamanda Dresden Müzik Festivali'nin sanat direktörü. Dört koldan yani adeta bir ahtapot gibi aslında müziğin içine sızmak istiyordu. O yüzden Dresden Staatskapelle Orkestrası'ndaki bu görevini bıraktı. Hatta şöyle bir proje yaptı. Hollywood oyuncusu Bill Murray'i bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Hem çokça ödülü var, hem de Lost in Translation ile zirveye ulaşmış bir oyuncu. Hatta Wes Anderson'la çok uzun süreli işbirlikleri de var. Dolayısıyla Murray Amerikan tarihinin de önemli oyuncularından biri. İşte Emmy, Altın Küre falan filan bir sürü ödüle sahip. Jan Fogler onunla bir araya geliyor ve New Worlds isimli böyle sıra dışı bir sahne projesi gerçekleştiriyor. Orada da aslında adına ve hayata nasıl baktığını ve müzikle neler yapmak istediğini de çok iyi anlatıyor. Şimdi yani Jan Fogler için çok rahat diyebiliriz ki klasik müziğin sadece konser salonlarında değil farklı sanat dallarıyla yan yana yaşayabileceğini savunan müzisyenlerden biri. Efendim programcınız Hande Akkan da bu yaklaşımları pek bir sever bilirsiniz. Şimdi gelelim Song of the Birds'e. Bu önemli bir müzik. Çünkü bu müziğin arkasında onunla bir araya gelmiş çok önemli bir çelist var. Paul Casals. Paul Casals İspanya İç Savaşı'nın ardından sürgüne gitmiş. Ve sürgünde de konserlerin neredeyse tamamında bu kısa müziği çalmayı kendine görev edinmiş. Onun için bu eser sadece bir halk şarkısı değil, barışın, özgürlüğün ve yitirilmiş vatanın sembolü. Zamanla eser Casals'ın adıyla özdeşleşiyor ve cello repertuarının en dokunaklı biz parçalarından biri haline geliyor. Şöyle bu eserin bir hikayesi daha var, onu mutlaka anlatmak isterim. Casals Birleşmiş Milletler'de bir konuşma gerçekleştiriyor. 1971 yılında 94 yaşındayken. Ve orada işte Birleşmiş Milletler Casals'a barış madalyası takdim ediyor. Neyse Casals bu işte
konuşmasının ardından bu müziği çalıyor. Konuşmasını kısaca özetleyecek olursam, Casals hayatı boyunca savaşa ve diktatörlüğe karşı durduğunu, işte çocukluğundan beri barış fikrine bağlı olduğunu anlatıyor ve ona göre müzik insanlığın en iyi yönlerini temsil ederken savaş ise insanlığın en kötü yüzünü gösteriyor. Ve konuşmanın sonunda "I'm a Catalan" diyor ve böyle Franco diktatörlüğü döneminde Katalan dili ve kültürü baskı altındayken dünyanın işte en büyük diplomatik kürsüsünde Katalan kimliğini savunmasıyla büyük yankı uyandırıyor. Ve ardından, bu konuşmanın ardından biraz sonra dinleyeceğimiz Kuşların Şarkısını çalıyor ve diyor ki konuşmayı bitirirken, "Kuşlar gökyüzünde uçarken barış, barış, barış diye şarkı söylerler." İşte şimdi biz Song of the Birds'ı Jan Fogler'in yorumuyla ve 8 cellonun eşliğiyle dinliyoruz.

Jan Fogler'in yorumuyla Pablo Casals'la tamamen iç içe geçmiş bir müziğe kulak verdik. Song of the Birds. Jan Fogler bu son albümünde daha sadece birkaç tane parça yayımladı. Tüm albüm yayımlanmadı. Önümüzdeki haftalarda bütün albüm yayımlayacak. Tamamen Pau Casals'a ithaf ediyor ve onunla özdeşleşmiş eserleri yorumluyor bu albümünde. Şimdi devam edelim. Bir Joseph Haydn müziği dinleyeceğiz. Uzun zamandır yine Haydn çalmamıştım. Mi minör piyano sonatına kulak vereceğiz. En sevdiğim, çalmaktan da en keyif aldığım müziklerden biri. Aslında enteresan, eser 1770'lerin sonunda yazılıyor. Haydn'ın çok az sayıdaki minör tonlu sonatlarından biri. Çünkü Haydn deyince hemen aklımıza tabii ki zerafet, mizah ve aydınlık bir dünya geliyor. Mi minör sonat aslında özellikle ikinci bölümüyle biraz daha içe dönük, dramatik yüzünü gösteriyor Haydn'ın. Biz ikinci bölüme kulak vermeyeceğiz. Bugün birinci ve üçüncü bölümü dinleyeceğiz. Kimin yorumuyla? Deniz Kozikin'in yorumuyla. Genç piyanist, Rusya doğumlu, müzisyen bir ailenin çocuğu, 5 yaşında da annesiyle beraber piyano çalışmaya başlıyor. Sonra hop Madrid'e gidiyor. Reina Sofia Müzik Okulu'nda eğitim görüyor ve efsanevi pedagog Dimitri Başkirov'un öğrencileri arasında yer alıyor. 2010 yılında Deniz Kozikin'in tabii ki kazandığı muhteşem prestijli yarışma Queen Elizabeth'le yıldızı parlıyor. Yani kaç yaşında? 24. Ve bugün dünyanın her yerinde karşımıza çıkan müzisyenlerden biri. Londra Senfoni, Konzertgebouw, Berlin Staatskapelle, Avrupa, Amerika, Japonya, dünyanın yani bütün kıtalarda kendisiyle karşılaşmamız mümkün. Onun Haydn yorumu için ne diyebilirim? Kozikin çok berrak bir tuşeye sahip, berrak bir yoruma sahip. Dolayısıyla onun berrak ve mimari açıdan kusursuz yorumlarından bir tanesi bizi 2,5 yüzyıl önceye götürecek ve bu müziğin bugün ne kadar modern duyulabileceğini bize hatırlatacak. Şimdi Haydn'ın Mi minör sonatının birinci ve üçüncü bölümlerini Deniz Kozikin'in tuşesinden dinliyoruz.

Dönis Kozik'in ne kadar güzel çalmış, ne kadar dengeli, ne kadar titizlikle inşa edilmiş bir müzikal yapı. Genç piyanist bu son albümünü tamamen Haydn eserlerine ayırmış. Tavsiye ediyorum, ben çok beğendim. Mi minör sonatı seçmemin sebebi de hem Haydn'ın nadir yazdığı minör eserlerden biri olması, ikincisi de yıllar yıllar önce lise yıllarımda çok severek çaldığım sonatlardan biri olması idi. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni devam ediyor. Şimdi Haydn'ın notalarındaki efendim o zeka ve mimari ustalıktan başka bir yere, sahne ışıklarının biraz daha parladığı bir yere doğru gidiyoruz. Yarım yüzyıl, yani Haydn'a göre yaklaşık yarım yüzyıl daha ileri gideceğiz. Müzik tarihinin en büyük virtüözlerinden biriyle karşılaşacağız. Niccolò Paganini. Yalnızca keman tekniğinin değil, dönemin konser kültürünün de değişmesini, gelişmesini sağlayan isimlerden bir tanesi. Şimdi onun göz kamaştırıcı Paganini, işte varyasyonlarını, bu kez İki genç cello yıldızı Kian Soltani ve Pablo Ferrandez'in yorumuyla dinleyeceğiz. Çok da matrak da bir hikayesi var bu bir araya gelişin. Öncelikle Kian Soltani 1992, Pablo Ferrandez de 1991 doğumlu. Birisi Avusturya, aslında İranlı ama Kian Soltani Avusturya'da büyüyor. Pablo Ferrandez de İspanya'da büyüyor. İkisinin ortak noktası Kronberg Akademi çevresinde birbirlerini tanımaları. Ve eski zamanlardan itibaren aslında benzer yarışmalara katılıyorlar. Birbirleriyle aynı kuşaktan olup benzer yarışmalarda ve dünyanın en büyüğü olma yolunda birbirleriyle rakip olacaklarına onlar dost olmayı tercih ediyor. Ve hatta Pablo Fernandez bundan neredeyse 10-15 yıl önce verdiği bir röportajda diyor ki Kian Soltani benim en iyi arkadaşım, en yakın arkadaşım, o dünyanın en iyi, en harika cellistlerinden biri. Şimdi dönemi pandemi. Pandemi döneminde tabii bütün konserler iptal oluyor. Çok sıkılıyorlar ve maskelerini takıyorlar. Böyle uzaktan birbirlerini görecek şekilde bir araya geliyorlar. Ve tamamen eğlenmek için, yani sırf eğlence için bir takım eserlerin iki cello için düzenlemelerini yapmaya başlıyorlar. Kendileri için çalıyorlar. O dönem işte sosyal medya üzerinden yayınlıyorlar derken biz bunu niye ciddi ciddi kaydetmiyoruz? Niye düzenlemeleri birlikte yapıp sevdiğimiz eserleri dinleyicilerimizle buluşturmuyoruz diyorlar. İşte bu eserde ve bu albümde böyle çıkıyor. Kian Soltani, Deutsche Grammophon sanatçısı, Ferrandez'in Sony Classical sanatçısı, albüm Deutsche Grammophon'dan yayımlanıyor. Şimdilik sadece bir tekli yayımladılar. O da az sonra dinleyeceğimiz Paganini'nin varyasyonları. Dediğim gibi Kian Soltani düzenlemiş bunu. Ve diyorlar ki bu işte Paganini varyasyonları çalarken lütfen dinleyicilerimiz iki virtüözün birbirine meydan okuduğunu düşünmesinler. Sadece birlikte eğlenerek nasıl müzik yapılır onu hissetsinler. Çünkü biz Paganini düzenlemelerini pandemi sırasında sırf eğlence için hazırlamıştık. Evet, şimdi kulaklarımız dönemimizin en ünlü iki genç cellistinde Kian Soltani ve Pablo Ferrandez'in yorumuyla Paganini varyasyonları dinliyoruz.

iki genç müzisyenin pandemi döneminde sadece eğlenmek ve o zor günleri atlatmak için yaptığı düzenlemeyi ne diyorsunuz? Şahane değil mi? Pagani'nin de bence severdi. Kian Sultani ve Pablo Ferrandiz'i dinledik. Pagani'nin varyasyonlarını dinledik. Sultani'nin kendi düzenlemeleriyle. Şimdi bu dinlediğimiz iki genç çelistin Paganini üzerinden kurduğu dostane müzikal diyaloğu büyüteceğiz ve iki enstrümanın yerini dört gitar alacak Vida gitar kuartet ve Brahms'ın zengin armonilerini yeniden keşfedeceğiz onların birlikteliğiyle. Brahms neredeyse hayat boyunca gitar için hiç müzik yazmamış ve Vida Brahms projesi aslında bir keşif çalışması gibi. Topluluk üyeleri zaten kendileri için birçok düzenleme yapıyorlar. Yani onları diğer gitar topluluklarından ayıran çok önemli özellikler var. Brahms, Bach, Elgar, Britten, Gershwin, Vivaldi, hatta Bernstein gibi bestecilerin eserlerini dört gitar için tekrar yorumluyorlar. Ve eleştirmenler diyor ki onlar aslında dört gitar değil, tek başına öyle düşünmeyin onları. Onlar küçük bir orkestra gibiler. Hakikaten öyle. Programın başında eğer radyolarınız açık sebebini duyma şansınız olduysa çok etkilendiğimi söyledim. Vida Quartet'i yeni keşfediyorum ve hayranlıkla dinledim. Dört şahane müzisyen Mark Ashford, Amanda Cook, Mark Eden ve Christopher Steele. Dördünün de bir özelliği var. Hemen hemen aynı dönemlerde Royal Academy of Music'te eğitim almışlar ve efsanevi gitarist Michael Levin'in de öğrencileriler. Önce iki kişi aralarında bir düo kuruyor, sonra bir üçüncü katılıyor derken bir dördüncü ve Vida Quartet hayatımıza geçiyor. Şimdi onların düzenlemesiyle Brahms'ın müziklerine kulak vereceğiz. Artık burada susuyorum çünkü Brahms'ın çok sevdiğinizi tahmin ettiğim iki çok popüler piyano müziği. Sonra Brahms bunları orkestra içinde düzenledi. Şimdi de dört gitarla dinleyelim.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Vida Kuartet'in yorumuyla dinledik. Brahms'ın Macar danslarını ve bu harikulade gitar kuartet bugüne kadar 3 albüm daha yayımlamış. Ve bütün platformlardan ulaşabilirsiniz. Adının nasıl okunduğunu aslında bilmiyorum. Çünkü belli ki bir takım harflerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bir kod var gibi hissediyorum ama Van'ın V'si Isparta, Danimarka, Ankara ve IDA, Vida Kuartet. Bilemiyorum ama eğer takip etmek isterseniz bu kodlamaya ihtiyaç vardı. Peki bahsettiğim müzik de dinleyip adeta gözlerim açıldı, kulaklarım açıldı. Schubert'in Fa minör D940 fantezisiydi. Dört gitardan böyle bir tını nasıl çıkabilir? İnanılır gibi değil. Kısa bir süre sonra bu gitar kuartetin müziklerini ve düzenlemelerini sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi artık yeninin sonuna geldik. Umarım bugünkü playlisti beğenmişsinizdir. Eğer neler çaldık tekrar bir göz gezdirmek isterseniz Spotify'da ve Deezer'da bugünün tarihini atıp bir Apaçık Radyo ve yeni yazarsanız bu playliste ulaşabilirsiniz. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, yeniyi kapatırken sevgili dostum eski radyomuzun eski programcılarından Erol Malçok beyefendiye çok teşekkür ediyorum desteği için. Hem programım hem de radyom adına dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve elbette bu can yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andra ve Dila'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki hafta bir konuğum var. Sürprizli bir konuk. Efendim, kilise orgu deyince aklınıza Türkiye'de herhalde çok fazla isim gelmiyordur. Evet, Tarık Şengör bizim konuğumuz olacak önümüzdeki hafta ve kilise orgu üzerine sohbet edeceğiz. Onun misyonu üzerine sohbet edeceğiz. Dolayısıyla efendim düzeltiyorum. Tarkan Şendal'ı önümüzdeki hafta radyomuzda ağırlayacağız. Şimdiden bilginize önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ben Hande Akkan, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erol Malçok'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seda Naniç'e teşekkür ederiz.
4: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
5: Görünmez kadınlar. Gelenek, kadının yerinin neresi olduğunu ve oradan çıkılmayacağını bir an önce öğrenmeleri için yeni doğan kız bebeklerin göbek bağlarının mutfak külünün altına gömülmesini emrediyordu. Meksika devrimi başladığında birçoğu oradan dışarı çıktı. Ama mutfaklarını da yanlarında taşıyarak, seve seve ya da zorla kaçırılarak ya da gönüllü olarak bir çarpışmadan diğerine erkeklerin peşi sıra gittiler. Memelerine yapışmış bebeklerini kucaklarında, tencere ve tavalarındaysa sırtlarında taşıyorlardı. Cephanelere gelince, ağızlarından tortilla, tüfeklerden mermi eksik kalmasın diye ellerinden geleni yapıyorlardı. Ve erkek vurulup öldüğünde hemen silahı kavruyorlardı. Trenlerde erkekler ve atlar vagonları dolduruyorlardı. Kadınlarsa trenlerin çatışmasında seyahat ederlerken yağmur yağmasın diye Tanrı'ya dua ediyorlardı. Eğer Soldaderas, Cucaracas, Adelitas, Vivanderas, Galletas, Juanas, Pelanas ya da Guacas adı verilen ve devrimci askerlere refakat eden Meksikalı kadınlar olmasaydı, devrim diye bir şey mümkün olmazdı. Onların hiçbirine maaş bağlanmadı.
6: Çok güzel.
5: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da geçen hafta kaldığımız yerden Galeano konuşmaya çevirmeni Süleyman Doğru'yla devam ediyoruz. Süleyman, hoş geldin.
6: Tekrar hoş bulduk.
5: Bu beni çok etkileyen metinlerinden bir tanesi Galeano'nun Kadınlar adlı kitabından. Üslubu, dili son derece yalın ama çarpıcı. Geçen hafta da konuştuğumuz konular üzerinden gidersek vicdan, hafıza, direniş ama umudu da yitirmemek perspektifinde Galeano edebiyat tarihinin en önemli kalemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Galeano'nun hikayelerini anlattığı insanların nasıl kişiler olduğunu, nasıl bireyler olduğunu sormak istiyorum.
6: Yani esas yani onun çevresi kendi çevresinden yani bizzat tanıdığı arkadaşlarının, dostlarının hikayelerini anlatıyor. Onların neredeyse tamamı devrimci kişiler. Devrim yapamamışlar ama hiçbir zaman hayatları çok zorluklar içinde geçmesine, devamlı baskı görmelerine, hapishanelerde belki dışarıdan daha fazla zaman geçirmelerine rağmen kesinlikle o yoldan geri dönmemiş, umutlarını hiç kaybetmemiş insanlar. Hüzünlü bir tarafı da var ama onlarda bu hüznü hiç siz sezmiyorsunuz. Onlar hayatlarını gerçekten diğer bir şeye adadıklarının inancıyla kendileriyle barışık insanlar. Bu da bende orada bu hüznü hiç siz sezmiyorsunuz. Onlar hayatlarını gerçekten diğer bir şeye adadıklarının inancıyla kendileriyle barışık insanlar. Bu da bende o umudu besleyen, geçen hafta konuşmuştuk o umudu.

0: baskıyla karşılaştıkları için. Galeano aslında o oyunu çözmüş birisi. Genelde devlet yapısı, çünkü bütün güç devletin elinde. Devlet daha ziyade fikirlerle baş edemediği zaman o daha şiddet baskı ortamında sizin ezberinizi bozup sizi daha ziyade bu silahlı mücadeleye çekmek ister. Ve burada da o çok üstündür. Yani siz böyle çatapatlarla koskoca tanklara, tüfeklere karşı her zaman kaybetmeye mahkumsunuzdur. Ama Galeano'nun bu ele aldığı kişiler, bahsettiği devrimciler, mesela benim böyle çok etkilendiğim ikinci kitabım Galeano çevirirken Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Gecelerinde Paraguaylı bir devrimciden bahsediyor. Montevideo'da tanıdığı arkadaşı, dostu. Onun o devrimci görüşleri filan bilindiği için polis hiç peşini bırakmıyor. Devamlı adamın peşinde. Devamlı evi basılıyor, polis geliyor. Adamın tarihi, sanat, politika, flora, ne kitap bulsa, romanlar, öyküler topluyor, suç delili gibi. Onları götürüyor. Yine böyle bir gün onları almaya gelen polislerden birisi, toplayan polislerden birisi ona, ya diyor, siz devrimciler diyor, o kadar çok gürültü çıkarıyorsunuz ki diyor, ama diyor topu topu 10 kişisiniz diyor. O para, bizim Rojas polise bakıyor. Doğru diyor. Evet, 10 kişiyiz diyor. Ama şimdilik 10 kişiyiz. Siz bizi bir de 11 kişi olduğumuz gün görün diyor. Yani
1: Muhteşem.
0: bu
1: Evet,
0: benim
1: çok
0: çok
1: güzel.
0: sevdiğim bir
1: Çok
0: anekdot.
1: güzel. Evet.
0: Yani umudunu kaybetmemesi, o dünyayı değiştirme umudu aslında. Yani o teslimiyet, boyun eğme duygusu kesinlikle Galeano'nun hiçbir kahraman terimi olmayacak. Çünkü bunlar yaşayan insanlar, onun arkadaşları, dostları. O yılgınlık hiçbirinde rastlamayacağımız bir şey. Bu bence Galeano'nun en olumlu, en pozitif taraflarından birisi.
1: Kesinlikle. Bir de bana hep şeyi hatırlatıyor bu yanıyla. Benjamin'in tarihin ezilenler adına okunması fikri çok güçlü hissediliyor Galeano'da. Geçen hafta da biraz üzerinden geçtik. Yani bu Latin Amerika tarihini ele alış biçimi aslında ezilenlerin direnişi, galiplere karşı direnişi olarak pekala okunabilir. O anlamda da olağanüstü bir tarafı var gerçekten de. Peki Süleyman, Galeano çevirmek nasıl diğer Latin Amerikalı yazarlara göre?
0: Şimdi Galeano çevirirken o bütün yazdığı metinleri içimde hissediyorum gerçekten. Ben de kendimi her zaman daha sola yakın bir insan olarak, dünya görüşü olarak gördüğüm için belki daha fazla etkileniyor. Ama bazen gözlerim dola dola çeviriyorum. Orada çünkü o kadar hüzünlü hikayeler var ki, genelde hep bir Galeano bunları bir umut, iyimserlik duygusuna bağlamak istese de orada yaşanan bütün o ızdıraplar kaybolmuyor. Orada yerli yerinde duruyor. Ve o açıdan yani ben yaşayarak çeviriyorum onları. Kurgu olmadığını biliyorum çünkü kurgu ne kadar yaratıcı bir yazar olursa olsun sonuçta kurgu olduğunu atamıyorsunuz kafanızdan. Ama Galeano'da mesela Kadınlar Kitabı var. Şimdi Kadınlar Kitabı'nda daha çok kadın, yani diğer bütün bir derleme aslında, o diğer bütün kitaplarında kadınlarla ilgili olan anekdotları bir araya getirip kadınları temel alan bir kitap, bir derleme yapmıştı. Orada o kadar yani o kadar tarih içinde yaşamış, bu devrimci mücadele içinde acılar çekmiş, öldürülmüş, işkence görmüş insanlar var ki onları çevirirken zaten o duygularınızı katmazsanız bence o metne de aynısını veremezsiniz. Ben onu vermeye çalışıyorum açıkçası. Yani insanları orada, şimdi çeviri yaparken genelde bir sözcüğün karşılığında 2-3 seçenek olur bazen. Yani bir İspanyolca bir sözcüğü 3 tane Türkçe sözcükle karşılık verebilirsiniz. Ben orada mesela tahmin ediyorum ki daha böyle vurucu, birazcık insanları tedirgin edici olanı seçiyorum. Çünkü o Galeano'nun o hislerini yansıtmayı

0: yansıtmaya çalışıyorum. Orada yani normal böyle soğuk, olayın tamamen dışındaymış gibi davranamıyorum ki benim çeviri yaparken en büyük özelliğim, en çok savunduğum şey değişik platformlarda çevirmenin görünmez olması, kesinlikle metne müdahale etmemesidir. Ama Galeano'da itiraf etmeliyim ki bunu bazen kaçırdığım oluyor. Orada kendimden bir şeyler katmadan, yani o katma derken değiştirmek değil tabii ama kişisel tercihimi hep böyle daha çok ezilenin tarafına kullanmaya çalıştığımı biliyorum ben kendimden.
1: Onu yine bir röportajda, hatta Banu Acun ve Canan Kaya'nın Galeano ile yaptığı röportajda şöyle bir soru yöneltiyorlar röportajı yapanlar. Peki başka bir dilde bu melodi okurun kulağına nasıl ulaşacak? Yazar onu kendi dilinde yaratabiliyor da çevirisi yapıldığında bu kaybolmayacak mı? Galeano'nun verdiği yanıt şöyle. Çok güzel bir soru. Gerçekten de çevirilerde sözcüklerin orijinal müziği kayboluyor. Ama yazının orijinal melodisine saygı gösteren, ona sadık kalan bir çevirmen, duyduğu müzikle birlikte yeni bir müzik yaratma durumundadır.
0: Çok güzel.
1: Çevirmen, çeviri yaparken bir co-author, yani yardımcı yazar görevi görür. Böylece çeviri, yaratıcı bir sanat haline dönüşür. Bu da çok yorucu bir iştir. Tüm dünyadan çevirmenlere kölelik ücretleri ödendiğinden, çeviri nadiren sanata dönüşür. Yalnızca futbol deyimiyle söylersek, çevirmen formasıyla bütünleşince, yani çevirmen çevirdiği metinle kendini özdeşleştirince, ancak o zaman ona az ya da çok ne ödeneceğini umursamadan o yeni müziği yaratır. Çevirmenlik gerçekten de çok zor, çok nazik ve günümüz dünyasında çok haksız bir biçimde ücretlendirilen bir iştir.
0: Özellikle edebi çeviri diyelim.
1: Özellikle edebi çeviri. Yani çevirmenlerin de hani vicdanı olur mu bu söylediğiyle, tabii
0: Ya
1: sayılabilir ama.
0: onlar daha orada bence bahsettiği daha çok o melodik bir dilin, yani o sözcüğün akışında alıp sizi cümlenin götürmesi, yani orada sözcük tercihleri, yani sesli okumaya çalışırım ben böyle kısa metinleri. Mesela onun çok kısa, böyle çok 2-3 satırlık bir küçük paragrafı vardır. Onu sesli okudukça oradaki o sözcüklerin yerini oynattığınız zaman bazen daha akıcı gider. O ses uyumuyla, ses uyumsuzluğuyla. Sanırım ondan bahsediyor. Bazen böyle akıp gider metin. Onu aynı karşı dilde vermek için biraz daha çaba gösteriyorsunuz gerçekten. O
1: Ama işte o melodiyi duyabilmek ve verebilmek için de belli rahatlığa sahip olması gerektiğinin
0: kesinlikle.
1: altında çiziyor.
0: Tabii
1: Yani
0: yani
1: o
0: şimdi onunla geçiniyorsanız siz
1: tabii.
0: bir an önce bitireceksiniz ki o çeviriyi, bir sonraki çeviriye başlayın. Yani hayatınızı onunla kazanıyorsanız o kadar fazla bir lüksünüz yok. Yani
1: Yok.
0: her metni keşke 10 defa baştan sona okuyup baştan sona, çünkü her seferinde bir şeyler çıkacak illaki. Ama
1: Kesinlikle.
0: çoğu zaman o yapılamıyor. Yani açık radyoda aynaları okunduğunda insanlar, ben eminim ki binlerce okur kazandı Galeano. Çünkü arabayla gidiyorsunuz. Bazen açtığınız radyoyu veya o duymadığınız, başını kaçırdığınız Ömer Bey okurken orada yarım sayfa çok ilginç geliyor hikayesi. O gidip o kitabı aldırma güdüsü yaşatıyor. Çünkü orada çok vurucu cümlelerle yazdığı için Galeano bu şansı var. Mesela başka bir tanesinde de ne diyor? O da bizim bu Hatay ve Kahramanmaraş, o 11 ilimizi etkileyen depremlerde ben çok yerde karşımıza çıkmıştı. Orada acayip bir böyle yardımlaşma şeyi, tamam güzel. Ama orada o yardımlar bittikten sonra o işin şeyi kayboldu. Kimse merak etmedi, deprem bölgesi çok az insan ya da bu işe kendini adamış, peşini bırakmayan, ama o ilk andaki o bir yardım ediyor insanlar. Çok güzel bir toplumsal bir olay yaşanıyor. Ama onun devamı çoğu zaman gelmiyor. Yani aşırı bir yığılma oluyor ilk etapta. Ondan sonra insanlar vicdanlarını rahatlatmış oluyor bir nebze.
1: Tabii.
0: Ve ondan sonra devamı gelmiyor. Mesela Galeano şey der bu konularda. Hayırseverliğe inanmıyorum. Dayanışmaya inanıyorum ben der. Sadaka dikeydir. Yukarıdan aşağıya doğru gider. Ama dayanışma yataydır. ve diğer kişiye saygı duyar.
1: Çok güzel, çok güzel. Ben bir de şeyi çok sevmiştim, yine röportajlardan bir tanesinde şöyle diyor: kendimizi görebilme yeteneğimiz yok. Çünkü insanlığın yarısını yok sayan maçizm yüzünden, ırkçılık yüzünden, militarizm yüzünden, elitizm yüzünden, bizi azaltan, yok sayan, küçülten, bir parçası olmak istediğimiz olası bütüncül güzelliğe ulaşmamızı engelleyen sakat bir bakış açımız var. Öyleyse gökkuşağının kurtulmasının yolu bizim onu görmemizi engelleyenleri teşhir etmekten geçer. Yani kafeslerden nefret etmeden özgürlüğe sevdalanamam. Başka türlüsü ikiyüzlü, sahtekar bir şey olurdu.
0: Yani röportajda bile aforizma gibi konuşuyor.
1: Aforizmalar üretiyor gerçekten. Yani tabii bu ve devam ediyor. Burası çok güzel, belki kısacık bir şey daha okuyabilirim. Bu yüzden dünyanın güzelliklerini görmemizi engelleyenleri teşhir etmek için insanlığın kayıp anılarını, memorias perdidas, insanlığın kayıp tarihi de denebilir, kurtarmakta ısrar ediyorum. Gerçekten de tüm yapıtlarıyla yaptığı bu, değil mi? Bir yanıyla.
0: Başına kadar dönüyor. O, hı hı. Ateş Anıları'nda olsun, Hikaye Avcısı'nda olsun, diğer başka kitaplarında da var böyle yer yer. Bu Kolomb öncesi o yerli halkların, onların inanışları, hı hı. kültürleri, onlara da çok fazla yer ayırıyor. Ve
1: çok.
0: Aynı ciddiyetle, aynı alakayla onların üzerine eğilip şu anda muhtemelen böyle yani yazılı hafızayı kaybolmaz bir hale getiriyor.
1: Bu insanlığın kayıp anılarını kurtarmakta ısrar ediyorum dedikten sonra şöyle söylemiş: kadınların kayıp anıları, tek suçu daha koyu bir renge sahip olmak olan insanların kayıp anıları, unutulmuş coğrafyaların kayıp anıları, söylemeye değer şeyleri olduğu için hatırlanmayı hak eden, unutulmuş, bugün bile terörist ilan edilerek diskalifiye edilmiş insanların kayıp anıları. Çok güzel, ama bir daha tekrar etmek istiyorum. Dünyanın güzelliklerini görmemizi engelleyenleri teşhir etmek için insanlığın kayıp anılarını kurtarmakta ısrar ediyorum diyor. Bu müthiş.
0: Kayda
1: gerçekten
0: geçiriyor.
1: Evet.
0: Yani kendisi aramızda yok artık maalesef. Hı-hı. Ama Galeano bu fikirleriyle insanların zihnini açmaya, yol göstermeye devam ediyor. Yani çok mesela işte kadınlar, mesela aileye bakışı şey diyor, mesela aile ortamı bütün, hı-hı, dünyadaki o klasik aile ortamında o ortamlar antrenman sahası olmasa, hı-hı, erkek çocuk hükmetmeyi, kız çocuksa boyun oymayı nereden öğrenecek diyor. Mesela o gözlem çok güzel, böyle
1: çok
0: bir aforizma yine Galeano'dan. Aslında Galeano böyle, yani onun konuşmaktan ziyade onun bütün bu söylediği o kadar vurucu sözcükler falan, yani, o hangi kitabını alırsanız alın, yani Galeano'nun hangi kitabını alırsanız alın hepsinde karşınıza çıkıyor. Ve Galeano'nun şöyle bir özelliği var, yani çok vaktim yok, alıp bir kitabı başından sona okuyamıyorum falan diyen insanlar var. Günümüz çok hızlandı her şey böyle. Yani dikkat çok kısa süreliğine odaklanabiliyor falan. Ama Galeano'da öyle bir kaygı yok. Alırsınız, iki sayfa okursunuz. Sonra bir hafta geçer, 10 sayfa okursunuz. Başucu kitabı olur. Çantanızda taşıdığınız bir kitap olur. Sıkıldıkça bakarsınız. Ve eminim ki Galeano'nun sonraki kitapların, diğer kitapların da edinmek için bu sizi teşvik edecektir.
1: Teşvik ediyor. Türkiye'de çok sevilen bir yazar olmasının nedenlerini neye bağlıyorsun? Bir de dünyada nasıl tanındı? O da ilginç bir hikayesi var. Belki anlatmak
0: yani dünya,
1: istersin.
0: Türkiye'dekini Açık Radyo'ya buluşturuz diye söylemiştim kaç kez.
1: Evet, doğru. Ama şey, hani biraz okurların daha yakın bulduğu bir belki sesi mi var? Yani yine yani bizim
0: Açık Radyo dinleyicisi genelde daha geniş bir okur kitlesi zaten. O yüzden daha ilgililer o konuda.
1: Bayağı, yani Galeano'nun bu kadar tanınmasında radyonun etkisi oldu diyorsun.
0: Çok fazla oldu.
1: Gerçekten.
0: Çok fazla oldu.
1: Yani ben biraz daha bizim Net Amerika ile tarihimizin benzeştiği noktalarda okur kendine bir yakınlık hissetti diye düşünüyorum.
0: Şimdi okuyunca herkes sevdi ama ilk O kadar çok yazar var ki sen daha iyi biliyorsun. Yani. O kadar çok kitap çıkıyor ki her gün yani.
1: Evet.
0: O kitapların arasında okur kayboluyor. Açık Radyo o anda insanların yüreğine değdi. O Açık Gazete programında yani yıllarca Galeano Galeano deyip insanları bu Galeano sevgisini
1: okumaya kalmasın.
0: Tabii yani çünkü çok o diğer dünyadaysa çok belki Galeano'nun hoşuna gitmeyecek bir şey. Medyatik bir sebebi var bu kadar tanınmış olmasının. Yani Chavez bir Birleşmiş Milletler ya da Panamerikan toplantısı Obama'nın yanına gidiyor böyle. Yani bir pakette falan değil. Kitap açık bir şekilde. Herkes görüyor kitabı zaten. Oradan bütün dünya yayıldı, çığır açtı. Latin Amerika'nın kesik damarlarını Obama'ya veriyor. Bakın diyor neler yaptığınızı görün. Burada ne kadar güzel özetliyor diye. O Amerika'da bestseller listelerine çıktı. Yani Galeano gibi bir yazarın Amerika'da bestseller olması düşünülebilir mi?
1: Kesinlikle.
0: Onu zaten kızıl diye damgalanmış bir adam Galeano. Yani ellerini sürmeyecek Amerikalılar bile. Yani böyle bir günümüzün o bir anlık o medyatik ortamında Galeano okumaya başladılar.
1: Evet.
0: Yani uzun sürmedi belki ama o dönemde çok büyük kitlere ulaştı. Eminim ki onların arasında da gerçekten bazılarının fikirlerini değiştirmiştir, başka bir bakış açısı kazandırmıştır diye düşünüyorum.
1: Kuşkusuz. Peki Süleyman, Galeano burada yanımızda olsaydı ona ne söylerdin ve çıkışta nereye giderdik?
0: Vallahi Galeano burada olsaydı ona tanışmayı isteyeceğim bu dünyada 3-5 kişiden birisiydiniz. Sizinle karşılaşmak çok büyük bir onur. Şimdi sizi alıp güzel bir Türk ortamına götürelim. Orada güzel güzel sohbet edelim diye feyz almak için onu öyle rahat sohbet edebilecek bir ortama davet ederdim.
1: Bence biraz da yürürdük. O yürümeyi çok seviyor ya.
0: Yürüyerek giderdik bir yerlere.
1: Ben yürürken sözcükler de bana doğru yürüyor demişti bir röportajında. Sonunda da belki hangi sözcükler size doğru yürüdü diye sorabilirdik
0: demin
1: belki.
0: Sen söylemiştin, o da çok güzel yani o tavukla ilgili.
1: Evet onu bulayım.
0: Hani o çok tavuklar tatlı. Kanatları var ama uçmayı unuttular.
1: Ya evet öyle demiş. Onu bir bulayım. O çok hoş.
0: O çok güzel bir söz yani.
1: Ben yürümeyi çok seviyorum diyor. Her gün bu Montevideo'nun ıslak kıyılarında uzun yürüyüşler yapıyorum. Üstelik nefes almayı da çok severim. Bu da hayata kalmak için oldukça gerekli bir şey. Büyük, modern şehirlerde otomobillerin diktatörlüğünde de dayatılan yaşam tarzı hoşuma gitmiyor. Tavuklar uçmayı unuttu, kanatları var ama uçmayı bilmiyorlar. Biz insanlar da yürümeyi unutuyoruz. Bacaklarımız var ama her seferinde onları daha az kullanıyoruz. Sonra da şöyle bitirmiş, aradaki cümleleri okumayacağım. Üstelik ben yürürken sözcükler de içimde yürüyor. Yani ben yürürken yazıyorum. Hikayeler ben yürüdükçe içimde yürüyen sözcüklerle büyüyor.
0: Çok güzel.
1: Çok güzel. Galeano seni çok seviyoruz. Ne diyebilirim?
0: ne güzel yani onun için de böyle farklı bir coğrafyada kendine böyle bir kitle bulmuş olması. Eminim o da yaşasaydı buradaki Türkiye'deki bu ilgiyi, sevgiyi görmüş olsaydı çok mutlu olurdu. Ve yazdıklarının boşa gitmediğini
1: görürdü.
0: Tabii.
1: Bir de şunu da paylaşmak istiyorum ben dinleyicilerimizle Süleyman izninle. Biz ilk programı Cortazar üzerine yaptık seninle. Çok şahane bir programdı. Ben Cortazar'da benim için çok özel bir yeri vardır. Çok severim. Benim yazarlarımdan bir tanesi olarak hep gördüm. Fakat Cortazar konuştuğumuzda yani başlamadan ve bittiğinde Galeano konuşmamız gerekiyor demiştik.
0: Evet onu da gerçekleştirdik
1: evet,
0: bu vesileyle.
1: Evet gerçekleştirdik. Hatta doğum gününde yayınlanmak üzere yapacaktık ama araya bir takım işler girdi yapamadık. Ama 1940'ta doğuyor Galeano.
0: Evet.
1: Bu arada onu da söyleyelim. Geçen sene değil, onun önceki sene mi kaybetmiştik?
0: 2015'te kaybettik.
1: 2015 mi? Evet. O zaman karışıyorum, bayağı
0: yani,
1: olmuş, özür.
0: İşte uzun yıllar gençliğinde Arjantin'e gidiyor sürgüne. Orada yaşıyor bir dönem. Orada darbe oluyor. İspanya'ya gidiyor. İspanya'da ancak 85'te Uruguay'a dönebiliyor. Son 30 yılını kendi memleketinde Uruguay'da Montevideo'da yaşıyor. Hı hı. 75 yaşında da hayata veda ediyor. Hı hı. Arkasında çok sıkı bir külliyat bırakarak. İnsanlığın vicdanı demiştik. Ben öldükten sonra bir dergi bir yazı istemişti çevirmeni olarak. O yazının başlığını da şey koymuştum. Ölen insanlığın vicdanıydı.
1: Aa, harika.
0: Şimdi bir Galeano arıyoruz. Umarım yeni bir Galeano çıkarırız.
1: Umarım. Süleyman, ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Çevirine ve verdiğin tüm emeklere sonsuz teşekkürler. Bir kapanış cümlesiyle mi veda etsek? O ölen insanın vicdanıydı.
0: Evet.
1: Bizimle paylaşmak isteyeceğim bir şey.
0: O işte biraz kötümser olacak. Bence bir Galeano yetmedi. Yeni bir Galeano diyelim ki ucunu kapatmayalım, ucu açık kalsın.
1: Latin Amerika'dan ben çok umutluyum bu arada.
0: Latin Amerika'da tabii oradaki devrimci mücadele, onların şanssızlığı da Amerika'nın arka bahçesi olmaları.
1: Evet.
0: Bizim burada yaşadığımızın kat be kat fazla bir baskıya maruz kılıyorlar. Ama Latin Amerikalı inatçı, dirençli, alışkın böyle şeylere. Ben oradan, yani dünyada bir şeyler çıkacaksa, nasıl ki Küba'da bir devrim çıkıp bir anda en karamsar, tarihin en karamsar döneminde insanlara umut olduysa, yine ben Latin Amerika'dan bu Galeano'nun tilmizlerinden yeni bir şeyler bekliyorum. Umutluyum.
1: Harika. Tekrar çok teşekkürler Süleyman.
0: Ben teşekkür ederim. Buraya gelmeme vesile olduğun için Açık Radyo artık, yani başında söylemiştim, mabet gibi bir şey. Evet. Gerçekten burada bir tek çok heyecanlanıyorum. Çünkü ne kadar insan bir şeyi severek yapmak için verirse, uğraşırsa illa bir şeyler unutuluyor. Bak şimdi çıkacağız buradan. Ya bunu niye ben söylemedim, kesinlikle, şunu niye söylemedim diye kendi kendimi yiyeceğim. Belki bir dahaki başka bir sefer, nasıl şimdi Cortazar'ı açtık.
1: Evet.
0: Başka bir sefer gelirsek bu sefer Galeano'nun eksiklerini tamamlarız.
1: O ya keşke şunlardan da söz etseydik demeniz benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bir sonraki programın sözünü alıyorum.
0: Ya işte şimdi muhtemelen şey yaparız istersen bir dahaki sefere, bak o hani bu boom dönemi benim, evet, çok üstüne düştüğüm ve çok uğraştığım bir dönem. Ya yani onu da seve seve boom edebiyatı
1: yani, konuşalım ve yazarlarını, tamam.
0: Onun da yeni bir kitap geliyor. Müjdesini verelim mi?
1: Verelim. Hadi sen ver Süleyman.
0: Boom mektupları diye, yani o Latin Amerika patlamasını 1963'te 62-63'te başlayıp 70'e kadar süren bütün dünya edebiyatını alt üst eden o büyük patlamanın dört önderi Fuentes, Cortazar, Gabo ve Vargas Llosa arasındaki mektuplaşmaları yakında Türk okuruyla buluşturacağız. Didem'le birlikte ortak bir çalışmayla. Umarım önemli bir açığı kapatmış oluruz.
1: Kesinlikle. Çok müthiş bir kitap. Ben de çok heyecanlıyım. Ve seninle hem söyleşmek hem çalışmak çok güzel. Onu da
0: çok sağ ol,
1: belirtmek isterim.
0: Eksik olma.
1: Evet, o zaman önümüzdeki hafta bir başka yazar ve çevirmeniyle buluşuncaya dek edebiyatta kalalım.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seda Naniç'e teşekkür ederiz.
4: Kurbağa sesi gibi
5: karşı yamaçta yankılanan
4: ve susmayan
6: Apaçık Radyo.
7: Diğer Kam.
8: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
7: Hazırlayan ve sunanlar
8: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
9: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
3: Ben Özdeş Özbay.
2: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Bugün Tuna Emren bizimle değil, Onarım Çağı'nı iki kişi sunuyoruz. Ve evet. Bu hafta farklı bir soru soruyoruz programa başlarken. Geçtiğimiz haftalarda iklim krizini durdurmak için ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Artık büyük bir ölçüde hakimiz. Neler yapılabilir? Yenilenebilir enerjiye geçeceğiz. Ulaşımı dönüştüreceğiz. Binaları yalıtacağız ve fosil yakıtlardan çıkacağız. Peki bütün bunları kim yapıyor olacak? İşte bugün konuşacağımız mesele de tam olarak bu. Büyük buhran yıllarında geçen John Steinbeck'in The Grapes of Wrath, yani Gazap Üzümleri romanında insanlar yalnızca yoksullukla değil, işsizliğin ve güvencesizliğin yarattığı toplumsal yıkımla da mücadele ediyor. Benzer şekilde Charlie Chaplin'in Modern Times, Modern Zamanlar filminde de teknoloji ve üretim sistemleri insanların hayatlarını belirleyen büyük güçler olarak karşımıza çıkıyor.
3: Tarihin en iyi filmlerinden bir tanesi gerçekten. Siyaset biliminde dahi şeyde bunu seyredip üzerine konuşma yapılıyor.
2: Gerçekten yani kaynak.
3: Kendi doktora dönemimden hatırlıyorum.
2: Bugün iklim krizinin ortasında da benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Bak ne kadar hakikaten okutmalık, izletmelik bir film. Hala aynı soruyu soruyoruz. Enerji sistemlerini dönüştürmek istiyoruz. Fosil yakıtlardan çıkmak istiyoruz. Ama bunu yaparken milyonlarca insanın geçimini, emeğini ve yaşam koşullarını da düşünmek zorundayız. Tam da bu nedenle son yıllarda iklim hareketinin en önemli kavramlarından biri bundan bahsediyor olacağız. Yeşil yeni düzen. Bugün yeşil yeni düzen fikrini, dünya üzerinde farklı örneklerini ve uygulanışlarını ve fosil yakıtlardan çıkış süreçlerini konuşuyor olacağız.
3: Evet, yeşil yeni düzen dediğimizde neyi kastediyoruz? En basit tanımıyla aslında iklim krizine karşı mücadeleyi ekonomik dönüşüm ve istihdam politikalarıyla birleştirmeyi amaçlayan bir programdan, siyasi bir programdan bahsediyoruz. Bu yeşil yeni düzen, yani Green New Deal İngilizcesi, 1930'larda Amerika'nın o dönem başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'in büyük buhran döneminde yürürlüğe koyduğu New Deal'a bir gönderme bu. Yeni düzendi yani Türkçesi. Nasıl ki o dönemde kamu yatırımlarıyla milyonlarca insan işe alınmışsa, bugün de enerji dönüşümünün benzer bir kamusal seferberlik gerektirdiği anlatılıyor. Green New Deal yanına yeşil eklenmiş durumda. Radikal bir biçimde değiştiriyor tabii Amerika'daki politikaları yeni düzen. Dolayısıyla bir radikal dönüşme daha ihtiyaç var. Yani kamunun aslında ortaya çıkışı öncesi daha çok liberal dönem denir. Devletin çok fazla kamusal alana müdahale etmediği, hatta köprüleri bile, İşte meşhur Galata Köprüsü'nün sahibi vardır ya, girişte çıkışta paralı. Şimdi gerçi gene köprüler kamusal olsa bile para veriyoruz ama yani eskiden sadece özel yatırımlar yapardı. Kamu hiçbir zaman altyapı bile yapmıyordu. 1930'lardan itibaren bu değişiyor. New Deal'da bunun bir yansıması. İlk programda sanıyorum söylemiştim ama bir kez daha söylemiş olayım. Bu 2019 yılında Jonathan Neal'ın bir sunumunu dinlemiştim Madrid'de COP25 zirvesi sırasında. Jonathan Neal nasıl savaş gibi bir olağan dışı tehdide karşı seferberlik ilanıyla milyonlarca kişi istihdam edilip bütün bir ekonomi bu tek tehdide karşı dönüştürülüyorsa, benzer şekilde bir iklim acil durumu ilan edilip bu büyük tehdide karşı tüm OHAL kanunlarının da devreye sokulması ve ekonominin dönüştürülmesi gerektiğini söylüyordu buradaki programında. Yıl 2019, bu 2019 önemli çünkü biraz sonra Yeşil yeni düzenin 2-3 tane önemli örneği var. Bir tanesi Avrupa Birliği, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin, bazı Demokrat Partililerin hazırladığı draft, yani taslak. Bir de İngiltere'de o dönem Jeremy Corbyn başkanlığı döneminde İngiliz İşçi Partisi'nin hazırladığı program. Bunların her birisi 2019-2020 yılları. Neden diyecek olursan, bunu sen çok daha iyi hatırlarsın. Çünkü FFF, yani Fridays for Future, Greta Thunberg'le birlikte başlayıp milyonlarca öğrenci, özellikle liseleri cuma günleri okul grevlerine sürüklüyordu. Bir de yok oluş isyanı, Extinction Rebellion. Evet, Rebellion vardı. O da milyonları sokağa döküyordu. Grev değil, yani okul grevleri değil, daha yetişkinleri örgütleyen bir kampanya.
2: Artı 18 eylem onlar.
3: Dolayısıyla bu iki hareket dünyanın gündemine iklim meselesini sokmuştu. Bununla birlikte de işte artık somut şeyler talep ediliyordu. Bla bla bla, bizim de şarkımız biliyorsunuz, jingle'ımız bu programın. Greta'nın deyimiyle sadece bla bla, boş sözler söylüyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz denildikten sonra işte 2019 yılı bu o itkiyle birlikte yeşil yeni düzenler, yani somut programlar ortaya çıkmaya başladı. Bizim açımızdan bu yeşil yeni düzenlerin en önemli alanı ise iklim istihdamı tabii ki meselesi. Çünkü yeşil yeni düzen bir yandan bir dönüşüm, iklim değişimiyle mücadele, ama aynı zamanda sosyal bir adalet, bir iklim adaleti çok geniş bir şekilde kullanılıyordu. Bir sosyal adalet meselesidir de denilerek bunun aynı zamanda bir yeni istihdam, işsizliğe karşı da bir program olabileceği söyleniyordu.
2: Ve önlem de aynı zamanda. Hani Avrupa Birliği ilk bu konuda bir atılım yaptı. 1 Aralık 2019 tarihinde Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu öncü politika gündemi olarak Avrupa Yeşil Anlaşması'nı yayınladı. Kısa bir süre sonra Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'ni 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirme hedefini de onayladı. İşte onun ardından Avrupa Parlamentosu Yeşil Anlaşma çerçevesini destekleyen kararları da kabul etti. Dolayısıyla Yeşil Anlaşma bağlayıcı bir yasal düzenleme değil, bir politik yol haritası şeklinde düzenlendi. Bu Yeşil Anlaşma'nın en önemli önlemi Avrupa İklim Yasası. 2020 yılında, bundan bir yıl sonra, Yeşil Anlaşma'nın içerisinde bir yıl sonra önerildi. 2021 yılında da resmen kabul edildi.
3: Evet, Avrupa Birliği'nin böyle bir yasası var. Yani iklim yasası var.
2: Elimizde mevcut. İşte 2050 iklim nötrlüğü hedefini yasal olarak bağlayıcı hale getirdi. Şunu söylüyor: 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonları da en az %55'lik bir azalma sağlanması yönünde yasal olarak bağlayıcı bir hedef belirleniyor. Bu yasa normal Avrupa Birliği yasama sürecinden geçerek ayrı ulusal olaylara falan gerek kalmaksızın birlik genelinde bağlayıcı hale geldi. Yani Avrupa Birliği'ndeysen bu seni bağlıyor gibi temel bir sistem. İstihdam üzerine çok yoğunlaşılmıştı. Biraz daha farklı bir yöntemi var, az sonra gireceğiz. İşte öne çıkan istihdam rakamları, kullanılan modele ve varsayımlara göre değişik gösterse de en sık atıfta bulunan tahminler şunlar: bir geçiş sürecine uygun sanayi, iş gücü piyasası ve eğitim politikaları eşlik ederse 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyon ek istihdam yaratılacağı tahmin ediliyordu. İddialı net sıfır emisyon yol haritaları kapsamında 2030 yılına kadar 1 ila 2,5 milyon net yeni istihdam yaratılacağı öngörülüyor.
3: Evet, bu burada iddialı net sıfır diye Türkçe'ye böyle kimisi çeviriyor, kimisi daha hırslı diye de çeviriyor. Ambitious deniyor, yani kararlı, hani anlamında.
2: Yapacağız. Yolumuz yoldur şeklinde. Fosil yakıt çıkarma, işte ekstraktivizm, kömür enerjisi, ağır sanayinin bazı kısımları ve otomotiv sektörünün bazı segmentlerinde de istihdam kayıpları yaşanacağı varsayılıyor doğal olarak. Çünkü sektörler küçülmeye gidiyor, doğal olarak burada bir eksiklik süreci olacak. Çevresel iyileştirme ve ekosistem yönetimi. Avrupa Birliği kömür, linyit, turba, petrol şistini, bunların hepsi işte organik maddelerin uzun süre çürümesiyle meydana gelen ve çeşitli endüstrilerde karbon kaynağı ya da yakıt olarak kullanılan maddeler. Bu tür karbon yoğun endüstrilere bağımlı işçileri ve bölgeleri desteklemek amacıyla bu program oluşturuluyor. Buradaki amaç sadece yeşil işler yaratmak değil, işlerin yeniden yapılandırması. Evet. Burada bir şey farkı var. Yani kömür madencileri, rafineri işçileri, çelik işçileri, otomotiv işçileri vesaire kaderlerine terk edilmek yerine sektör bitti hadi abi yolunuza ya da siz bundan sonra bulursunuz yolunuzu demek yerine yeni sektörlere geçiş yolları bulabilmeliydi. Bu da şu şekilde yapıyor. Avrupa Birliği'nin yaklaşımı da şu şekilde. Adil geçiş.
3: Evet.
2: Asıl canımız konumuz. İşini kaybeden her işçiye yeni bir iş garantisi vermek yerine Avrupa Birliği şunları hedefliyor. İşte bu karbon yoğun endüstrilerde büyük ölçüde bağımlı bölgeleri belirliyor öncelikle. Kamu yatırımlarını bu bölgelere yönlendiriyor. Yeniden eğitim ve beceri geliştirme programlarını finanse ediyor. Yerel düzeyde yeni endüstrilerin ortaya çıkması için ekonomik çeşitliliği destekliyor. Sanayi politikasını kullanarak temiz enerji üretimi ve ilgili sektörleri çekiyor bu olanlara. Yani bu bir proje evet. olarak daha sıkı, daha aslında hırslı bir hedef belirlenmesine rağmen proje kapsamı olaraktan çok ağır bir hırs süreci görmüyoruz. Bir kamusal tabii. yatırım ve de yavaş geçiş süreci görüyoruz.
3: Bu tabii Avrupa Birliği yeşil yeni düzeni çok eleştirildi o dönemin iklim hareketi hı-hı. tarafından. Çünkü Avrupa Birliği'nin günün sonunda kendi bürokrasisi içerisinde hazırlanan. Hani evet. az evvel bahsettin ya von der Leyen. Lider hareketi. Zaten muhafazakar bir siyasetçi. Yani özellikle Gazze meselesinde iyice eleştirilere maruz kaldı. Tamamen İsrail yanlısı ve piyasa içi çözümler. Avrupa Birliği'nin bu iklim yasası, iklim kanunu çokça eleştirildi ama ona rağmen gene de yani bu alanda bir ilkti. Kamuyu şeye evet. çağırmıyor zaten Avrupa Birliği pek öyle yani. Bir devlet olmadığı için üye devletlerden oluştuğu için hani işte kamusal istihdam vesaire gibi bizim program içerisinde Jonathan Neal'ın kampanyasına yola çıkarak ileri sürdüğümüz talepleri sahiplenen bir şey değildi. Ama gene de bazı kazanımları vardı fakat ilerleyen yıllarda onlar da iyiliş edildi. Biraz sonra ona da gireriz.
2: Bu arada süreci de... finanse edecek şey özellikle Polonya, Almanya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki etkilenen bu bölgeleri hedefleyen Adil Geçiş Fonu. Adil Geçiş Fonu diye bir fon da açıldı. Bu süreç o şekilde fonlanacaktı. Bu programın iyi işlediği birkaç yer var. Nispeten iyi işlediği ya da iyi işlediği.
3: Evet.
2: Almanya'da ki kömür bölgeleri, Ruhr bölgesi ve Doğu Almanya'daki bu kömür bölgeleri endüstriyel yeniden yapılandırma konusunda uzun bir gelenekten yararlanıyor. İşte büyük kamu yatırımları, altyapı harcamaları, araştırma kurumları ve yenilenebilir enerji projeleri madenlerin kapanmasından önce alternatiflerin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Yani süreci biraz daha kolaylaştırıyor. Her ne kadar sancısız olmasa da Almanya bu geçiş sürecini genel olarak diğer birçok kömür bölgesinden daha başarılı bir şekilde yönetiyor. Çünkü süreç biraz daha uzun sürüyor. Hızlı bir geçiş tak diye olmuyor. Zaten planlanmış bir şekilde ilerliyor. Bir de İspanya'da olumlu bir örnek olarak gösteriliyor. Hükümet, sendikalar ve işverenler arasında yapılan bazı anlaşmalar var ve de şu şekilde ilerliyor. Yani işçilerin haklarını korumak amacıyla erken emeklilik programları, gelir desteği, yeniden eğitim programları, sektör değiştiren işçilerin yeni sektöre adapte olmaları için ve eski madencileri, kömür madencilerini istihdam eden çevre iyileştirme projeleri bir yandan işin içine sokuluyor. Birçok işçi örgütü İspanya'nın yaklaşımını Avrupa'daki müzakereye dayalı geçiş süreçlerinin en iyi örneklerinden biri olarak görüyor.
3: Bu İspanya'daki erken emeklilik programı dediğimiz şey Almanya'da da ağırlıklı olarak uygulanıyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda adil geçiş örneklerine geçtiğimizde konuk da alma imkanı bulacağız. Bu İspanya ve Almanya'da kömürden çıkış süreçlerinde neler yapıldığını konuşuruz. Ama şu ana kadar en iyi uygulama denilen şey erken emeklilik. Madenlerde çalışan işçileri erken emekliliğe, işsizliğe terk etmek yerine bunu şey yapıyorlar. Ama bunun da çeşitli sorunları var. Tabii günün sonunda emekli. Hele Türkiye'de mesela hiçbir maden işçisinin emekli maaşlarının durumu ortada kabul etmeyeceği bir şey. Siz hani 40 yaşındaki bir insanı bile erken emekli yapıyorum, tamam ben seni işsiz bırakacağım, bu kömür kapandı diye deseniz de burada tutmayacak olan mesela yöntemlerden bir tanesi, ama bu batıda da eleştiriliyor. Fakat yine de şu ana kadar elimizdeki yöntemlerden bir tanesi bu. Ayrıntılı bir şekilde daha sonraki haftalarda bunu inceleriz.
2: Genel bu İspanya üzerine biraz işte çok yorum aldı dediğin gibi. İşte yeşil, daha doğrusu İspanya üzerine değil de bu sürecin bir bunlar bahsettiğimiz süreç 2019'dan 2021, evet. 2022 evet. yılına kadar devam eden. Ancak 2023 yılına geldiğimizde
3: işler tepe taklak.
2: İşler tepe taklak. Tam anlamıyla tepe
3: taklak. Zaten
2: oluyor.
3: Yetersizdi ama şimdi bir de terse döndü.
2: Gelen ekonomik, dünyanın içine girdiği ekonomik kriz, pandemi süresince azalan endüstriyel üretimle birlikte işçilerin daha sürece girmeden istihdamdan çıkması gibi bazı meselelerle birlikte.
3: Ve savaşlar.
2: Ve
3: 2022
2: savaşlar.
3: Ukrayna, 2023 Gazze, şimdi en son İran.
2: Yani bu süreçte bu projeler bazı geri saldırılar aldı. Daha doğrusu tepki aldı. İşte evet. Avrupa genelinde çiftçiler protestolara başladı. Çok yüksek enerji fiyatları endişe doğurdu. Hani geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Ekonomik büyüme yavaşladı.
3: Avrupa burada bir, savaş da bir etkisi burada, var.
2: Savaş şey, yani çoklu kriz sürecinde tabii buna göz ardı ediliyor. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon azaltma yasası ve Çin'in sanayi politikasından da kaynaklanan bir rekabet işin içine girdi ve bunlarla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde muhafazakar ve aşırı sağ partiler yükseldi. Evet. Bununla birlikte bu süreç yeniden şekillendirildi. Daha çok rekabet gücü ve basitleştirme üzerine, yani şöyle ile özetleyebiliriz. 2019-2022 yılların arasında odak noktası iklim geçişi, üzerine düzenleme, üzerine sosyal geçiş şeklinde ilerlerken 2025-2026 yıllarına geldiğinde artık iklim geçişi, bunun üzerine endüstriyel rekabet gücü ve raporlama yükümlülüklerin düzenlenmesinden arındırılma. Yani biz basit ilerleyelim, kolay işleyelim, evet. Yapmış olalım ve de gidelim gibi bir hale büründü. Çok daha hayatta kalmak üzerine iklim konusundan çıkıldı diyebiliriz.
3: Evet, çeşitli piyasa mekanizmaları çok daha güçlü bir şekilde öne çıktı. Özellikle de karbon salma haklarının çeşitli para süreçleriyle birlikte, işte emisyon
2: karbon
3: satın alma, evet. gibi uygulamalar devreye girdi. Şimdi hemen bir müzik dinleyelim, müzik arası verelim, sonra da Amerika'daki yeşil yeni düzeni incelemeye başlayalım.

0: Evet, Sam Cooke'dan bir klasik dinledik. A change is gonna come. Yani değişim gelecek diyor. Biz de değişimi konuşuyoruz. Abi değişimi onarımla birlikte konuşuyoruz. Onarım Çağı programında Apaçık Radyo'da. Şimdi ilk bölümde Avrupa Birliği'nin Yeşil Yeni Düzen Anlaşması'nı, daha doğrusu bunun bir kısmının kanunlaşan kısmını ve içeriğini biraz konuştuk. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örneğe geçelim. Bu son derece önemliydi. Hatta bu işte literatürde orijinal Yeşil Yeni Düzen diye de geçiyor. Orijinal olmasının yani sebebi, Demokrat Parti'nin bir kanadı aslında bunu gündeme getiriyor. Hatta bir taslak olarak Kongre'ye de öneriyorlar ama ondan ileriye gidemiyor maalesef. Hem Demokrat Parti'nin kendi içerisindeki sağa takılıyor, hem tabii ki Cumhuriyetçi Partisi'nin hücumuna uğruyor. Bu Yeşil Yeni Düzen Amerika'da Alexandria Ocasio-Cortez, sosyalist, demokratik sosyalistlere üye olan, yani aslında dışarıda bir sosyalist parti bu. Fakat Demokrat Parti içerisinden de adaylar gösteriyor. Ocasio-Cortez onlardan bir tanesi 2019'da. Ve Senatör Ed Markey tarafından, o ikisinin öncülüğünde kongreye sunuluyor. Yine 2019'dan tabii bahsediyoruz. Aslında o dönem çok ses getiriyor. Çünkü evet, Avrupa ve dünyada FFF ve işte XR, yani yok oluş isyanı ve cuma gelecek için cumalar grevleri, kitle mobilizasyonu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunun muadili Sunrise Movement, gün doğumu hareketi var. Çok kuvvetli bir gençlik hareketi ortaya çıkıyor. 350 orada tabii, yani Bill McKibben, bizim Açık Gazete'de Ömer Bey'le sık sık yer verdiğimiz aktivist. Dolayısıyla Amerika'da da kuvvetli bir hareket aynı dönemde ortaya çıkıyor. O kadar ki Biden'ın, Joe Biden'ın yardımcısı olan Kamala Harris de aslında bu Yeşil Yeni Düzen'in destekçilerinden bir tanesiydi. Ki Trump'ın da karşısında aday olmuştu. Yani Joe Biden çekildikten sonra bilindiği üzere, ama kaybetti. Şimdi bu yeşil, Amerika'daki Yeşil Yeni Düzen, aslında daha geriye giden bir tarihi de var. 2012 yılında Amerikan Yeşil Partisi gündeme getiriyor. Onun başkanı Jill Stein 2012 yılında bir Yeşil Yeni Düzen önerisinde bulunuyor aslında. Yani kendi programları olarak Yeşil Parti ilan ediyor ve Jill Stein de başkan adayı Yeşil Parti'nin. Tabii ki çok yüksek oylar alamıyor. Ancak orada mesela çok kuvvetli bir iklim istihdamı programı var. Democracy Now'da Amy Goodman'la o dönem yaptığı bir röportajı bulmak mümkün. Orada mesela kendi programını anlatırken diyor ki 25 milyon istihdam sağlayacak bu proje diye anlatıyor. Çok kuvvetli bir sosyal kampanyadan söz ediyoruz. Hem de iyi ücretli işler diye de altını çizmiş. Temiz üretim, yerel organik tarım, toplu taşıma, temiz yenilenebilir enerji gibi alanlarda istihdam sağlayacağız diyor. Aynı zamanda bu petrol için yapılan savaşları da gereksiz hale getirecek diye mesela Amy Goodman'a o dönem bu şekilde konuşmuş. Neyse, bu 2012'nin ardından 2019'da işte Yeşil Yeni Düzen, Demokrat Parti'nin diyelim sol kanadının içeriğiyle birlikte Kongre'ye geliyor. Ancak bu tabii yasalaşmadı, fakat yine de çok önemliydi. Çünkü o dönem hem Sunrise Movement, az evvel bahsettiğimiz, hem 350 Org, işte Bill McKibben'ın, o dönem Greenpeace, Sierra Club, Extinction Rebellion, Friends of the Earth gibi birçok Amerika'da bulunan çok sayıda kampanya tarafından da destek buluyor. 40 eyaletten 300'ün üzerinde yerel seçilmiş yetkili de bu Yeşil Yeni Düzen'e destek veriyorlar. Fakat geçemiyor olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmek gibi çok radikal bir şey.
1: Çok radikal.
0: 10 yıl içerisinde bunu yapmayı ve %100 temiz enerjiye geçişi örneğin öneriyor bu program. Bir istihdam projesi de var bu programın, ancak böyle bir yandan sonlarına doğru geldiğimiz için hızlıca geçmeye çalışıyorum. en az 1 milyon istihdam öneriyor. Yani yeşiller kadar kuvvetli değil, ancak yine de en az 1 milyon kişinin istihdam edilebileceğinden bahsediyor. Hatta işte bunun çeşitli aşamaları var. Bunu 4 milyona 8 milyona kadar istihdam alanlarının çıkabileceğinden bahsedilmiş. Özellikle de yenilenebilir enerji konusunda yatırımların yapılmasından dolayı. Hatta 10 yıllık zaman içerisinde bu çeşitli modelleri var. Modellemeleri var tabii bu yeşil yeni düzenin. 20 milyona kadar iş yaratmasının dahi bir çarpan etkisiyle birlikte mümkün olabildiğinden bahsediyorlar. Bu çok sosyal de bir proje. İş garantisi var örneğin. Fosil yakıtlar kullanımındaki azalma nedeniyle eğer işini kaybeden bir işçi olursa ona iş garantisini bizzat kamunun vermesinden, yani daha işte Roosevelt'in New Deal'ına yeni düzenine çok daha yakın bir şey bu. Genelde Avrupa Birliği ile kıyaslanır. Avrupa Birliği daha böyle piyasacı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orijinal yeni yeşil düzense daha sosyal, kamuyu da çağıran, yerel yönetimleri ve merkezi federal yönetime çeşitli yetkiler veren ve iş garantisi, işini kaybeden işçilere iş garantisi, yeni iş ya da ücretlerinin işsizlik ödeneği, herhangi bir hak kaybı olmaksızın verilmesi gibi bir takım yönleri var. Bu anlamıyla Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu iki yeşil yeni düzen önemli kazanımlar. Daha doğrusu önemli somut programlar elimizdeki. Ancak daha sonra Biden döneminde yine tabii ki Ocasio-Cortez'in başını çektiği bu yeşil yeni düzen son derece iğdiş edilmiş bir şekilde enflasyonla mücadele yasası altında bunun çok sınırlı bir kısmı yasalaştırıldı. Çok çok çok küçük bir bölümü, tabii ki kamusal istihdam garantileri falan hepsi uçurulmuş durumdaydı Joe Biden'la birlikte. Ama yine de böyle bir deneyim Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Biz de biraz olsun bunu konuşma fırsatı bulduk. İngiltere'deki örneğe ise vakit kalmamış oldu. Ancak belki önümüzdeki haftalarda tekrar dönme fırsatı buluruz.
1: Ki İngiltere'deki örnek daha sonraya kalabilir. Çünkü önümüzdeki hafta Onarım Çağı'nda ilk konuğumuzu alıyor olacağız.
0: Evet.
1: Söndür Ateşi kitabının yazarı Jonathan Neale ile söyleşimiz olacak. Haftaya Salı 16'da yine Onarım Çağı'nda görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özvar.
3: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizia Wolf'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
4: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
3: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
5: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
6: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
7: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
6: Diğerkam.
8: daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
6: Hazırlayan ve sunanlar
8: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bir süredir Türkiye'de ve dünyada sosyal fayda haberlerini yapmıyorduk. Oysa ki bu hafta oldukça yoğun gündemli bir hafta. Hatta Haziran öyle Bonn'daki iklim konferansından bu hafta şu anda Londra'daki Climate Action Week'e kadar özellikle iklim arenası çok hareketli. Bugün pek çok haberimiz var sizlere. Dünyada ve Türkiye'de bir sosyal fayda dünyasında haberler turu atıyoruz. Rauf, hoş geldin. İlk haberi seninle başlatalım mı?
1: Başlatalım. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi Apaçık Radyo'ya, Diğer Kam'a. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda dünyadaki çocukların yarısının sağlık, eğitim ve hayatta kalma süreçlerini tehdit eden ve birbirleriyle kesişen en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını anlattı. Bu iklim tehlikesi denilen bu kesişen iklim tehlikelerine overlapping deniyormuş. Yani birden fazla iklim meselesinin üst üste düşmesi, orman yangınlarının, sellerin ve kuraklığın üst üste düşmesi ya da bunlara sıcak hava dalgasının eklenmesi gibi en az 3 tanesiyle kesişiyormuş şu anda yaşayan çocukların hayatları. Burada bir takım örnekler de verilmiş. Mesela başlıklardan bir tanesi timsah dolu nehrin yüzerek geçildiği ile ilgili Papua Yeni Gine'de anlatılıyor. Çocuklar o kadar ağır koşullarda yaşıyorlar ki köprüler de zarar görüyor fırtınalardan ve aşırı iklim hareketlerinden diyelim. Bu tür durumlar ortaya çıkabiliyormuş. Çok fazla uzatmayalım, şöyle diyelim. İklim krizinin ortaya çıkarttığı farklı farklı felaketlerle aynı anda yüzleşiyoruz ve bugünün çocukları bunların en az 3 tanesiyle bir anda karşılaşıyorlarmış.
0: Bu felaketleri ve iklim krizini konuşurken bir veri verelim haber olarak o zaman. Mayıs 2026 geçtiğimiz ay dünyadaki kayıtlardaki en sıcak 2. Mayıs ayı oldu. Dünyada yüzey sıcaklığı açısından kayıtlardaki en sıcak 2. Mayıs ayını yaşadık. Avrupa'nın bir bölümünde erken ve şiddetli aşırı sıcak hava dalgası ve Türkiye dahil ki yaşadık hep birlikte bazı ülkelerde de ortalamanın üzerinde yağışlı koşullar etkili oldu. Bu öngörülemezlik ve hızlı artışlar sıcaklıklardaki ama aynı zamanda belli bölgelerdeki yağışların da hızlanması bir yandan bütün yaşamımızı etkiliyor. Hani çoğunlukla gündelik yaşamda iyi oldu bu seneyi de serin geçirdik diyoruz ama aynı zamanda tarımın çökmesine doğru giden büyük bir hareketlilik hali var. O yüzden de iklim krizinin yaşamımızı nasıl etkilediğini çok net görebiliyoruz artık. Eskiden böyle olacak deniyordu. Artık birebir yaşayarak görüyoruz, değil mi Rauf?
1: Evet, daha önce de tekrarlamıştık. 2015'te yazmışız sosyal medyaya kendimizi anlatırken, yaptığımız programı tanıtırken. Demişiz ki 10 yıldan fazladır bunun üzerinde duruyoruz ve bıkmadan usanmadan iklim krizini anlatmaya çalışıyoruz. Daha da devam edeceğiz demişiz. Bunu 11 yıl önce demişiz, 10 yıldan fazladır yapıyoruz diye demişiz. Artık bizim yapmamıza gerek kalmayacak kadar bizim demişiz ki 10 yıldan fazladır bunun üzerinde duruyoruz ve bıkmadan usanmadan iklim krizini anlatmaya çalışıyoruz. Daha da devam edeceğiz demişiz. Bunu 11 yıl önce demişiz, 10 yıldan fazladır yapıyoruz diye demişiz. Artık bizim yapmamıza gerek kalmayacak kadar, bizim söylememize gerek

0: dünyayı ilgilendiriyor bu tür raporlar. Bir tarım raporu aşırı sıcaklarla ilgili tarımın çöküşe doğru gittiğini söylüyor. Verim düşüyor mahsullerde, hayvancılık çok zorlaşıyor. Tarım işçilerini ölümcül tehditler bekliyor. Küresel gıda güvenliği denilen şey ise zaten tehlikeye girdi deniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, WMO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO yapıyor bu raporu diyelim, yazıyor bu raporu. Bir ciddi bir verim kaybından söz ediliyor temel gıdalarda özellikle. Mesela küresel ısınmadaki her bir derecelik artış mısır hasadında %7,5, buğday hasadında da %6 oranında düşüşe neden oluyormuş. 1,5 dereceyi geçtik. Yani buralarda %10 ile %12 arasında bir düşüşü gördük demektir bu yıllık olarak. Hayvancılık sektörü de darbe alıyor diyor krizden tabii. Böyle giderse yani 2100 yılına gelindiğinde dünyadaki sığır nüfusu yaklaşık yarısını kaybedecek. Ve çok ağır sıcaklıklarla bu onun nedeniyle, sıcaklıklar nedeniyle kaybolan bu sığır nüfusu yaklaşık 40 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıba denk düşüyormuş. Aynı şekilde ormanlarda beklenmedik yangınlar var. Denizlerde toplu ölümler var. Çünkü oksijen seviyeleri düşüyor. Deniz sıcaklıkları yaklaşık iki katına çıkmış 1980'den bugüne. Birçok yerde mesela bir örnek vermiş, Bering Denizi'nde milyarlarca kar yengeci açlıktan ölmüş ve orada bir ekosistem çökmüş. Şili'de 100 bin ton çiftlik somonu kaybedilmiş. Bunlar bayağı ağır sonuçlar olarak da kayıtlara geçmiş habere göre. Bu başta sözünü ettiğim tarım işçilerinin ölümcül şartlarda çalışması, işte sıcak dalgaları ya da ağır barınma sorunları falan gibi sorunlara neden oluyor. Aynı zamanda iklim değişikliği. Sıcak stresi tarımsal iş gücü kapasitesini ciddi oranda düşürüyor. %35 daha fazla maruz kalıyorlarmış diğer insanlardan sıcak etkisine, sıcaklık azalması ya da artması etkisine. Bu da çok ciddi şeylere, etkilere neden oluyormuş. Rapor diyor ki uyum tamam ama bunun da bir sınırları var yani. Kararlı bir iklim eylemi olmazsa nereye uyacağız diyor. Biraz ben şey yapıyorum, günlük dile çevirerek söylüyorum raporda söyleneni. Küresel ortalama sıcaklıklar Paris Anlaşması'ndaki kritik eşik olarak belirlenen 1,5 derecelik sınırı aşmak üzere diyor bu haberde, ama aştık. Emisyonların düşürülmesine yönelik ciddi bir aciliyet var diyor. Ve diyor ki acil iklim eylemi lütfen. Hemen, çabuk.
1: Şimdi bunun arkasından dinleyicilerimize ileteceğimiz haber aslında tam olarak zihnimde şunu çağrıştırıyor. O sırada başka bir yerde. Tam böyle bir haberimiz var. O sırada başka bir yerde Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılık operasyonu yapıldı. 135 çekirgeyle kaçakçılar yakalandı. Çekirge kaçakçılığı, Adıyaman'ın eşsiz doğal mirası Nemrut Dağı'nda yürütülen sıkı denetimler biyokaçakçılara darbe vurdu diyor haber, Medyascope'un haberi. Doğal dengeyi tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı sahada olan ekipler dikkat çeken, bizim de dikkatimizi çekti bir operasyona imza attılar. Milli parklar ekiplerinin Nemrut Dağı kırsalında gerçekleştirdiği kontroller sırasında doğadan izinsiz şekilde canlı türü topladığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tam 26 poşet içinde toplam 135 çekirge topladığı tespit edildi. Haber tabii biraz enteresan bir haber Rauf. Yani yurt dışındaki böcek koleksiyoncularına satmak üzere mi topluyorlar? Yoksa turistler doğada toplayalım demişler ve toplamışlar mı? Ama görsele baktığımızda da bayağı profesyonel bir şekilde ayrıştırılmış çekirgeleri görüyoruz. Toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası almışlar ve olayla ilgili de yasal süreç başlatılmış.
0: Evet, bu Medyascope'un haberi 12 Haziran'da yayınlanmış. Görece eski sayılabilecek bir haber ama haberin görsellerine bakınca bir tür koleksiyoncu işi gibi gözüküyor doğrusu. Biyokaçakçılık deniyor ama ortada hani kaçırılan bir biyolojik şey mi var, form mu var, yaşamına devam edecek bir yerlerde yani buradan kaçırıldıktan sonra bir biyolojik form mu var diye sorduruyor bize. Sanırım bu yasal düzenleme bu işi daha iyi karşıladığı için o

0: adlandırmışlar. Bu bir koleksiyoncu çabası gibi gözüküyor. Tabii ki yani sahadan gidip de yüzlerce çekirgeyi toplamanın da bir manası yok. İyi ki ceza vermişler. Ciddi bir para cezası sayılabilir tabii, 2 milyon 97 bin lira. Şimdi sırada ne var? Perşembe yaylasında sondaj. Bilirkişi raporu çıkmış. Ordu Perşembe yaylasında planlanan maden arama faaliyetlerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu demiş ki maden aramasını gerektiren üstün bir kamu yararı yok. Bölgenin bütüncül ekosistem yapısının korunmasının öncelikli olduğunu da vurguluyoruz demiş. Bunları verince tabii, bunları deyince ne oluyor? Mahkemeye gidiyor bu bilirkişi raporu. İlgili kendisinden bu raporu isteyen mahkemeye gidiyor. Bundan sonrası mahkemede olacakmış. Şimdi Korgan sınırlarında, Ordu Korgan sınırlarında planlanmış bir maden araba süreci var. Perşembe Yaylası'nda yakından ilgilendiren. Buraya bu maden arama sürecine dava açılmış ve durdurulması istenmiş. Dolayısıyla bu durdurulma meselesine yönelik de bir bilirkişi raporu çıkartılmış. Birçok sondaj sırasında birçok malzeme kullanılacak, teknik uygulamalar yapılacak. Yeraltı ve yerüstü su sistemlerinde kirlenme riski çok artacak demiş rapor. Bölgenin coğrafi yapısı da demiş yoğun yağış alıyor. Karadeniz coğrafyası burası. Burada yapılacak öyle kazı, yol falan gibi şeyler, heyelanı, toprak kayması ve diğer çamur akıntıları gibi heyelan çeşitlerini bizim önümüze büyük riskler olarak çıkartır demiş. Yani bir de bu işin demiş doğal dengenin bozulması meselesi var. Sadece flora ve faunayı değil, mera alanlarını ve tarımsal faaliyetleri de etkiler bu demiş. Ordu İdare Mahkemesi tarafından verilecek karara çevrilmiş gözler, haber diliyle söylersek.
1: Bazı haberleri üst üste okuduğumuz zaman zihnimizde birleşimleri de ilginç oluyor. Bir yandan biz maden sondajlarını, maden ruhsatlarını ve madene karşı yürütülen mücadelelerin haberini okurken, diğer taraftan da Fransa 2030 yılına kadar 250 bin hektarlık ek ormanlık alanı koruma altına almayı hedefliyor. Bu alanın 180 bin hektarlık bölümünün ülkenin Güney Amerika'daki deniz aşırı toprağı olan Fransız Guyana'sında bulunması planlanıyor haberini okuyoruz. Şu ana kadar 157 bin hektar ormanı koruma altına almış Fransa ve önümüzdeki dönemde de 2030 yılına kadar ülke topraklarının %10'unu güçlü koruma statüsüne kavuşturma hedefi doğrultusunda adımlar atmaya devam edecekmiş. Fransa Ekolojik Dönüşüm, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası İklimle Doğa Müzakereleri Bakanı Monique Barbu, kararın doğal ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltacağını belirtmiş. Belki bir iki kere daha bazı şeyleri üst üste okumaya ya da söylemeye ihtiyacımız vardır. Bu haber bana aynı zamanda şunu da çağrıştırıyor. Fransa'da Ekolojik Dönüşüm, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası İklimle Doğa Müzakereleri Bakanlığı var. Bizde de Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğru sıralamasıyla da söylersem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Aslında meseleleri nereden okuduğumuzu bakanlıklarımızın tanımları da gösteriyor sanki, değil mi Rauf?
0: Evet, bizde ayrıca iklim değişikliği başkanlığı var, bakanlığın altında çalışan. Bizimki daha büyük. Başkanlık o kadar şey değil yani.
1: Peki o
0: Beni
1: zaman Rauf Başkanım, bir sonraki
0: benim
1: habere mi geçelim?
0: Valla ben bu Fransız Guyanası'nın deniz aşırı olmasına şöyle bir takıldım. Onun bir altını çizip geçmek isterim. Ne işin var senin Güney Amerika'da? Deniz aşırı toprağıymış Fransa'nın. Bu çağda, 2026'da. İnsanın bunları söyleyesi geliyor ama bir taraftan da yani ne bileyim işte bak yasa çıkarmışlar koruyorlar falan diyesi geliyor. İnsanın çok şey diyesi geliyor.
1: Yani
0: İklim
1: ben
0: değişikliğiyle pardon. İklim değişikliğiyle mücadele için filantropi hareketi Türkiye'de iklim kriziyle mücadelede sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu girişim kamuoyuna tanıtıldı birkaç gün önce. TÜSEV'in öncülüğünde gelecek hafta bu girişimle ilgili ayrıntılı konuşacağız. O yüzden bunun haberini geçip bir sonraki haberi sana aktarıyorum.
1: İklim Ağı Türkiye emisyonlarını net sıfır hedefiyle uyumlu şekilde azaltmalı dedi diyor, demeye de devam ediyor. COP31 hazırlıkları devam ediyor biliyorsunuz. COP31 Türkiye'de olacak ve hazırlıkların görüşüldüğü Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na dair bir açıklama yaptı İklim Ağı. COP31 Başkanı Murat Kurum'un emisyonların bugünden azaltılması gerektiğine dair açıklamasının umut verici olduğunu belirttiler ve Türkiye'nin 2035 iklim hedefini güncelleyerek emisyonlarını arttırmaya devam etmesi yerine bugünden itibaren net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde azaltmasını talep ediyoruz, dedi. Türkiye'de iklim alanında çalışan 17 sivil toplum örgütünden oluşuyor İklim Ağı ve COP31 hazırlıklarının görüşüldüğü biraz önce söylediğimiz gibi Bonn İklim Değişikliği Konferansı doğrudan odak alanlarındaydı ve bu konferans sırasında yapıldı açıklama. 8 Haziran'da başlamıştı ve birkaç gün boyunca devam etti. COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 iklim eylem gündemi kapsamındaki öncelikli alanları ve bu çerçevedeki hedefleri de açıkladı. Oldukça uzun bir haber aslında bakarsanız. EcoIQ'dan isteyen ve dileyen dinleyicilerimiz bakabilirler detaylarına. Sadece o da değil tabii Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da detaylı olarak COP sürecine giderken neler yapıldığı, hangi adımların atıldığı ve hangilerinin atılmadığını da dinleyebilirsiniz. Rauf.
0: Evet, bu mesele biraz tabii geniş bir şekilde ele alınmış. Sadece iklim ağı değil, iklim ağı herhalde bunun öncülüğünü yapan kurum olduğu için ayrı haberleştirilmiş ama pek çok sivil toplum örgütünün de içinde olduğu ve bazı politika uzmanlarının, topluluk temsilcilerinin de içinde olduğu 125-124 kuruluş bir ortak bildiri imzalamış. Ve bu ortak bildiride sıfır atık hedefi somut iklim eylemine dönüştürülmeli çağrısı yapmış COP31 başkanlığına. STK'lardan COP31 başkanlığına başlığıyla verilmiş haber. EcoIQ'nun haberi. Sıfır atık gerçek anlamda hayata geçirilmelidir demişler. Sedat Gündoğdu mikroplastik araştırma grubunda Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, Türkiye'nin COP31 gündeminde sıfır atığa öncelik vermesi olumlu bir gelişme. Ancak mevcut plastik atık yönetiminin bu iddialı siyasi hedefle tam anlamıyla uyumlu olduğu söylenemez. Özellikle petrokimya tesislerine yapılan yeni yatırımlar, devam eden atık ticareti ve atık toplayıcıların sistem dışında bırakılması bu hedefle çelişiyor demiş. COP31 gündeminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için plastikten aşamalı çıkış stratejisine ihtiyaç vardır. Sıfır atık kavramı yalnızca bir vitrin olarak kullanılmamalı, gerçek anlamda hayata geçirilmelidir demiş. Bildiride aşağı yukarı burada söylenenleri maddeler halinde alt alta yazarak tekrar ediyor. Okuyalım, önemli. Fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ve plastik üretiminin azaltılmasıyla bağlantılı sıfır atık stratejilerini hayata geçirin. Özellikle organik atıkların düzenli depolama yerine alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi ve düzenli depolama alanlarından kaynaklanan metan emisyonlarının önlenmesi yoluyla daha güçlü metan azaltım taahhütleri ve hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturun. Atık yakma, piroliz ve diğer karbon yoğun teknolojiler gibi yanlış çözümleri reddedin. Atık sömürgeciliğine son verin ve etkilenen topluluklar için çevresel adaletin sağlanmasına yönelik kararlı adımlar atın. Atık toplayıcıları ve atık işçilerinin politika geliştirme, finansman ve uygulama süreçlerinde tanınmasını sağlayın. Onların korunmasını ve dahil edilmesini sağlayan adil bir geçişi hayata geçirin taleplerini yazmışlar. Bu çağrıyı COP31 başkanlığına yapmışlar.
1: Buradan geçtiğimiz hafta bizim de kendi işimiz vasıtasıyla takip ettiğimiz ve bir parçası olduğumuz bir toplantıda açıklanan önemli bir raporu dinleyicilerimize aktaralım. UN Global Compact Türkiye tarafından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu işbirliğiyle hazırlanan UN Global Compact Türkiye 2025 İlerleme Bildirimi analizi Belem'den Antalya'ya verilerle iş dünyasının sürdürülebilirlik yolculuğu etkinliğinde paylaşıldı. Türkiye'de sürdürülebilirlik verisi alanında bir ilk bu rapor aslında ve UN Global Compact katılımcısı şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini Avrupa ve küresel verilerle karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Analiz Türkiye'deki iş dünyasının aslında sürdürülebilirlikte önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını, Ancak bu ivmenin daha somut ve hızlandırıcı aksiyonlarla desteklenmesi gerektiğini de söylüyor. Bu ivme tek başına yetmiyor. Artık içinde bulunduğumuz durum ve koşullarda hızlı aksiyona ihtiyaç duyuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Raporda da KOBİ'lerin sürdürülebilirlik dönüşümündeki rolüne dikkat çekilmiş. Ve Türkiye ekonomisinin omurgasını KOBİ'ler oluşturuyor. Burada hem şirketlerin desteklenmesi gerektiğini hem de şirketlerin aslında doğru ve iddialı hedefler ortaya koyması gerektiğinin altı çizilmiş. COP31'e gidiyoruz. Yalnızca birkaç ay var. İş dünyasının iklim eylemindeki rolü de çok kritik. Hepimiz biliyoruz bunu. O yüzden de yatırım tercihleri, üretim kararları, teknoloji geliştirme kapasitesi, tedarik zincirlerinin kontrolü ve oradaki etkileriyle baktığımızda aslında çok bütünlüklü bir harekat ihtiyacını görüyoruz. Tabii diğer kamda daha önce de pek çok meseleyle birleştirerek konuşmuştuk. Regülasyonlar ve iş dünyasının gönüllü adımları meselesindeki ikilemlere de dikkat etmek gerekiyor. Üst kamusal politikalar neler söylüyor, bunlara da bakmak lazım deyip topu sana atıyorum Rauf.
0: Evet, galiba bu çok sık okuduğumuz haberlerin çoğunda gördüğümüz bir üslupla yazılmış bir şey, bir haber okuyacağım. İşte Türkiye şu kadar zamanda şu kadar alan kaybetti, orman kaybetti, tatlı su kaynağı kaybetti diye giden şeyler vardır. Bu kez haberler vardır, bu kez mera alanı, kaybettiğimiz mera alanları. 65 yılda Marmara'nın iki katı büyüklüğünde mera alanı kaybetmişiz. Marmara'nın iki katı büyüklüğünde derken inşallah Marmara Denizi'dir. Bir Marmara bölgesi ise durum çok kötü, yani hayal edecek. Durumu çoktan aşmış. Tema Vakfı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde Türkiye'nin son 65 yılda kaybettiği mera varlığını açıklamış. Bu da demiş ki mevcut olanın yarısından fazlasıdır kaybedilen. Bu tabii su ve gıda güvencesi demek, toprak güvencesi demek, arazi tahribatının durdurulamamış olması demek. Birleşmiş Milletler'in 2026 yılını Uluslararası Meralar ve Çobanlık Yılı ilan etmesi ile başlamış bu ilgi diyelim, yani bu rakamlara bakış. Dolayısıyla bu yıl oda meralar gelince kurak ve yarı kurak ekosistemlerin korunmasında kritik rol oynayan meralarmış bunlar. Daha doğrusu meralar böyle şeylermiş. Bir çağrı yapmışlar. Fark et, koru ve iyileştir çağrısı. Ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak mera alanlarının değerlerini anlatmışlar bu çağrılarda. Özellikle su döngüsü için, gıda güvenliği için ve kırsal yaşam için çok önemli olduğunu söylüyor haber. Yaşamsal ölçekte önemli diyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, meraların yalnızca hayvancılıkla sınırlı görüldüğünü söylemiş, böyle olmaması gerektiğini anlatmış. Doğal meralar toprağı korur, suyun toprağa süzülmesini sağlar, karbon depolar ve çok sayıda canlıya yaşam alanı sunar. Bunlar böyle ekosistemlerdir demiş. İklim krizinin etkilerinin arttığı günümüzde meralar çölleşme ve kurallığa karşı doğal koruma kalkanlarımızdan biridir. Ama giderek kaybediyoruz demiş. Toprağı örterek yağışın yüzeyde oluşturduğu tahribatı azaltırmış meralar. Suyun toprağa rahat ve dengeli bir şekilde sızmasını sağlarmış ve böylece su döngüsünü de dengede tutarmış. Meraların tahrip edilmesi durumunda da erozyonun arttığı ve toprak kaybının hızlandığı biliniyormuş. Bu da tabii kuraklığın etkilerinin de derinleşmesi anlamına geliyor bir yandan da. %54, yani yarısından fazlası azaldı denilen şey %54. 1960'ta yaklaşık 29 milyon hektar olan çayır ve mera alanları bugün 13 milyon hektar seviyesine gerilemiş. Marmara bölgesinin iki katını aşan büyüklükte. Evet, Marmara Denizi değil, Marmara bölgesiymiş. Benim korkum gerçek oldu. Mevcut alanlar üzerinde de baskı artıyormuş sürekli, yani mevcut meralar üzerinde. Hem ekosistemin bütünlüğü hem de gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor demiştik zaten daha önce. Bunu da tekrar etmiş olalım. Bu tehdidin, bu sorunun giderilmesi için ne gerekiyor diye bakılmış. Bununla ilgili de birkaç şey söylenmiş. Özellikle Temmuz 2025'teki torba yasa bu işi çok zorlaştırdı demiş Deniz Ataç. Doğal alanlar üzerinde baskıyı artırdı. Zeytinliklerden ormanlara, tarım alanlarından mera ekosistemlerine kadar birçok doğal varlık kısa vadeli kullanım baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Oysa çölleşme ve kuraklık riskinin giderek arttığı bir dönemde doğal alanları korumak zorundayız. Artık kısa vadeli planlar yapamayız demiş.
1: Evet, programın sonuna doğru geldik. Hemen ama bu haberin üzerinde bir hatırlatma ve o hatırlatma ile beraber bir iki veri de ben söylemek isterim. Geçtiğimiz hafta yani 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ydü. İklim kriziyle kötü su yönetimi birleştiğinde kuraklığı bugünün küresel sorunu haline getirdik. 2000 yılından bu yana %29 oranında artan kuraklık her yıl yaklaşık 55 milyon insanı etkiliyor. 2050 yılına geldiğimizde kuraklıkların dünya nüfusunun 1/3'ünü etkilemesi bekleniyor. Bu haberle beraber bu haftaki diğer kamı kapatalım. Haftaya yine sosyal fayda dünyasında yine hepimizin ortak geleceğini etkileyen meselelerle bir arada olalım diyelim. Bu haftalık hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Diğer kam. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Kazım Koyuncu.
4: Samışarım anıcayı nesen spunyin.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam dünyanın cazında sizleri rüzgarlı bir albüme götüreceğim. Nina Simone'un hepimizin zihinlerinde çok derin yer etmiş olan o ikonik albümünü dinleyeceğiz. Biraz da albümün arka planını eşeleyeceğiz ya da hatırlayacağız. Şimdi ilkin akşamı açarken albümün açılış parçasını bir dinleyelim mi? Ondan sonra parçalar ve albüm süreci hakkında konuşmaya devam edeceğiz. İlk parça, I Love Your Loving Ways. Buyursunlar.

Şimdi Nina'nın aslında Philip Years diye bir kutu seti var, bir box seti var. Pitchfork'lu yazar Carvel Wallace'a göre bu box set aslında Amerikan tarihinin en önemli kültürel belgelerinden biri. Ve Wild is the Wind albümü de bu setin içinde yer alıyor. Bu box set aslında Nina Simone'un 1964-67 yılları arasındaki kayıtlarını içeriyor. 7 albüm var içinde. Onun sanatsal zirvesini temsil eden bir albüm serisi aslında bu. O dönemde Simone hem olağanüstü müzikal bir çeşitlilik sunuyor hem de o dönemdeki insan hakları mücadelesine dair güçlü sözler iletmek istiyor onu dinleyenlere. Mesela Medgar Evers suikasti ve Birmingham'daki kilise bombalamasından sonra Simon'un müziğinin daha politik hale geldiğini görüyoruz. Mesela hangi parçalarla? Mississippi Goddam, Pirate Jenny, Four Women ve Strange Fruit. Şimdi dinleyeceğimiz albümde bu parçalar yok. Bir tanesi var sadece. Four Women var. Ama Strange Fruit'u da dinleyin. Yani yine aynı vibe'de gidiyor çünkü. Nina bu albümünde ve diğer o box set'te bulunan kayıtlarında aslında klasik müzik eğitimiyle blues, gospel, folk, soul ve caz geleneklerini de birleştiriyor. Ve çok cesur tabii ki. Hem yorumunda hem sözlerinde. Şimdi biz albümden ikinci bir parça dinleyelim ve albümü konuşmaya devam edelim. Biraz önce de bahsettiğim gibi politik bir duruşu olan Four Women geliyor, buyursunlar.

Bu albüm Nina'nın aslında 6. stüdyo albümü. Biraz önce bir box setten bahsettik ya, zaten o seri içinde giderken 6. albüm. Totalde kendi kariyerinde yani. 1966 yılında yayınlanıyor. Ama aslında 1964-65 yılları arasındaki kayıtlarından bir derleme, ama böyle hani artıkları toplayarak değil, gerçekten hakkını teslim ederek çok vurucu, güzel bir seçki yapılmış. Albüm 2020 yılında da Rolling Stone dergisinin hazırladığı tüm zamanların en iyi 500 albümü listesinde 212. sırada yer almış. Şimdi albümden bir parça daha gelsin. What more can I say? Buyursunlar.

Şimdi albümün Kırık Kalpler parçalarından bir tanesi gelecek. Lilac Wine. Kaybedilmiş bir aşkın ardından o sevgiliyi unutmayı arzulayan bir ruh. Nina'nın yorumu öylesine etkileyici ki şarkı adeta böyle hafızanın karanlık köşelerinde dolaşan hayaletlere dönüşmüş. Aynı minvalde böyle kalp kırıklığının en zarif, en derin ifadelerini duyacağımız iki tane daha parça gelecek albümde. Ama önce Lilac Wine'ı dinleyelim buyursunlar.

Lilac Wine ile ilgili şöyle de bir not düşelim. Bu parça daha sonra 1994'te Jeff Buckley tarafından Grace albümünde seslendirilmiş. Nasıl bir albümdür o? Yani her bir track'i ayrı bir mücevher. Çok yerinde bir seçim olmuş. O albümün de ruhuna uymuştur diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki parçamız efendim That's All I Ask.

0: Evet, bu akşam Nina Simone'un Wild as the Wind albümünü, o ikonik albümü dinliyoruz. Pembe böyle kapağını hayal ediyorsunuzdur şimdi. Bir sonraki parçanın adı Break Down and Let It All Out. Buyursunlar.
1: Break down and let it all out.

Ve şimdi albümün en uzun performansı, o ikonik kayıt, albüme adını veren, bayıldığım o şarkı, hepimizin bayıldığı o şarkı, Wild as the Wind gelecek, buyursunlar.

Kayıt da şöyle gerçekleşiyor. Nisan 1964'te aslında Simon grubuyla birlikte New York'taki stüdyoya giriyor. Kayıt da şöyle gerçekleşiyor. Nisan 1964'te aslında Simon grubuyla birlikte New York'taki stüdyoya giriyor. Ve

piyanosu ve bir sürekli bas, yani basso continuo istemiş. Basta eşlik eden Lyle Atkinson şöyle aktarıyor: mümkün olan en az karmaşıklığı istiyordu. Sadece kök sesler ve beşliler, fazla süslü hiçbir şey değil. Yaylı çalabileceğimin farkında olması, hani arko çalabileceğimin farkında olması beni sürekli oraya doğru yönlendirmesine neden oldu. Konserlerde de sıkça Lyle'dan arko çalmasını istemiş. Aslında Simon bu parçayı 1955 yılında Philadelphia'da yaylı düzenlemesi eşliğinde kaydetmiş. Ancak o dönemde yayınlanmamış. Bu versiyon daha sonra 1920 tarihli Gifted and Black albümünde yer almış. O albümü bulup Yaylılar Orkestrası'yla nasıl tınladığını da duyabilirsiniz. Şimdi parça gelsin. Black is the color of my true love's hair.

Ve albümü aşk acısı dolu iki şarkıyla bitirmiş Nina. Biz de akşamı böyle bitireceğiz efendim. 23 Haziran tarihinde çok sevdiğim bir balat. Birincisi If I Should Lose You. Diğeri ise Either Way I Lose. Efendim, hayata her şeye rağmen müzikle, cazla ve apaçık radyoyla tutunmaya devam ediyoruz ve

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Apaçık Radyo.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
4: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil Al'da doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
5: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Kaz Dağları'nda yılkı atları için tehlike çanları başlığıyla change.org/kazdağlari-yilkiatları adresinde Ayşe Feryal Baran tarafından başlatılan kampanya 7000'den fazla imza topladı. Kampanyada Çanakkale Ayvacık'ta yaşayan yılkı atlarının korunması ve hayvanlar için etik çözümler üretilmesi talep ediliyor. Kampanyacı son günlerde Çanakkale Ayvacık'ta yaşanan yılkı atları hakkında yerel basında yer alan haberleri endişeyle takip ediyoruz. Haberlerde bu hayvanlar başıboş olarak tanımlanıp tarım arazilerine zarar veren, su kaynaklarını tüketen ve kontrol altına alınması gereken bir sorun olarak sunulmakta. Oysa bugün hedef gösterilen bu atlar insanların kullandıktan sonra terk ettiği hayvanlar ifadeleriyle yaşanan sürece de tepki gösteriyor. Kampanya metninde yılkı atlarının toplanması, et ve ilaç sektörlerine satılması veya yaşamlarının hedef alınmasını kabul edilemez olduğu vurgulanıyor. Kampanyacı cezalandırıcı yöntemler yerine bağımsız bilimsel araştırmalar yürütülmesini ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla şeffaf bir süreç oluşturulmasını talep ediyor. Kampanya change.org/kazdağlari-yilkiatları adresinde. Köyümüzü taş ocaklarından koruyalım başlığıyla change.org/İçören Köyü Taş Ocakları adresinde Mahsun Üstün tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Mardin'in Savur ilçesine bağlı İçören Köyü sınırları içinde kurulan taş ocaklarının faaliyetlerinin acilen durdurulmasını talep etmişler. Ve kampanyacı diyor ki taş ocakları köyümüzün ayak uzantılarına kadar gelmiş. Hayatımızı ve çevremizi tehdit eden bir konumda. Yerleşim alanlarına bu denli yakın mesafede faaliyette bulunmak köyümüzde yaşanabilirliği her geçen gün daha da zorlaştırıyor ve halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Toz, gürültü ve çevresel zararlar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımıza zarar veriyor ve doğal yaşam alanlarımızı yok ediyor. Buna ek olarak bu faaliyetler köyümüzün tarihini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini tehdit etmekte ifadeleriyle yaşanan tehlikeye dikkat çekiyor. Kampanya metninde bu faaliyetlerin köyün tarihini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini de tehdit ettiği belirtilmiş. Kampanyacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumların acilen duruma müdahale etmesini, taş ocakları faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor. Kampanya change.org/İçerenköy taş ocakları adresinde. İdiros Antik Kenti ve Ay Işığı Koyu Kemer Risk Altında başlığıyla change.org/İdiros ve Ay Işığı adresinde Memduh Taner tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada otel projesine karşı açılan davalarda mahkemenin bilirkişi incelemesi yapılması kararı doğrultusunda hukuki sürecin başarıyla tamamlanması ve alanın bağımsız uzmanlarca incelenmesi talep edilmiş. Kampanyacı, bildiğiniz gibi otel inşaat alanında kurtarma kazıları yapıldığı artık resmi olarak kabul edildi. Ancak kazıların kapsamı ve ortaya çıkan buluntular kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle bilirkişi süreci alanın geleceği açısından her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor ifadelerini kullanmış. Kampanya metninde bilirkişi incelemesi sayesinde antik kentin ve koyun taşındığı arkeolojik, kültürel ve doğal değerlerin bilimsel veriler ışığında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kampanyacı, ortak çabayla bu alanları korumanın mümkün olduğunu vurgulayarak dayanışmaya çağırmış herkese. Kampanya change.org/İdiros ve Ay Işığı adresinde. Elbistan Termik Santrali'ni kapatın başlığıyla change.org/Elbistan Santrali adresinde İrfan Erdoğan tarafından bir kampanya başlatıldı. Elbistan'da bulunan termik santralinin kapatılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması talep ediyor. Kampanyacı, Elbistan'da bulunan termik santral çevreye ve halk sağlığına büyük zararlar vermektedir. Bölgede hava kirliliği termik santralden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle sürekli olarak artmakta ve bu durum solunum hastalıklarının, kanserin ve diğer sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır ifadelerini kullanmış. Kampanya metninde dünya genelinde iklim değişikliği ve çevresel kirlilikle mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye'nin de Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak bu yönelimi benimsemesinin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor. Kampanya change.org/Elbistan Santrali adresinde. Tüm canlılar için zehirsiz sofralar, tarım zehirleri yasaklansın başlığıyla change.org/zehirsizsofralar adresinde Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı tarafından yürütülen kampanya 200 binden fazla imza topladı. Kampanyada gıdamızı ve sağlığımızı tehdit eden tarım zehirlerinin tamamen yasaklanması ve doğa dostu tarım yöntemlerine geçilmesi talep ediliyor. Kampanya metninde bugüne kadar 37 tarım zehirinin yasaklandığı ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tehlikeli ve kanserojen olarak belirlenen 8 etken maddenin daha ivedilikle yasaklanması gerektiği belirtilmiş. Bu kimyasallar sinir ve hormonal sistemlere zarar verdiği, kansere yol açtığı, anne sütünü, suyu ve havayı zehirlediği ifade ediliyor. Kampanyacılar Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanmasını, küçük üreticilerin desteklenmesini ve gıda denetimlerinde şeffaflığın sağlanmasını talep etmiş. change.org/zehirsizsofralar adresinde. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Berra Eski olarak sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Kedola Müzik.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. In a Sentimental Mood yaptı bu akşamın açılışını. Marcus Miller'ın To Revisited albümünden kayıtlar dinliyoruz dün akşamdan beri. Önümüzdeki hafta İstanbul Jazz Festivali'nin açılışını Miles Davis repertuarıyla yapacak Amerikalı basçı, bas ustası Marcus Miller. Miles'ın yine Tutu albümünü baştan yorumladığım kayıtlarıyla bilinir zaten. Evet, oradan bir canlı icra açılışta yer aldı yine Sentimental Mood ismiyle. Evet, ikinci yayın, haftanın ikinci yayını kültür ve sanat çevresinden hızlıca notlarla devam edecek şimdi. Saat 6.30'a kadar geçecek süreyi kent takvimiyle değerlendirdikten sonra köşelerimize geçeceğiz ve burada da pek çok konuğumuz var bu akşam sizlerle buluşacak olan. 6.30'da Ekoton kuşağı yer alıyor. İki sanatçı Kerem Ozan Bayraktar ve Ceren Aydoğdu ile buluşuyoruz. Evet, ekoloji mücadelesi ve ekoloji krizinin güncel sanattaki imalarını ve bu imaların oluşturduğu katmanları masaya yatırdığımız kuşağımız Ekoton. Saat 6.30 itibariyle kaçırmayınız. Peşi sıra Antroposen Sohbetler yayında sabah da söylemiştik. Utku Perktaş bugün Güven Güzeldere'yi konuk ediyor. Düşünce temsilsizliği yapay zeka çağında kimin fikri sorusu etrafında bir söyleşi bekliyor siz sevgili Açık Dergicileri. Kapanışta ise felsefe açıklarından var. Yani 7.30'da Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'ün de bir konuğu var. İstanbul Aral Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Yakın 2026 Dünya Futbol Şampiyonası üzerine bir sohbet sunuyor. Onlar da futbol sadece futbol mudur sorusunun peşine düşecekler ve bu sohbetle de dergiyi kapayacaklar. Evet, kabaca böyle 23 Haziran tarihli yayınımız böyle cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.

Evet, Holy Wars duymaya başladık. Efsanevi Amerikalı thrash metal grubu Megadeth'in bir parçası bu. Takipçilerin çok iyi bildiği kayıt tabii ki. Bu akşam İstanbul'da Megadeth ekibi Küçük Çiftlik Park'ta bir konser verecek. Evet, sahneye veda ediyorlar artık. Son dünya turnesinin bir parçası olarak İstanbullularla muhtemelen son kez buluşacak Megadeth grubu. Bu akşam sahnede efsanevi Dave Mustaine, gitarda Teemu Mäntysaari, bas gitarda James Lomenzo ve davulda Dirk Verbeuren'den oluşan son Megadeth kadrosu eşlik ediyor. Bu arada bir haber, bir sürpriz. Biz de Apaçık Radyo olarak Dave Mustaine'le bugün konser öncesi buluştuk ve uzun bir kayıt gerçekleştirdik. Bir video kaydı bu. Önümüzdeki günlerde Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında kaçırmayınız, yayınlanacak. Evet, heyecanlıyız bu akşam. Megadeth son İstanbul konserini veriyor Küçük Çiftlik Park'ta. Holy Wars'la.

0: Peki, başka ne var kentte? Megadeth'in yanı sıra Blind Fest başladı. Bugün yarın uluslararası konuklar var orada da. Blind ekibinin Epifoni organizasyonuna düzenlediği buluşma Tom Odell'i ağırlıyor. Bu akşam İstanbul'un karşısına çıkarıyor. Yarın da efsanevi bir ekip var. Pet Shop Boys. Dreamworld The Greatest Hits Live turnesi kapsamında Blind Fest'te konuk oluyor. Live Park'ta gerçekleşiyor. Bu büyük organizasyon, evet, açık hava etkinlikleri giderek çoğalmakta. Atatürk Kültür Merkezi'nde de ama 54. İstanbul Müzik Festivali buluşmaları sürüyor. Viyana Senfoni Orkestrası'nın iki akşam arda arda konseri olduğunu orada dün akşam açık dergiyi dinleyenler hatırlayacaklar. Piyanist Beatrice Rana ile birlikte ilk konseri bugün saat 8.30'da verecek Viyana Senfoni Orkestrası. Yarın da Kian Soltani ile birlikte, violonselci ile birlikte klasik müzik severlerin karşısına çıkıyorlar. 125 yıllık büyük bir orkestra, klasik repertuardan Brahms ve Schubert eserlerini bu akşama saklamışlar. Yarınsa Dvorak'ın 9. senfonisinin icrası müzik severleri Atatürk Kültür Merkezi'nde bekliyorum. Bursa'da Uluslararası Nilüfer Jazz Festivali de 24'ünde başlıyor, yani yarın akşam. 9. kez düzenleniyor etkinlik. European Jazz Network'ün bir parçası olduğu Nilüfer Jazz Festivali. Ama bu coğrafyadan referansların ağırlıklı olduğu bir müzik listesi, müzisyen listesi olduğunu görüyoruz. Emel Matluti, Musa Eroğlu ve Yedi Veren Orkestrası, Denze, Şenay Lamboğlu ve Emir Ersoy programa alınmış. 28 Haziran'a kadar Balat Atatürk Ormanı, 23 Nisan Parkı ve 3 Fidan Parkı'na yayılıyor Bursa'da. Bu etkinlik bizleri oradan dinleyenlere tavsiyemiz tabii ki. İstanbul'u caz severler de yarın akşam Mark Giliana dinleyerek memnun olabilirler diye düşünüyorum. Caz, elektronik ve deneysel müziği buluşturan İtalyan asıllı Amerikalı'nın davulcu Brad Meldo ile çalışmalarıyla ilk tanımıştık Mark Giliana'yı. Daha sonra pek çok ortaklığa da imza attı. David Bowie'den Sam Vincent'a pek çok isimle çalıştı. Şimdi Basta, Chris Morrissey ve Synth'te Zac Tenorio'dan oluşan ekibiyle Beat Music 2.0 isimli projesini icra etmek üzere bir kere daha İstanbul'a geliyor. Kaçmaz caz severler için yarın akşam bu etkinlik Kadıköy'deki komünite alanında gerçekleşiyor. Bu arada yarın bir stadyum konseri var İstanbul'da. Beşiktaş'taki Tüpraş Stadyumu'nda Scorpions izleyenlerin karşısında olacak. Evet, geçen yıl biletleri satışa çıktığı gün tükenen yoğun talep karşısında ikinci bir konser veren Scorpions bu defa Coming Home 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında bir stadyum konseri için. Burada evet 1965'te Almanya'da kurulmuş efsane bir ekip Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, Still Loving You gibi hitlerin de sahibim Scorpions bir kere daha İstanbul'a gelmekte. Konser manzarası böyle, harita hakikaten yoğun denebilir. Festivaller, açık hava buluşmaları zamanı. Bununla birlikte güncel sanat çevresinde de hatırı sayılır bir yoğunluk olduğunu hatırlatmak isterim. Bu akşam Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisine paralel düzenlenen bir buluşma vardı. Semiha Berksoy ve Nazım Hikmet arasındaki mektuplaşmaların seslendirileceği bir özel buluşmada yetkin dikincilerin bu mektup seçkisini seslendireceğini söylemiştik. Heyecan verici bir buluşma. Semiha Berksoy sergisi de yaz boyunca İstanbul Modern'de görülebiliyor. Bizim de konu hakkında yaptığımız YouTube yayınımız İstanbul Modern'de gerçekleşmişti. Onu da görmediyseniz muhakkak bir görmenizi tavsiye edelim ve depoya geçelim. Dün detaylarıyla bahsetmiştik, sadece hatırlatacağım. Evrim Kavcar'ın Hop 1-2 sergisinde 24-25 Haziran tarihlerinde etkinlikler var. Yarın yer çekimiyle düşünmek, hayalle hareket etmek başlığı altında sanatçı Evrim Kavcar'ın Sibel Yardımcı ve Tuğba Emiroğlu ile yan yana geleceği bir etkinlik var. Konuşma gerçekleşecek, saat 5.30 sularında başlıyor. Ertesi günde seviyeler arasında zıplama, durma, düşme ve beynin nasıl değişir uçmaya hakim olduğunda başlıklı hayli ilginç etkinlikler olduğunu detaylı bir şekilde dün akşam açık dergide aktarmıştık. Serginin kapanış haftasındayız. Evrim Kavcı'nın Hop 1-2 sergisi 27'sinde kapılarını kapıyor. Onu da kenara not edelim. Aşk, Mark ve Ölüm de hakeza kapanış haftasında bir kapanış filmi ve söyleşi duyuruldu çok yeni. Cumartesi günü evet, Maxim Gorki'den İstanbul'a taşınan bu serginin ismini aldı. Aşk, Mark ve Ölüm filminin gösterimi gerçekleşecek. Yönetmeni Cem Kaya'nın katılımıyla olacak bu gösterim cumartesi akşamı. 7'de yaklaşık 1,5 saatlik bir belgesel Aşk, Mark ve Ölüm çok kıymetli bir belgeseldi. Türkiye'nin Almanya'daki 60 yıllık tarihine müzikler ve şarkılarla bakan yapımı Cem Kaya Şokopop ekibinden Ekim Acun'la yapacak. Evet, böylelikle Maxim Gorki, Maxim Gorki'den İstanbul'a taşınan Aşk, Mark ve Ölüm'ün de böyle şaşalı bir final yapılacak 27 Haziran Cumartesi günü. Yarın Galata'da bir sergi açılışı var. Pardon, bugünmüş. Hola Hop Hub isimli yeni bir alan bizim için de. Bir oraya bakmak istiyorum. Sonra Arter'deki sergileri bir hatırlatayım. Evet, Hola Hop Hub'da bu akşam Mansur Tansu'nun solo sergisi açılıyormuş. Ataksiya ismini taşıyor. Tıpta ataksi, sinir sistemindeki dejeneratif hasarın yarattığı koordinasyon bozukluğuna verilen isim. Mansur Tansu ise bu deneyimi yalnızca bir kayıp olarak değil, sanat aracılığıyla yeniden kurulan bir denge, yeni bir ritim ve mental restorasyon süreci olarak ele almaktaymış. Ayşegül Sarıgül'ün kürasyonunu üstlendiği sergi Ataksiya, Galata'da yer alan Hola Hop Hub'da bugün kapılarını açtıktan sonra önümüzdeki haftalarda Temmuz başında da Urla'ya geçecekmiş. Bu arada Urla'dan da serginin olacağı duyurulmuş vaziyette. Arter'de de Tayfun Er Doğmuş'un Eda Bergman küratörlüğündeki sergisinin açılışı gerçekleşiyor. Sanatçının 40 yılı aşkın bir süreye yayılan pratiğinin çeşitli dönemlerinden birçoğu henüz sergilenmemiş geniş bir eser seçkisini yeni üretimleriyle bir araya getiren bu sergi bugün basına tanıtıldı. Yarın da kamuya açılıyor. Buna eş anlı olarak da Seren Ansen küratörlüğünde bir koleksiyon sergisi de başladı yine Arter'de. Gökyüzü Şeker'den de ismini taşıyan ve 24 sanatçının eserlerinin bir araya geldiği bir sergi bu. Resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilmiş yapıtların bu sergiyi oluşturduğunu belirtelim. Evet, böyle kabaca notlar. Tiyatro sahnesi epey duruldu. Açık hava tiyatro oyunları da henüz yok ortalıkta. Belki Temmuz Ağustos'u beklemek gerekecek bunun için. Ama yine de hiç etkinlik yok değil. Tiyatro severler henüz izlemedilerse Moda sahnesinde bu akşam Tiyatro Hemhal'in Sevgili Arsız Ölüm Dirmit gösterisini izleyebilirler. Nezaket Erden'in çok sevilen tek kişilik performansı 2017 yılından bu yana sahnede. Bu arada Cuma günü de oyunun Bodrum Gümüşlük Akademisi'nde izleyenlerin karşısına çıkacağını belirtelim. Evet, Latife Tekin'in metni, Latife Tekin'in akademisinde sahneleniyor. Ne kadar hoş. Bu Cuma günü Bodrum civarında olanlara bu hararetli tavsiyedir tabii ki, tam mekanı. Ama İstanbul'a bir dönecek olursak Tiyatro Nok ekibini Das Das'ta görüyoruz bu akşam. Uzun Mesafe Koşucusu'nun Yalnızlığı isimli performansı sahneleyecekler. Yarın için de bir önerim Lucy, Dekolaj Art Space'in ödüllü, deneysel ve absürt gösterisi. Gamze Güzel ve Tanıl Yöntem'e sahnede Çalkaya'nın eşlik ettiği bir performans bu. Bu sene Afife ödüllerinde yılın en başarılı oyunu seçilmişti Lucy. Başka bir temsil duyurulmadı, muhtemelen sezonun kapanış temsili olacak. Yarın akşam Dekolaj Art Space'te saat 8.30'da katılınabilir. Evet, böyle notlarımız Apaçık Radyo'da, Açık Dergi programında. Açık hava etkinlikleri çoğalıyor. Konserleri say say bitiremedik. Hızlıca geçmiş olsam bir de güncel sanat çevresinde de yılın son sergileri açılıyor ya da son sergiler artık kapanmak üzere, böyle bir hareketlilik de söz konusu. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Kerem Ozan Bayraktar ve Ceren Aydoğdu'yu ağırlayacağımız Ekoton Kuşağı bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

Şimdi ve burada. Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Apaçık Radyo'da Ekoton'dayız ve canlı yayındayız, stüdyodayız. İlksen evet. Ve ben buradayız. Ayrıca sanatçı, akademisyen Kerem Ozan Bayraktar ve sanatçı, araştırmacı Ceren Aydoğdu da bizimle bugün stüdyoda. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz ikiniz de.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk. Merhaba abi.
2: Evet, heyecanlı bir canlı yayın her zaman olduğu gibi. İkinizin ortak kafa yorduğu, bir müddettir çalıştığı bir projeden somut olarak başlayıp daha sonra Ekoton'un kimi alanlarına, polemiklerine temas etmeye çalışacağız. Açmaya çalıştığı polemikleri diyelim. Daha yeni çiçeği burnunda bir program. 4. bölüm. Daha önceki bölümlerde olduğu gibi bu kaydı daha sonra podcast olarak dinleyebilir isteyenler ya da deşifrelerini okuyabilirler açıkradyo.com.tr'de. O yüzden söyleyeceğimiz her şey kayıt altında arkadaşlar. Ona göre şey yapalım. Konumlayalım kendimizi. Evet. Bir henüz tam çıktıları oluşmamış olan, olsa da epey ilerlediğiniz bir ortak projeniz var. Ceren, başlayalım sizinle.
4: Merhabalar, teşekkürler öncelikle davetiniz için. Burada olmak çok güzel. Biz yaklaşık 2 yıldır sanıyorum, 1,5-2 senedir bir sahada, aslında tam olarak ne olduğunu biz de, yani biz de isimlendiremediğimiz bir alanda, yarım bırakılmış bir inşaat temeli burası ve yıllar içinde, yaklaşık 20 yıl içinde bir göle dönüşüyor, bir sulak alana dönüşüyor ve zamanla burada kendiliğinden bir ekoloji oluşuyor aslında. Yol üzerinde bir yer burası ve biraz çekincelerden dolayı çok böyle açık etmek istemediğimiz bir lokasyonu var. Burayla iki sanatçı olarak sanıyorum 2 yıldır bir saha araştırması yapıyoruz burada. Genel olarak biz burada böyle bir videoyu aslında böyle ana metot olarak kullanarak başladık. Bir yandan tabii saha günlükleri, bir yandan ben bir yandan burayla ilgili yüksek lisans tezi yapıyorum. O yüzden ayrılıyor bir yanda pratikler ama ortak pratiğimiz bir video projesini içeriyor diyebilirim. Ayrı olarak ben bir yandan günlükler ve işte toprak ya da bitkilerle de materyal olarak bir şeyler yapıyorum diyebilirim.
2: Biraz daha şöyle genişten tarif edelim. Lokasyonu vermeyelim tabii ki ama tarif için gerekli olanları söyleyelim. Ya içeride konuştuk, şimdi söyledim, bir sanayi bölgesinin kıyısından nasıl söyleyeyim, yarım kalmış bir alan. Garip bir geçicilik ve tamamlanmamışlık hissi de var. Bir yapay yapı tabii ki bu. Suni bir yapı. Ama kendiliğinden türeyen bir canlılık sistemi var içerisinde. Öyle mi?
4: Evet. Aslında yani bir yandan bu şehrin geneline baktığımızda, konuştuğumuz gibi az önce de, bir terk edilmiş bir yer diyemeyiz buraya tam olarak. Çünkü terk edilmiş bir yer aslında zaten var olmuş, yaşamış, potansiyelini gerçekleştirilmiş ve sonra insanlar tarafından terk edilmiş anlamını içeriyor biraz. Burası o potansiyeli hiç tam olarak gerçekleştirememiş. Bitmemiş ve yarım kalmış bir alan aslında. Ve şehirde aslında eminim hepimizin gündelik hayatında karşılaştığı bu yarım kalmış inşaatlar meselesi ne getiriyor bizi daha genel bir adım geriden baktığımızda. Yani o Hacı Osman'daki 30 yıllık o hayalet bina ya da işte Tat Towers ya da Esenyurt'taki hayalet o siteler gibi. Ya da buna çok benzer bir başka alan daha var Koşu Yolu'nda aslında. Genel olarak şehir, yani şehir planlanırken ya da şehirde kararlar alınırken aslında kimler gözetiliyor ya da işte kimlerin fikri alınıyor gibi daha geniş meselelere de getiriyor biraz bizi. Yani asıl bir derdimiz de bu diyebilirim. Böyle burası dediğim gibi askıda, hem zamansal olarak hem mekansal olarak askıda kalmış. Her an başka bir şeye dönüşebilir. Her an bir karar alınarak seyri değişebilir bir yer. O yüzden burada aslında çok da böyle o alanda olduğumuzun ve orayı etkilediğimizin farkında olarak ama etkilememeye de çalışarak, böyle çok bir ince bir ipin üzerinde yürüyerek
2: dokümente ediyorsunuz.
4: Ve hem dokümente ediyoruz bir yandan, bir yandan anlamaya çalışıyoruz tabii gibi.
2: Doğru.
4: Böyle bu kadar.
2: Kerem'e dönelim bu noktada. Bu bizi sokak otlarını da hatırlatıyor tabii ki. Yine şehrin kenar kıyılarından türeyen bitkileri yıllarca arşivledin sosyal medyada. Sonra bıraktın o işi. Ben üzülenlerdenim. Çünkü öğreniyordum bir yandan da her gün gördüğüm şeylerini. doğru bir bağ mıdır bu? Biraz oradan okur musun?
3: Sokak otlarını aslında bırakmadım. Biraz doydu. Ve hani başka neye dönüşebilir diye. Aslında devam ediyorum hala öyle kendimce. Mi? Sadece paylaşmıyorum. Daha az paylaşıyorum.
2: Öğreniyordum bir yandan da her gün gördüğüm şeyler ne. Doğru bir bağ mıdır bu? Biraz oradan okur musun?
3: Sokak otlarını aslında bırakmadım. Biraz doydu. Ve hani başka neye dönüşebilir diye. Aslında devam ediyorum hala öyle kendimce. Mi? Sadece paylaşmıyorum. Daha az paylaşıyorum.

0: Biz de oldu. Bana kitaplarını yolladı. Güzel Japonca illüstrasyonlarla birlikte. Bu sokak otlarındaki tabii ki spontan doğaya demek. Belki zaten bütün doğa spontandır bir taraftan ama en azından insanın böyle tümüyle baştan tasarlamadığı ve kendi kendine zaman içinde kontrolden çıkan formlara duyduğumuz ilgi aslında. Bu Ceren'le yaptığımız projede de orada da bir sürü baktığımız zaman özellikle bitki türlerini incelediğimiz zaman bitkilerin hepsi o inşaat alanındaki tabii ki dayanıklı bitkiler.
1: Evet, direngenlik önemliydi senin sokak otlarında
0: da. Evet, ve aslında o mekanı da biraz öyle düşünüyoruz. Acaba dünya sona erdiğinde ya da bu uygarlıklar bittiğinde hani bu hayatta kalan türler hem hayvan hem bitki hem mikroorganizmalar. Hatta orada küçük sebze bahçesi yetiştiren insanlar, bu bir yaşam biçimi. Hani acaba
1: öyle
0: biz
1: bir alanda var.
0: Şu an gelecekten böyle bir küçük bir şey mi görüyoruz gibi hayal kurduğumuz çok oluyor. Bize mekan onu söylüyor çünkü.
1: Bu arada projenin adını az evvel söylemediğimizi fark ettim. Dünyanın
2: sonundaki. Dünyanın sonundaki bahçe diyoruz. Evet. Öyle başladı. Orada aslında ilk ziyaretimizde orada biz o gün ilginç bir şekilde yani hem sazan balıklarının varlığını kendi kendine kıyıda belirdiler. Sonra da bir daha hiç öyle göremedik o balıkları. Çok ilginç. Gittik ve yani gürültülü bir şekilde orada gayet sessiz olmaya çalışmadan ya da ekmek atmadan yani. Allah orada Allah. Bir anda onların kıyıda belirdiklerini gördük. Aynı gün o bahçeyi de gördüğümüz bir gündü. Yani bir bostan aslında yani. Küçük bir bostan orası. Daha sonra defalarca tabii ziyaret ettikten sonra bahçecilerle karşılaştık, tanıştık. O karşılaşmalardan birinde onların işte şehre aslında çalışmak için göç ettiklerini ve bir şekilde eskiden gelen geleneklerini burada devam ettirdiklerini söylediler. Yani böyle bir motivasyon orada vakit geçirdiklerini söylediler. Balık tutmak aynı şekilde. Yani orada balık da tutuyorlar tabii. Yani orada biz şu ana kadar 3 tür balık tespit ettik.
1: Neler?
2: İki tür sazan, bir bıyıklı büyük sazan, kamınka, sanırım bayağı sazan diyebileceğimiz, böyle çevirebileceğimiz. Bir İsrail sazanı dedikleri, Allah. Daha istilacı bir tür olan İsrail sazanı, bir de sanırım moskito fiş miydi?
0: Evet, sivrisinek balığı. Hı. Aslında bu balıklar da biraz bu sokak otlarının aslında belki yani inşaat suyunda yaşıyor bu balıklar. Ve evet. Şey karşılığı, gene aslında dirençli türler demiştin ya, yani evet, evet. Dirençli bir balık türü sazan bazı durumlarda. Ya bir herhangi bir canlıya tabii istilacı demek doğru bir şey değil. Genelde bunu hangi bağlamda bahsettiğimiz önemli. Yani Avustralya'daki bir bitki türü Türkiye'ye geldiğinde istilacı, insanların istilacı dediği davranışlar gösterebiliyor. Çünkü orada bir boşluk var. Burada da balıklar aynı şekilde davranıyorlar.
1: Evet, istilacı kelimesinin bayağı bir politik yükü var tabii yani. Hani, nereden konuştuğumuz konusunda.
3: Ya bir taraftan da bana şey gibi düşündürdü. Yani bir açıdan işte beton, orada bir alan var ve hiç kullanılmamış ama orada kendi dönüşümü var. Ama Kerem'in, senin ilk senle beraber ziyaret etmiştik o sergiyi. Sanatoryum'da bir ofisin içinde yaşamaya başlayan ofisle beraber işte bitkiler ve aslında kendi kurduğumuz dünyanın, yani bize uygun adapte ettiğimiz ve bizim yarattığımız dünyanın bir arşivimde bir böceğin yediği kağıt parçasıyla şimdi o doğa mı bana müdahale ediyor hissinin bir başka tersi yansıması, bir oynaması gibi de geldi bir diğer tarafta.
0: Evet, aslında yani bizim ikimizin de galiba ilgisini çeken şey biraz o romantik doğa anlatısı diyorum ben ona. Romantik doğa anlatısının dışında neler var ona bakmak. Çünkü o gerçekliği kabul ettiğimizde ancak daha doğru müdahaleler mi demek gerek, normatif konuşmak istemiyorum ama karar almamız gereken durumlar çok oluyor ya kent içinde. Ne bileyim, küçük bir peyzaj olabilir, bu bahçemiz olabilir. O durumlarda işte o ideal olan fikrinden vazgeçmek. Aslında benim bütün kendi sanat pratiğim bunun üstüne kurulu. Sadece doğa anlamında değil. Bir takım işte sergileme metotları tercih etmemek, bir takım formlar tercih etmemek. Bu bir tarafıyla da biraz bir paradoksal bir şey. Bugün işte bu çevreci gözüken diyeyim sanatın içinde fikirler öyle kalıyor ama baktığımız zaman işte formatlar, işte galerinin içinde mesela bir şey yapıyoruz yani. Evet. Ne kadar orası da bir çevre tabii ama
1: tabii ama yani
0: tartışmalı
1: şey,
0: aslında.
1: Kapalı bir ekosistem.
0: O yüzden mesela Ceren'in çalışma tarzı benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü gidip orada işte temas alanları dediği yerde bizzat işte dikenin eline battığı, işte ya da ben bir kere bataklığa düştüm.
1: Evet, yani aman yarabbim.
0: Bu ilişkilerde bunların yarattığı zorunlu sanat formları, işte orada hızlı, yani kuş uçmadan hemen cep telefonunu çıkarıp fotoğraf çekmek gerekiyor. Aslında kendi kendine bir takım

0: Sanat mecralarını da size zaten saha söylüyor ve bence en önemlisi kontrol edemiyoruz. Yani bizden büyük bir mekanın içine girmek ve ne olacağını bilmemek ve oranın bir mevcut üniversitenin bilgi bölümlerinde henüz sınıflandırılmamış bir arazi olması, ekolojik olarak da sınıflandırılmamış olması. Bunlar bence sanat için önemli şeyler. Çünkü özünde biz yeni bir şeyler arıyoruz ya, yeni fikirler alıyoruz. Bunu belki sadece kendi böyle beynimizden üretmek değil de
1: Evet.
0: mekanın bize gelmesine izin vermek, mekanın bize öğretmesine izin vermemiz gerekiyor ki aslında baktığımızda kuzey ülkelerinde hep artık ilk öğretimde bile şeyleri görüyorum. Böyle bir lokal yer bazlı eğitim. Hani hadi bugün kafede çalışıp matematik öğrenelim gibi. Yani gerçekten sahada öğrenmenin bir eğitimci olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden
1: sanatçı için de hakeza diyorsun. Sahadan veri
0: evet. Ya bu her zaman mümkün olmayabilir. Stüdyonun ayrı şeyleri var, getirileri var.
1: Tabii.
0: Bazen kapanmanız bir laboratuvar gibi bir yerde de çalışmanız gerekiyor. Ama özellikle mesele çevreyse orada biraz temas kurmamızın gerekliliğine inanıyorum.
1: Evet, temas alanlarından kasıt nedir? Senden dinleyebilir miyiz?
2: Ya temas bölgesi
1: Temas
2: aslında
1: bölgesi özür dilerim.
2: biraz aslında Haraway'in biraz Pratt'ten aldığı, ödünç aldığı farklı kültürlerin karşılaştığı, bir yandan çalıştığı ama bir yandan da birbirlerinden bir şeyler öğrendikleri bir alanları tanımlarken Haraway bunu alıp aslında türler arası, aktörler arası bir yere çekiyor. Ben de buraya, yani burayının mekansal isimlerini araştırdığımda çok fazla, hani benzer şehirdeki benzer alanlara çok fazla isimler ya da işte çok fazla çeşitli terimler üretilmiş. Ama bir yandan hani bu alan nedir değil de bu alan ne yapıyor? Hani nasıl karşılaşmalara alan açıyor? Ne gibi ilişkilenmeler oluyor bu alanın içinde? Buna odaklanmak için Haraway'in o temas bölgesi meselesini alıp aslında çok spesifik karşılaşmalar üzerinden araştırmayı ya da incelemeyi diyeyim. Daha kıymetli buluyorum yani. Biraz video projesinde de öyle ilerliyoruz. Zaten hani yüksek lisans tezinde çok beslendiğim bir şey bu. Beraber yaptığımız proje. Örneğin yani işte balık, balıkçı ve araştırmacı üçlüsünün karşılaşma alanı bize ne söylüyor? Yani bizim bir misinanın ucuna bağladığımız GoPro'yu bir balıkçı gibi suyun içine atmamız ve bazen ekmek fırlatmamız ve beklememiz uzun zaman ve sonra bir görüntüyü oradan yakalamamız ne söylüyor? Ne gibi bağlantılar var bunun arasında gibi? Yani bir sanatçının kendi pratiği üzerinden de düşünerek aslında orada sanatçı olarak var olduğumuzda ne yapıyoruz, nasıl dönüştürüyoruz? Bir yandan orası bizi nasıl dönüştürüyor üzerine de düşünerek
1: Tabii.
2: Böyle yani bir diğer karşılaşma kuşlar, drone ve işte havaalanına yakın bir yer burası, uçaklar gibi. Bu üçlünün karşılaşması bize ne söylüyor alanla ilgili ve yine bizim kullandığımız araçlarla ilgili aslında gibi. Temas bölgesi biraz evet yani çok spesifik karşılaşmalar bize ne söylüyor? Genellenebilir ve çok büyük laflardansa bu üç tür ya da bu üç şey bir araya geldiğinde belirli bir zamanda ve belirli bir yerde ne anlatıyor bize? Ve bizim araştırmacı ve sanatçı olarak burada görevimiz ya da burada rolümüz nedir?
0: Burada tabii şey önemli, belki senin dediğinden esinlenerek bu ilişkiler harmonik değil. Romantik doğa derken biraz onu kastediyorum. Bir denge durumu yok. Bir dengeye erişmiyordu. Yani muhtemelen orayı ya otlar sarıp başka bir şeye çevirecek ya insanlar müdahale edilecek. Dolayısıyla bu geçicilik fikri de bizim sanatsal bir form olarak ilgimizi çekiyor. Yani böyle bir kalıcı, sonsuza dek bir şey söyleyen, çok büyük Ceren'in belirttiği gibi laflar eden bir şey yerine anda olup bitenler daha çok ilgimizi çekiyor. Ve ben oradan gerçekten yeni fikirlerin türeyebileceğine inanıyorum.
3: Zaten diğer türlü biri kesinlikle daha baskın olacak ve müdahale hakkı daha fazla olan taraf olacak. Yani bu üçlü arasında söz hakkının hangisinde olduğunu mutlaka bir tahmin edebiliyoruz ama o geçişler daha alan açıcı olabilir gibi.
1: Alan ve zihin açıcı, evet tabii.
2: Evet, bir yandan
1: Düşünme için.
2: şimdi şey geldi aklıma. Tabii ki yani orada araştırmacı olarak bizim belirli elimizde araçlar var yani işte orada örneğin Messina ile çekim yaptıktan Messina'ya GoPro'yu bağladıktan sonra baktık derinlere gidemiyoruz yani suyun derinlerine gitmek ve o paslı yani o suyun altındaki alpleri falan görmek istiyoruz. Sonra bir uzaktan kumandalı bir teknenin altına aslında kamerayı yapıştırarak açıldık derin sulara. Bu da aslında bizim balığı bir daha hiç görüntüleyememizin görüntüleyemememizin bir sebebi oldu.
1: Kaçtılar orada mı?
2: Tabii kaçtılar.
1: Yani, harika.
2: Korkunç mekanik bir gürültü. Hani tabii ki stres oldular ve kaçtılar yani. Daha sonra onu kaybetmemiz aslında. Aldı alan onu bizden. Daha sonra onu kaybetmemiz bir şekilde bir fırtına ve kar fırtınası sonrası bir kurtarma operasyonuyla aslında bir kano ile suyun üzerinde süzülmeye evrildi bu. Yani uzaktan kumandalı bir tekneyle çekim yapalım derken sonra bir kurtarma operasyonuyla kurtaralım bakalım ne olmuş buna diye. Ben açılmadım henüz. Kerem Hoca açıldı. Ondan daha detaylı dinleyebiliriz deneyimlerini.
0: Orada galiba işte bu senin dediğin temas kurma anlamında önemli bir şey çıktı. Orada kayığı uzaktan kumandalı tekneyi kontrol edemiyorduk. Çok zordu. Niye kontrol edemediğimizi ben suyun içine girince anladım. Yani biraz o tek küçük oyuncak teknenin konumuna kendimi sokmuş oldum. Çünkü minicik bir rüzgarda bile su çok durgun olduğu için bir anda kontrolden çıkıyor. Yani çok ürktüm ve korktum. Tecrübem de yok. Can yeleğim var ama bir iş... Su dolu bir inşaatın içinde tabii, şeyle yani. Geziyoruz. Ürkütücüydü ama bu taraftan da bu işte öğretici bir şey. Yani o aracın mesela perspektifinden orayı görmüş oldum. Yani dışarıdan onu uzaktan kumandayı kontrol etmek kolay tabii.
1: Tabii.
2: Bir yandan da biraz daha eşitlemedi tabii ki ama biraz daha konumumuzu daha belki dengeli bir yere getirdi yani. Çünkü orada uzaktan kumandayla otonom bir cihazı uzaktan kontrol etmekle orada var olmak.
3: En azından içinde olmak. İçinde bir şekilde süzülme. Bir empatinin bir yolu olabilir.
2: Evet ya bir şekilde. Evet orada yine yani gölgesi olacak kanonun ya da işte yine rahatsız edecek evet. Balığı. Suyu yarıyor kano yani. Ama orada düşme tehlikesinin kendisi bile yani oradaki insanız. O bence daha biraz daha sanki o ilişki kurarken daha kesinlikle öğretici oldu. Öyle bir yere evrilmesi kendiliğinden bizim için de.
1: Evet yani burada konumlanmaların tamamen problematize edildiği çok boyutlu bir tartışma alanı da açılıyor. Ben bir yandan da şeytanın avukatlığını yaparak şunu geçiriyorum aklımdan ve sormak istiyorum. Yani söylemsel olarak şöyle bir şey tercüme ediyor benim kafam sizin anlattıklarınızdan. Bir romantik doğa anlayışının tabii ki tamamen uzağında olmakla birlikte hani bir kıyamet sonrası bir görüntü de var ama öte yandan oradaki bostancıları da düşününce bir hani hayatta kalma refleksinin de göçmüş ve geçici dönemlik o inşaatta çalışanlar tarafından hani üretildiği bir hani post apokaliptik önerme de ortaya çıkıyor. Hani bu manada şunu mu söylüyor sergi diye düşünüyorum, sergi diyorum işin kendisi. Hani çok da uğraşmaya gerek yok aslında. Çünkü gidilecek yer az çok hani şu an size göstereceğimiz bu alan gibi bir yere gidiyor gibi. Ben biraz pesimist buldum bu işi yaklaşım onu söylemek
0: pesimist,
1: istiyorum.
0: Pesimist evet. Yani en azından ben daha pesimist bakıyorum. Yani doğayı da yani yüceltmek yerine hani biraz olduğu gibi ne olup bittiği çok sert ve evet. Vahşi bir şey ya bir tarafıyla doğa dediğimiz şey. Yani evet. Sürekli yani ölümle sürekli barışmamız gereken sürekli öldürdüğümüz bir takım canlıları yemek için başka bir şey için bir ilişkilenme biçimi onu olduğu haliyle kabul edince biraz pesimist gözüküyor ama orada aslında oyun oynuyor o insanlar yani onların orada tarım yapmaya ihtiyacı yok gelip orada çocuklarıyla falan balık tutuyorlar balıkları bırakıyorlar tekrar falan orası onlar için bir hobi bahçesi aslında yani çok da idealize edemiyorum o yüzden.
1: Evet, sen pesimist olmayan tarafsın ve nasıl oluyor bu?
2: Sanıyorum daha karşılaştırdığımızda tarafta. Daha az pesimist olan mı? Bilmiyorum orada bana biraz ya bu ne gerçekten post apokaliptik ve böyle tedirgin edici bir hikaye tarafına gitmesi niyetim diyeyim kendi adıma ne de gerçekten romantize ettiğimiz bir yere gitmesi. Yani arada bir yerde biz nasıl anlatabiliriz'i bulmaya çalışmak ve biz de neye inanabiliriz'i anlamaya çalışma süreci diyebilirim yani.
1: Evet zaten hemen bir mesaj çıkarmaya çalışmak haksızlık ve biraz şiddetli oluyor onun farkındayım. Tam da işte aslında o temas bölgesinde olmak, sahadan veri almak, sahaya belki müdahale etmek tüm bu şeylerde gitgeller arasında ortaya çıkacak şey öyle tanımlamasak da daha iyi ama işte şeytanın avukatlığı.
0: Bir taraftan da yani kıyamet hani o post apokaliptik olan da artık çok şey ya o da bir başka bir tür ideal. Sanki evet. Yani bir şeylerin son bulmasını arzu ediyoruz. Mücadele
1: tamam,
0: etmek yerine sonrasını yapıyormuşuz gibi. O da farklı bir romantiklik.
2: Kim diyordu dünyanın sonunu hayal etmekten kapitalizmin sonunu hayal etmektense dünyanın sonunu hayal etmek daha kolay.
1: Evet aynen öyle. Yine de evet tahayyül dünyamıza başka çentikler atacak bir iş. Son birkaç dakikadayız. Değinmek istediğiniz
3: bir şey sormak istiyorum. Bu tam işte ekotonda biz terminolojilerden uzak durmak istiyoruz ama bu alan bir işte bu senin de işlerinde gördüğümüz kazara ekoloji alanı diyebilir miyiz mesela? Yani çünkü işte insan müdahalesi var ama sonra dönüşmüş ama sonra vahşi yaşamın kendini bulduğu bir yer olmuş gibi mi diye öyle düşünebiliyor muyuz?
0: Yani ben spontanlık kelimesini kullanıyorum herhalde onun için. Kendiliğinden olan, yani biraz insan tasarımı bir bahçede insanın her şeye karar verdiği bir şeyse, bir şeydense. Bu artık bu arada bugün çağdaş peyzajda da artık yani artık kabul edilmiş bir şey. Özellikle mesela Berlin'de bunun çok farkındalar şehir planlamacıları. Belli noktalarda belli müdahaleler yapıp sonrasında doğanın... Doğa mı bilmiyorum artık. Kelimeyi de kullanmak istemiyorum.
1: Yaban mı desek?
0: Evet, her seferinde.
1: Saçma oluyor tabii.
0: Kent içindeki arazilerin kendiliğinden hareket etmesine izin veriyorlar aslında.
1: Evet, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum artık dedi Kerem Ozan Bayraktar. Bu da bir pastır diye düşünüyorum. Çünkü yani bir bölümün daha konusu olabilecek Substack yazını da almak istiyorduk senin. Nisan ayında yayınlanmış. Başta yanlış anlamadım umarım. Başarısız olabilen bir pratik miydi? Yazının başta. Evet, orada o yazıya bakarsa dinleyicilerimiz neden doğa kelimesini kullanmaktan imtina ettiğini daha iyi anlayabilirler.
0: Yani galiba benim genel problemim hem doğa olsun hem sanat pratiği olsun ideallere ulaşma arzusu ve ideal bir şey. Bir sergi yaparken bir hayali bir ideal izleyicinin gözüne yapma fikri yerine. Yani deneyselliğin genel olarak gittiğine inanıyorum sanatta artık. Aşırı profesyonelleşmeden ötürü çok güvenli alanlar içinde güvenli hepimizin onaylayacağı fikirler.
1: Evet.
0: Hiçbirimizin karşı çıkmayacağı, tartışmayacağı, elbette yani tartışmayacağımız bir takım fikirler. Bunun yerine daha düşünemediklerimize bakmak beni heyecanlandırıyor. Yani kendi klişelerimden de sıkıldığım için aslında. Doğa kelimesi çok kapsayıcı, çok büyük, çok bütün. Tabii. Kimin doğası, hani neredeki doğa, ne zaman doğa. Onun yerine daha bu bizim yaptığımız gibi lokal yerlerdeki durumlarda ve onlarda kavramlardan ziyade deneyim ön plana çıkıyor. Evet. O evet, değerli galiba.
1: Yani bu süreçte onu vurgulamış oluyoruz aslında. Ben çok kıymetli buluyorum katkınızı.
3: Evet, teşekkür ederiz. Ya evet, yazıdan bir küçük, yani ben iyi niyetler ekonomisi ve yetersizlik kısmını şimdi burada okumak isterim ama yapmayacağım.
1: Zamanımız
3: ama şey, yani artık bu kişisel bir meseleden ya da kişisel düşüncelerimizden ziyade işte kurumların, bunu girmeden önce de konuştuk, işte şirketlerin bir şekilde sponsorlukların ve sanatçıların da hayatını devam ettirebilmesi için buldukları yolların artık doğa, ekoloji, hadi buna odaklanalım dediği yerden biz ne kadar bunu gerçekten düşünebiliyoruz, yoksa bunu bir görev gibi mi düşünüyoruz? Görev gibi düşündüğümüzde biz ne kadar gerçekten bunu hayal edebildiğimiz, tahayyül edebildiğimiz bir yere götürebiliriz? Ya da işte içine girip onunla olmak, onunla hemhal olarak nasıl ilerletebiliriz fikrinden de o kadar uzaklaşıyoruz ki bu yazı ekoton için araştırırken benim için çok etkileyici oldu. Öncelikle çok teşekkür etmek isterim, ya da en sonunda teşekkür etmiş oldum ama.
0: Orada da yani şey, biraz gene çok güvenli ve üzerinde uzlaşmış olduğumuz için bu konular çok popüler oluyor. Yani çatışmanın olmayacağı kavramlarla çevreyi tanımlıyoruz ve çoğu zaman politik ekseninden yalıtılmış oluyor. Yani çok soyut, evet, işte ne bileyim, günümüzün bu yeni materyalizm olsun ya da işte bu yeni realizmler olsun, benim de aslında çok sevdiğim oldukça soyut bir evrende felsefi bir şekilde
1: efsunlayan böyle bir anda
0: tartışıldığı ve ama işte oraya iki dal koyduğumuzda olmuyor ya o yüzden. Ondan çok öte bir durum var. Muhtemelen o kavramsallıktan kurtulmak için de yine deneyime gitmemiz lazım. O bizi zaten o çatışmanın içine sokuyor. Orada da hiç öyle güllük gülistanlık gitmiyor hiçbir şey. Kurumlar bundan kaçınıyorlar bence. O yüzden çevre çok kolay bir tema. Biraz hatta neredeyse artık şeye döndü ya.
1: Sosyal sorumluluk.
0: Bir ilkokul resim projesine döndü.
3: Sürdürülebilirlik yani, projesi yapalım.
0: Evet, hepimiz doğayı seviyoruz.
3: Hadi,
0: evet,
3: falan. Yani,
0: kim ormanları yakalım diyor ki.
1: Ama bir yandan da işte eleştirel potansiyeli tamamen alınmış bir alan burası. Ya. Yani o kadar olumlayarak kendi içine kapanıyor ki.
0: Evet,
1: bir etki yani ona istinad edilen etki aslında işin kendisinde zaten yok.
0: Kendi içinde bence bir de oralara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben hani yıllardır otlarla ilgilenmemin nedenlerinden birisi de oydu. Bir tür teoloji barındırıyor aslında. Hı hı. Mesela bir dikkat edin, hep ağaç övgüsü vardır. Yani evet. Sürekli bir büyük dallı şey ormansı formlara övgü gibi yani. Ya da hep biz insan hep kabahatli ve şeydir, günahkar olarak atılmıştır o doğaya ve onu işte insan çıksa sanki o bir harmoniye ulaşacaktır gibi. Çok konuştum.
3: Hala biraz daha var.
1: Ceren senin de son sözlerini alalım. Yani şunu söylersem iyi oldu. Eklemek istediklerim varsa, çünkü bitirmek durumundayız. Tam böyle bir kıvama geliyor yayın ve bitiyor. Genel formatımız gereği böyle yapıyoruz ama umuyoruz iyi tartışma için önemli şeyleri tetiklemişizdir diye düşünüyorum noktaları. Var mı senin son eklemek istediğin bir şey?
2: Yani belki burada evet ya, kendi konumumuzu bir yerde çalışırken, bir sahada çalışırken sürekli kendi konumumuzun yeniden düşünmek ve sürekli bir durup yani biz ne yapıyoruz, biz nasıl etkileniyoruz ve biz nasıl etkiliyoruz'u düşünmek. Burada işte biz sadece doğayı etkiliyoruz, biz yani Allah bizi kahretsin gibi bir yerden değil ya, biz de bir şekilde etkileniyoruz. Hı hı. Ve bu karşılıklı dönüşüm nasıl gerçekleşiyor'yu belki anlamak ve sürekli o sürecin içinde düşünmeye devam etmek önemli. Çok fazla şey var eklemek istediğim ama çok az vaktimiz var. O yüzden çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Evet, Kerem Ozan Bayraktar ve Ceren Aydoğdu, Dünyanın Sonundaki Bahçe. Videoyu da umarız göreceğiz. Kısa ya da uzun zamanda bakalım. Kendi zamanını söyleyecek sonuçta, sahadayız henüz hep birlikte. Evet, Ekoton'daydık. Açık Dergi'de bu şekilde sonlanıyor yayınımız. Evet, teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz.
4: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda çok kıymetli arkadaşım, çok sevgili Güven Güzeldere var. Aynı radyoda aslında farklı programlar yapıyoruz. Radyodaşız diyeceğim. Ben Açık Bilinç programını hazırlayan sunan Güven Güzeldere. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi akademisyenlerinden Güven Güzeldere. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bugün programda kendisi, ikinci programımız kendisiyle eksik olmasın. Ve yapay zeka üzerine konuşacağız. Yapay zeka ile ilgili bir takım şeyler benim aklımdaydı. Üniversitede yaşadığım süreçlerden de yola çıkarak esasında. Ve bunları Güven'e açmıştım. Onunla da konuşurken hani program dışı haberleşmelerimizde biraz bunun altını birlikte doldurabileceğimizi anladım. Ve sağ olsun o da programa geldi. Öncelikle girişe başlamadan önce kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Güven, çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettin, geldin. Buradasın, eksik olma.
4: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim nazik davetin için.
3: Yapay zeka artık hani günümüzde yalnızca böyle metin yazan bir araç gibi görünmüyor. Kimi zaman düşünme sürecinin kendisini devralan bir araca dönüşmüş durumda. Benim bireysel yaşadığım deneyimlerde, biraz hani öğrencilerden gördüğüm deneyimlerde de hep böyle şeylerle karşılaşıyorum. Yani bu durum özellikle akademide yeni bir soruyu önümüze koyuyor diye düşünüyorum ben. Bir kişi oluşumunda yer almadığı bir düşüncenin sahibi gibi görünebilir mi? Aslında programın ana ekseni biraz bu sorudan yola çıktı. Yani ben bunu biraz düşünce temsilsizliği diye adlandırıyorum. Farklı şekillerle de adlandırmak mümkün. Program öncesinde de konuştuk. Yani bir fikri temsil ediyor gibi görünmek ama o fikrin kuruluşundaki tercihleri, gerilimleri, sorumluluğu gerçekten üstlenmemiş olmak ve bunu sanki üstlenmişmiş gibi davranmak bir sorun bence bu dönemde ve sık karşılaştığımız bir sorun ve aslında anlamak da zor kimi zaman.
4: Evet.
3: Yani programda da yapay zeka çağında emek, sahiplenme, öğrenme ve entelektüel sorumluluk arasındaki ilişkiyi bu en başta söylediğim soru bağlamında seninle konuşmak istedim. Böyle aslında sorularımı hazırladım ama istersen yavaş yavaş başlayabiliriz.
4: Tamam. Şimdi ben de şunu söyleyeyim o zaman. Tabii. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez yapay zeka konusunda doktora yapayım diye gelmiştim. Çünkü evet. Türkiye'de yapay zeka konusunu bilen çok birisi yok gibiydi. Ama o zamanlar konuştuğumuz yapay zeka başka bir paradigma içinde yer alıyordu. Bugünkü yapay zeka yani 10 sene önce benim mesela hiçbir şekilde tahmin edemeyeceğim bir yerlere geldi. Ve kaçınılmaz sorunlarla karşımızda duruyor. Şimdi bu tabii bir tek senin problemin değil maalesef ya da Türkiye'deki akademisyenlerin problemi değil. Bütün dünyadaki akademisyenlerin de aslında ciddi bir yapay zeka sorunu var. Ve her okulda bu konuşuluyor. Yani ne yapalım da öğrencilerin işte bizim sorduğumuz sorular üstüne düşünmesini, öğrenmesini, okumaları yapmasını ve bunları dert etmesini sağlayalım diyorlar. Haklılar da yani işte ben de mesela derslerde okuma verdiğim zaman haftadan haftaya öğrencilere işte bu okumalar konusunda kısa bir şeyler yazdırıyordum. Böylece hem verdiğim okumaları yapmış olduklarını anlamak istiyordum. Hem işte ortadan iyi bir soru ya da düşünce çıkar mı ona bakıyordum filan. Fakat şimdi senin sorunu olduğu gibi yapay zekaya sorup cevabı oradan vermesi mümkün bir öğrencinin. Sen de buna cevap yazacaksan yani işte şunu şöyle yapmışsın peki bu konuda ne diyorsun filan diye aslında yani onu yazan öğrenciye değil sanki yapay zekaya yorum yapıyormuş gibi oluyorsun. Bu da tabii çok sinir bozucu bir şey. Yani çünkü istediğin şey o değil. Yapay zeka bir şey öğrenmiyor senden. Öğrenci bir şey öğrensin istiyorsun. Öğrenmesi için de işte senin verdiğin soruyla biraz mücadele etsin istiyorsun aslında.
3: Tabii. Üretim bir
4: Beyin
3: tane gelecek
4: yerindeyse.
3: yani. Elbette.
4: Ama tabii yani yapay zekaya sorduğun zaman anında sana bir cevap üretebiliyor başkalarının yazdıklarına bakarak ve aslında pek bir şey de öğrenmiyor öğrenci. Soruyla da boğuşmuş olmuyor. Dolayısıyla peki biz buna karşı ne yapacağız diye herkes bunun derdinde o kadarını söyleyebilirim yani.
3: Daha çok hani güzel başladık. Ben de bu anlamda işte farklı sorular hazırlamıştım. Şimdi onlardan yani 4 tane sorum var aslında elimde. Şimdi ilkiyle izin olursa başlamak istiyorum ben.
4: Tamam, rica ederim.
3: Yapay zeka destekli üretim ile düşünmeyi yapay zekayı devretmek arasındaki sınır sence nerede çizilmeli?
4: Şimdi bu tabii çok iyi bir soru ama çok da zor bir soru bir yandan. Yani bunun cevabını işte ben yani bir cümlede verebilirim, biliyorum her bir şeyi
3: Tabii.
4: desem yalan olacak.
3: Yo,
4: Aslında
3: yorumum.
4: kimse de yani dünyada da kimse bilmiyor ve herkes bunu dert ediyor. Çünkü bu akademi için ciddi bir sorun. Çünkü yani işte hem yapay zekayı yasaklamak bence çok acayip bir şey. Yani öğrencilere demiş oluyorsun ki siz bu teknolojiyi kullanmayın. Ama birçok işini aslında kolaylaştıracak şeyler de sunuyor yapay zeka. Yani benim için de sunuyor, senin için de sunuyordur, hocalar için de, herkes için de sunuyor. İşte şuna bak diyorsun, anında bakıyor ve işte ne bileyim bir imla hatası falan varsa onları buluyor. Veya işte bir bibliografya ortaya çıkarmak istiyorsan onu anında çıkartıyor. Yani senin işte ne bileyim günler boyunca uğraşıp yapabileceğin ve içinde de bütün yanlışları belki ayıklamanın da mümkün olmayacağı şeyleri işte 2 dakika içinde senin karşına çıkarmış oluyor. E peki yani bunu kullanmalıyız o zaman diye düşünüyorum ben bir
3: Tabii,
4: yandan.
3: tabii, tabii.
4: Öte yandan da ama yani işte bu öğrenciler, bu senin anlattıklarını öğrenecekler ki senden sonra onlar devralacak öğretmeyi istiyorsun. Onun için anlasınlar istiyorsun. Anlamaları için de bu soruyla biraz cebelleşmeleri lazım, senin sorduğun sorularla. Onu yapmıyorlarsa yani işin kolayına kaçıyorlarsa işte yapay zekaya soruyu sordun, hemen cevabını da yapıştırdın oraya. Kendi cevabınmış gibi. Doğru yani şimdi bu düşüncenin temsiliyeti sende değil aslında. Kimde olduğu da pek belli değil. Çünkü yapay zeka bu konuları hiç dert etmiyor. Yani işte bir sorumluluğu da yok. Dünyada kendi başına var olan, dolayısıyla dünyaya karşı bir şeyler yapmak durumunda olan bir İşte özneden de bahsetmiyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Değil mi? Yani asıl soru galiba burada
3: Tabii
4: düğümleniyor.
3: yani sınır derken aslında o sınır bizim ne yapacağımızı söyleyecek bir sınır olacak zannediyorum yani.
4: Evet. Şimdi burada ben yapay zeka sorularını genellikle 3 kategoride ele almaya çalışıyorum. Birincisi etik sorular. İşte yapay zeka ile ilgili sorumluluk kimde olacak falan gibi sorular. Mali sorular bir başkası. Yani yapay zekaya müthiş bir para harcanıyor. Sahiden işte milyarlar harcanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından. Bu bir balon mu? Yani yarın acaba insanlar yapay zekadan vazgeçer? Bir de yapay zekaya karşı ciddi bir direnç de işte ortaya çıkmaya başladı. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde. Herkes diyor ki ya işte biz böyle bir teknoloji ürettik. Kendimiz yaptık ama elimizden işimizi alacak filan yani niye bu teknolojiyi bu kadar destekliyoruz? İşte bunları da mali sorular diye alalım. Fakat bir de üçüncü bir kategori var. Yani o da işte biz bu yapay zekayı bir kara kutu olarak mı görmeliyiz? Yoksa bir soru sorduğumuzda bu cevabı nasıl üretiyor? Bunu anlamalı mıyız? Bunu da genellikle anlamıyoruz ve anlamayı da pek önemli bulmuyoruz. Halbuki bence işin kör düğüm olduğu noktada orası. Yani biz buna bakmadığımız zaman yapay zeka işte sorduğum sorulara nasıl cevap veriyor, nasıl hesaplar yapıyor? Yani ben buna işte yarım saniyede devre alem falan diyorum. Böyle yerel bir şey değil yapay zeka. En azından şu anki haliyle. İşte bu veri merkezleri denen dev yerler kuruluyor. Bunlara milyarlarca dolar dökülüyor. biz çok basit bir soru bile sorsak yapay zekaya, işte bu soru ta internet üzerinden bilmem Arizona'ya kadar gidiyor. Orada veri merkezinden işte derlenmiş dijital metinler neyse onlar okunuyor, onlara göre bir cevap hesaplanıyor filan. Fakat buradaki hesabın ne olduğunu bilmiyorsak etik sorulara da nasıl cevap vereceğiz? Yani hangi durumda kimi neden sorumlu tutacağız? Ya da mali açıdan yapay zeka acaba bir noktada bir düzlüğe mi ulaşacak? Balon mu patlayacak mı? Yoksa bu ilerlemesi böyle devam mı edecek? Bunu anlamak da çok zor. Çok zor. Yani ki hani diyelim yapay zekanın neyin nasıl yaptığını çok iyi anladık. Bu da aslında bunun tek başına bir şeyi çözümü olmayabilir. Çünkü peki anladık da ne oldu diyenler de çıkacaktır. Doğru yani buna müdahale etme imkanımız da aslında çok az. Çünkü yapay zekayı geliştiren ve bugünkü haline getiren işte bir avuç şirket var. Çoğu Amerika'da işte bir tane bir Çin'de bir şirket var filan. Bunlar ve müthiş paralar sağdan soldan toplayarak bu işleri yapıyorlar. Şimdi benim bunlarla rekabet etmem çok zor böyle şirketlerle. O zaman belki de acaba bu hani ya peki bu içeride ne oluyor ondan vazgeçsem de yalnızca işin etik ve mali kısmına mı baksam? Yani işte peki eğitimde biz bunu nasıl kullanabiliriz sorusu üzerine mi yoğunlaşsam falan diye de bazen kendime sorduğum oluyor doğrusu.
3: Şimdi burada yine sen etik dedin. Orada da ben şu soru aklımdaydı. Yani bir öğrenciyi düşünelim. Hani kendi kurmadığı bir argümanı sunduğunda. Burada sorun yalnızca etik mi yoksa aslında biraz değindik ama öğrenmenin kendisi mi burada ortadan kalkıyor sence?
4: Öğrenmenin kendisi kesinlikle ortadan kalkıyor. Yani sana gelen bir soruyu yapay zekaya sordun, yapay zeka da sana bir cevap verdi. Sen de onu işte kendi cevabınmış gibi yazdın. Ne oldu? Yani sen burada çok bir şey anladın mı? Anlamadın aslında. Ama ne yapılabilir buna karşı? Yani diyelim peki sen soruyu soran kişisin, öğretim üyesisin, bir öğrenci yetiştirmeye çalışıyorsun.
3: Evet.
4: Ne yapmalı da acaba? Yani yasaklamak da eğer bir çözüm değilse ki bence iyi bir çözüm değil.
3: Yok, kesinlikle
4: Ne
3: değil.
4: yapmalı da öğrencinin öğrenmesini sağlamalı? İşte mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullarda genellikle artık kimse evden çalışılarak cevap verilecek sorular sormaz oldu. İşte sınav yapıyorsun, sınıfta öğrencilere bayağı kağıtla kalemle yazdırıyorsun. Başka türlü olmasın, kopya çekmesinler filan diye. Ama yani bu da sonuçta insanı sınırlandıran bir şey ve daha önce kullandığın yöntemleri kullanamaz hale geliyorsun filan. Böyle biraz acayip bir durumla karşı karşıyayız doğrusu bence.
3: Yani ben şöyle diyorum, belki hani öğrenmenin ortadan kalkmaması için de öğrencinin oradan öğrendiğini bir şekilde kendini jüride ya da ne bileyim ya da girdiği komitede ya da işte verdiği ödevde bir şekilde ispat etmesi lazım. Yoksa hani kullanmasın diye değil ki. Burada ben şöyle bir terim üzerine düşünmüştüm. Düşünce hani temsilsizliği bunun
4: Evet.
3: sonuçta direkt alıp işte ben senin alanında yapay zekaya işte beni biraz eğit. Ondan sonra güvenle konuşacak düzeye getir dediğimde bana belki bir metin üretebilir ve ben de sana bunu kendim yazmışım gibi pekala anlatabilirim şimdi yaptığımız gibi.
4: Evet.
3: Sen de dersin ki ya herhalde Utku biliyor bu işleri falan ama bana bir soru sorduğunda hani bir anda ona üretebileceğim bir cevap yok. Ama bu kadar birikimle bir şey konuşuyorsam eğer en azından senin soruna da bir eleştirel ya da belli bir perspektif içerisinde cevap vermemi beklemen gayet doğal. Benim bireysel tecrübelerimde böyle sorular sorduğumda direkt hani öğrenciler duvara tosluyormuş gibi oluyor ve bir anda böyle kalıyorlar. Ve bu aslında beni bir şeyi detekte etmek konusunda eğitti. Ve bu anlamda da hani işte yapay zekayı dile getirdiğim zaman karşımdaki arkadaşlar evet yapay zekadan yararlandık demekten de çekinmiyorlar. Çünkü verecek başka bir cevap yok hani başka bir perspektif sunulmuyor. O yüzden ben buna böyle düşünce temsilsizliği demiştim ama Yine de şunu düşünmek istiyorum. Yani akademik değerlendirme süreçlerinde bu düşünce temsilsizliği nasıl fark edilir? Hani ben böyle bir yöntem uygulamıştım ama jüri ya da danışman olarak ya da bir komite üyesi olarak neye dikkat etmeliyiz diye senin de fikrini sormak istiyorum.
4: Evet. Tamam, sağ ol. Yani şimdi her dakika öğrenciyi karşına alıp sözlüğe çekecek halin yok.
3: Tabii yok tabii. Yani girdiğimiz zaman o
4: İtibariyle.
3: toplantılara ya da
4: Evet.
3: savunmalara falan.
4: Ama bir savunma filan şeyinde, jürisinde, işte ne bileyim tez jürisindeysen filan, öğrenciyle karşı karşıya geliyorsun. Bir soru soruyorsun. Yani bunu e-mail üzerinden yazarak sormuş olsan hemen bir cevap alacaksın.
3: Evet,
4: Fakat
3: aynen.
4: sözel olarak bir soru bir cevap gelmiyor. Demek ki bilmiyor çocuk da, yani öğrenci de, bu sorunun nasıl cevaplanacağını. Bu tabii ciddi bir sorun. Burada bir de ironik şöyle bir durum var. Yapay zeka ilk başladığında şöyle düşünülüyordu. Yani biz insanlar işte bir şeylere, bir takım sorulara bir takım cevaplar üretiyoruz ya da bazı çözümler buluyoruz ama neyi nasıl çözdüğümüzü de çok iyi bilmiyoruz. Oysa bu işi bilgisayara yaptırsak ve bilgisayar her adımda ne yaptığını da bize anlatabilirse biz de belki nasıl akıl yürüttüğümüz konusunda daha iyi bir fikre sahip oluruz falan. İlk düşünceler buydu. Yani bir şekilde yapay zeka programlarının işte psikoloji ve nörobilim kuramlarına faydası olacak diye düşünülüyordu. Şimdi tabii öyle olmadı. Yani hatta tam tersi bir durum oldu. Yapay zekaya sormak mümkün. Yani ya peki sen böyle bir cevap verdin ama bu cevabı niye verdin diye. Oradan bile her zaman istediği gibi cevaplar alamayabiliyor insan. İşin ironisi de bence burada. Yani işte böyle acayip bir durum, ne diyeyim.
3: Yok, doğru söylüyorsun ya, işte bu biraz hani zor bir durum esasında ama karşı karşıya kaldıkça da kendimizce bir takım metodolojiler üretmeye çalışıyoruz. Peki şimdi ben
4: Evet.
3: son soruya geldim Güven. Çok güzel aktı söyleşi. Şimdi son soruda da şöyle bir şey düşünmüştüm. Aslında yine arada belki bunun cevabını vermiş olabiliriz, konuşmuş olabiliriz, sen değinmiş olabilirsin. Yapay zekayı yasaklamadan öğrencinin düşünceyle sahici bir ilişki kurmasını sağlamanın yolları olabilir mi sence?
4: Olmak zorunda. Değil mi? Yani bu konuda anlaşıyoruz. Çünkü
3: Tabii.
4: işte bir öğrenci yetiştiriyorsun, senin yerini alacak, kendinden sonra gelen kuşaklara bu bilgiyi aktaracak filan. Peki öğrenci bunu doğru düz anlamadıysa, bilmiyorsa, senin anlattıklarını öğrenmediyse bunu nasıl yapabilir? Yani ya işin ucunu tamamen bırakacaksın, işte herkes yapay zekadan alsın cevaplarını falan diyeceksin. O da yani bilmiyorum, belki yaş itibariyle bana hiç cazip gelen bir fikir
3: Yok,
4: değil.
3: bence de değil, bence de değil. Yok, hani o akademinin zaten o zevkini de almamızı engelleyen bir şey. Yani niye bu işi yapıyoruz? Yani hem öğrenmek için, yeni bir şeylere ulaşmak için, hem de bir şey üretebilmek için yani. Ve sonra da o bizim kendi adımızı ürettiğimizi, hani bir genç bizden, yani genç demeyeyim de bizimle beraber çalışan bir arkadaşa bunu miras bırakabilmek için ve o da o mirasını üzerine koyabilir belki yani.
4: Evet, aynen, ben katılıyorum. Şimdi mesela geçenlerde yazılımcı bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki ya ben işte böyle bir takım gençlerle, yani kendi oğlu yaşı civarındaki insanlarla konuşuyormuş. Bir kısmı da bunların yazılımcı. Diyor ki yani bu çocukların yaptığının çok daha iyisini yapıyor aslında yapay zeka ve çok daha kısa bir zamanda yapıyor. Dolayısıyla bunların işlerini de elinden alacak. Şimdi tabii ara sıra hep böyle şeyler de çıkıyor. Yapay zeka işte beyaz yaka işlerin %80'ini önümüzdeki 5 sene içinde yok edecek falan. Olabilir, yani bir kısmını yok edecektir mutlaka. İşte bir takım işler sahiden yok oluyorlar yeni teknolojilerle. İşte artık kimse mesela ne bileyim gaz yağıyla aydınlatılan sokaklardaki lambaların yağlarını kontrol etmiyor. Öyle bir şey kalmadı çünkü gaz yağı lambasıyla aydınlatılmıyor artık sokaklar. Elektrikle, otomatik olarak işte bazı lambalar yakılıyor, bazıları söndürülüyor filan falan. Şimdi benzer şeyler, yani ne bileyim belki bu tabii değişik ülkelere değişik zamanlarda gelecektir. Eminim bu elektriğin icadı ve işte sokak lambalarının otomatik hale getirilmesi de mesela ilk olarak galiba İngiltere'de olmuş. Türkiye'ye herhalde bunun gelmesi zaman almıştır ama sonuçta gelmiş vaziyette. Yani belki benzer şekilde işte X kadar sene sonra taksi şoförü diye birisi de kalmayacak. Çünkü bütün taksiler sürücüsüz araçlar haline gelecekler. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka klasik anlamda bir tür zihin simülasyonu yapmaya çalışıyordu. Yani biz insanlar şöyle bir soruya nasıl cevap veririz? İşte bir takım kurallara, kaidelere bağlayarak bunu bilgisayarlarda yapmak derdindelerdi. Tabii öyle olduğu zaman işte her belki soru kümesi için ya da her soru türü için değişik bir yapay zeka programı gerekiyordu. Rubik. Ve bu işte bir mikro dünyalar problemi denen bir probleme yol açıyordu. Çünkü işte ne bileyim sen bir makineye nasıl satranç oynanacağını öğrettin ama başka bir şeyden haberi yok bu programın. Başka bir soru soruyorsun bilmiyor filan, herhangi bir şey söyleyemiyor. Şimdi bugünkü yapay zeka bütün bu soruları aşmış vaziyette. Aslında öyle bir genelleme de söz konusu gibi duruyor. Yani ne bileyim işte bir yapay zeka platformuna gittin. Nereden patates alayım, en ucuz nereden alabilirim diye sordun, ona cevap veriyor. İşte bambaşka bir şey sordun, yani şu kuşlar nasıl bir evrim geçirmiştir diye sordun, ona da cevap veriyor. Her bir şeye cevap verebiliyor. Yani dolayısıyla böyle bir genelleme imkanı da doğdu. Bu da bence klasik paradigmada zihin simülasyonu diye benim adlandırdığım şeyi yapan yapay zekanın giderek bugün bir tür beyin simülasyonu yapmaya çalışmasıyla oldu. Her ne kadar zihin işte beynin çalışmasına bağlı da olsa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum sonuç itibariyle. Yani sen nasıl işte bir çocuk yetiştirirken mesela her ne kadar kurallar, kaideler koysan ve çocuğun bundan etkilense bile tam senin istediğin şeyleri yaptıramıyorsun. Yapay zeka da biraz öyle. Yani yapay zekanın ne cevap vereceğini yapay zeka dahil hiç kimse adım adım anlatamayabiliyor. Bu da işte yapay zekanın yapısından bence kaynaklanan bir durum. Öte yandan bu sayede yapay zeka bunları yapar oldu. Yani işte 1990'lar, 2000'lerin başları yapay zekanın kış uykusunda olduğu zamanlardı. Öyle denildi ve yapay zekaya kimse öyle çok fazla önem vermiyordu. Yani bundan yani 10 sene önce.
3: İnternette bilgi de birikmemişti o zaman, bilmiyorum. Şimdi inanılmaz da bir bilgi var yani.
4: Tabii tabii, yani şimdi bir kere metinler dijitize edildi. İnternetten ulaşmak mümkün. Pek çok sorunun cevabını zaten bulabiliyorsun. Bir de çok hızlı çalışır hale geldiler.
3: Tabii.
4: Bilgisayar sistemleri. Yani bütün bunlar bir araya gelince böyle ya bundan bir şey çıkmaz denilen bu beyin simülasyonu yapmaya çalışan bilgisayar platformları aslında çok etkileyici işler yapar hale geldiler.
3: Bir de zannediyorum, Güven şimdi aklıma geldi. Sen söyleyince hani bilgisayar sistemleri deyince bir de bilgi erişilebilir hale geldi. Evet, onu da söyledin. Open access yayıncılık da çok ciddi arttı. Eskiden okumak için para veriyorduk. Şimdi yayınlamak için para verir olduğumuz için hani kabul edilirse akademik makalelerimiz ve onlar herkese açılıyor. Dolayısıyla zannediyorum yapay zeka o tür akademik yayınlara da sonuçta bir kısıtlama olmaksızın rahatlıkla ulaşabiliyor.
4: Öyle gibi gözüküyor veya işte belki para verip ulaşıyordur. Bilmiyorum nasıl ulaşıyor ama yani bundan ta 1990'larda mesela Google şirketi işte böyle kütüphanelere öğrencileri gönderip bütün kitapları dijitize ederken, taratırken filan bu işin niye olacağını düşünüyorlar mıydı ya da buraya varacakları ümidiyle mi bu işi yapıyorlardı bilmiyorum ama benim hiç aklımın ermediği bir şeydi. Ya bu insanlar buna niye para veriyor falan diye düşünüyordum. Fakat tabii bunlar olmasa yapay zeka bugün yaptığı işleri yapamazdı. Yani ya müthiş bir vizyon ve öngörüyle bu işi yapıyorlardı bu büyük şirketler veya işte şansına öyle mi denk geldi diyelim. Ama yani dediğin çok doğru, bilginin erişilebilir olması, metinlerin dijitize olması filan, yani bunların hiçbirisi olmasa bugünkü yapay zeka bugün yaptığı işlerin hiçbirini yapamaz. Onu en azından söyleyebilirim.
3: Tabii kesinlikle hibrit yayıncılık çok ciddi anlamda kendini gösterdi. Şimdi bir kısım insan direkt open access yayın yapıyor ve buna herkes yani hani akademiyle ilişkili olsun olmasın anahtar kelimeyi yazdığında çıkan linke tıklayabiliyor. Gerek Google'dan gerek başka arama motorlarından.
4: Evet.
3: Benim anladığım yapay zeka da bunun ekmeğini yiyor bu anlamda ve bize bir şekilde bilgiyi ulaştırıyor. Tabii ki test etmek gerekecektir çünkü gördüğüm kadarıyla benim de yine kendi deneyimlerimden çok da yalan bilgi veriyor yani hani uydurma ya da ve bununla alakalı da Oxford Üniversitesi'nde bir sosyolog zannediyorum çalışmıştı. Özellikle Afrika'da iş bulamayan akademisyenler artık makale yazma fabrikaları kurmuşlar.
4: Evet.
3: Kenya'da varmış bunun bir örneği işte diyorum ki ben işte ben kendi çalışma alanımı söylüyorum doktora yapıyorum işte bana makale lazım. Onlar da oturuyorlar benim için araştırmayı yapıyorlar, literatürü çıkartıyorlar, bir makale yazıyorlar, metni veriyorlar, ücret karşılığı. Sonuçta benim adımı da üzerine koyuyoruz, ben de yayınlıyorum bunu ama o sosyolog, Oxford'daki zannediyorum sosyoloji bölümünde yaptığı araştırmada, şimdi dergiler bunu herhalde check edemiyor çünkü binlerce de dergi var işte Science Citation Index'te farklı indekslerde,
4: Evet.
3: 10 binlerce hatta belki 100 binlerce bilmiyorum. Ghost şeyler çıkmaya başlamış referanslar gözden kaçan şimdi referansı görüyorsun diyorsun ki aa bu ilgimi çeken bir makale okudun referansa ulaşayım diyorsun öyle bir referans yok ve oradan aslında ortaya çıkmaya başlıyor ve böyle birçok insan akademide zannediyorum derece alıyor iş buluyor ya da ne bileyim işte CV'sine bunları koyuyor rekabette bir derece üste çıkıyor bu tür şeyler olmaya başlamış dünyada.
4: Evet.
3: Bir şekil belki bir çözüm yolu üretilir ama dediğim gibi hani düşünmeden temsil etmek diyorum ben bunu artık. Öyle yani yapay zeka ve akademinin yeni sorusu ortaya çıkıyor galiba.
4: Evet, çok doğru. Bence düşünmeden temsil etmek çok iyi bir teşhis aslında. Yani sen işte bir makale yazıyorsun, bu makalende olmayan bir takım makalelere referans veriyorsun ve olmayan makalelerin olmayan başlıklarını sayıyorsun. Bak şurada
3: Aynen.
4: şunu
3: Çok
4: demiş,
3: acayip.
4: burada bunu demiş diye. Ama yok öyle bir şey ortalıkta ve yani bu yapay zekanın çok derdi de değil. Senin derdin aslında.
3: Tabii birey olarak sen varsın. Senin derdin. Hani yasal olarak bile bir gidilse hani yapay zekayı mı mahkemeye verecekler ya da ne diyecekler hani. Ortada zaten bir
4: Evet.
3: şey yok. Çok acayip bir durum yani.
4: Evet. Ya da avukatsın. Yani öyle şeyler de oldu aslında. Diyorsun ki şimdi bu şöyle bir karar vermeniz lazım hakime diyorsun mesela. Çünkü daha önce böyle bir dava olmuş ve işte hakim de şu kararı vermiş. Dolayısıyla işte böyle bir öncülü var madem bunun biz de bu şekilde davranmalıyız filan. Fakat yok aslında öyle bir şey. Uydurmuş onu. Yani sen yapay zeka sormuşsun buna benzer başka vakalar var mı diye. O da kafadan atmış. Şimdi bu da bir etik problem aslında
3: Tabii
4: bence.
3: tabii tabii çok çok ciddi bir etik problemi.
4: Ve buna nasıl çözüm bulacağız onu da çok iyi bilmiyorum ama yapay zekanın iç yapısına baktığımız zaman böyle şeylerden kurtulmanın da sanki pek imkanı olmayacakmış gibi gözüküyor.
3: Yok
4: Bu da
3: kesinlikle.
4: bence evet yani şeyi işte hani ne bileyim bütün kültürü dönüştüren bir özelliği var yapay zekanın. Bir kısmı da bu burada bence. İşte her soruya anında cevap alabilmen ama cevapların doğru olduğundan emin olamaman. Fakat işte yani tamam peki işte bazen yalan yanlış şeyler de söylüyor ama genellikle doğru söylüyor madem diye. Bunu bu şekilde kabul edip kullanmaya devam etmen. Bu bana hoş bir şeymiş gibi gelmiyor doğrusu
3: Yo
4: yani.
3: asla asla değil yani.
4: Ama dediğim gibi belki bu senle benim yaşımız itibariyle işte biz başka bir elekten geçmiş bu akademide bir şeyler yaptıysak kendi başımıza uğraşarak birilerinden bir şeyler öğrenmeye çalışarak yapmış durumdayız. Belki böyle olmayacak bundan sonrası artık bilmiyorum yani.
3: Valla çok teşekkürler Güven eksik olma. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sona da geldik sayılır. Zamanı tamamladık gibi. Ben
4: Tamam.
3: düşünmeden temsil etmek diyorum ve yapay zekanın olduğu bir çağda akademinin aslında yeni sorusunu bugün konuşmaya çalıştık. Yapay zeka çağında kimin fikri ve belli ölçüde düşünce temsilsizliği üzerinde durduk. Vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim eksik olma. Çok teşekkürler.
4: Çok iyi bir cevaplar veremedim. Bir cevaplar kümesiyle karşına çıkamadım ama işte durum bu yani
3: Aslında
4: maalesef.
3: cevapları hiçbirimiz bilmiyoruz ama sen de çok güzel açıkladın birçok şeyi. üzerinde düşünmemiz gereken şeyler onunla ilgili aslında göle maya çalar gibiyiz biz. Umarım bunun devamı gelir. Programı dinleyenlerden de, sonradan dinleyecek olanlardan da belki bu konuyu biraz daha ciddi düşünmeye başlarlar. Çünkü bir sorun olacakmış gibi görünüyor.
4: Evet. Peki, ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
3: Çok teşekkürler. Evet, antroposen sohbetlerin bugün sonuna geldik. Konuğum Güven Güzeldere'ydi. Dolayısıyla bugün yapay zekayı konuştuk ve aslında ana eksendeki sorunumuz bir kişi oluşumunda yer almadığı bir düşüncenin sahibi gibi görünebilir mi? Bunu yapay zeka ile yaparsa ne olur? Düşünmeden temsil etmek dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor ki bunu biraz daha kısaltırsak düşünce temsilsizliği diyebiliriz. Yapay zeka çağında kimin fikrini aslında görüyoruz? Genç arkadaşların, gençlerin ya da bugün üniversitede yüksek lisans, doktora yapan kişilerin belki yapay zekayı bizler de kullanıyoruz ama kullanırken dikkat etmesi gereken bir soru diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Ben Rifat. Bütün dünya 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarıyla yatıp kalkarken biz de bu trafikte bir mola verip futbol üzerine tefekkür edelim dedik. Bugün aramızda konuğumuz İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi ve halkla ilişkiler ve reklamcılık bölüm başkanı Doçent Doktor Mehmet Yakın. Mehmet Yakın hocam hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk hocalarım. Merhaba.
1: Şimdi bugün oyunu konuşacağız. Sonrasında oyun kavramını futbol üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi oyun dediğimiz zaman oyun aslında dünyayı anlayabilmek, kuralları ortaya çıkarmak ve özgürlüğü deneyimlemek arayışımızın bir ifadesi diyebiliriz. Bütün felsefe tarihi boyunca filozofların da ilgisini çekmiş kavram oyun. Mesela Herakleitos evreni ateşin bir oyununa benzetiyor. Yaşamı taşları ileri süren bir çocuğun oyunu olarak görüyor ve varlığın kaderi oynayan bir çocuktur diyor. Yaşamın kendisi bir oyunsa bu oyuna katılıp akışkan ve kaotik varlığın sırrına ermek için bir deneyim fırsatı yakalıyoruz belki de. Varlıkla hemhal oluyoruz diyebiliriz. Huizinga da buradan çıkarak aslında oyunun ortaya getirdiği şeyin kültür olduğunu söylüyor. Bu deneyimler aslında tekrarlarla belki verdiği güvenle, gerilim ve sevincin yarattığı tatmin duygusuyla muhtemel güç ilişkileriyle ortaya çıkan bir şekilde kültürü bizim hayatımıza getiriyor diyebiliriz. Oyun dediğimiz zaman bunu futbol üzerinden konuşacağız dedik. Evet Yılmaz'cığım.
0: Evet, futbol deyince benim aklıma hemen Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduardo Galeano geldi. Galeano 1930 yılında yani Dünya Futbol Kupası'nın turnuvasının ya da şampiyonasının yapıldığı ilk yıl bu. O yıldan başlayarak ömrü yettiğince bütün şampiyonaları hakkında yazmış. Ve her şampiyona yazısında aynı zamanda dünyanın güncel siyasi ve ekonomik panoramasını da çıkarmış. Örneğin 1930 yılında yapılan ilk Dünya Kupası yazısına şöyle başlıyor. Bir deprem Güney İtalya'yı sarsıyor. 1500 Napolili'yi toprağın altına gömüyordu. Merlin Dietrich Mavi Meleği oynuyordu. Stalin'in devrim zorbalığı en yüksek noktaya ulaşmıştı. Şair Vladimir Mayakovski intihar etmişti diye devam ediyor. 2015 yılında kaybettik Galeano'yu. Eğer yaşasaydı 2026 Dünya Kupası hakkında da mutlaka yazardı. Peki ne yazardı? Bu konuda biraz hayal kurdum ve onun affına sığınarak onun adına şu satırları yazdım. Trump saldırganlığının sonu nereye varacak? Şimdi sıra kime gelecek diye ne yazık ki herkesin kaygıyla beklediği bir dünyada Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, insan hakları, diplomatik teamüller hepsinin rafa kaldırıldığı, bir Trump krallığı tehlikesinden büyük kaygı duyulduğu günler yaşanıyordu. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar sonucunda Orta Doğu semaları aylardır her gece patlayan binlerce bombayla aydınlanıyordu. Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilirken Ukrayna'da savaşın gölgesi Avrupa'nın üzerinde dolaşmaya devam ediyordu. Sudan'da unutulmuş bir savaş insanları yerlerinden ediyor. Dünyanın dört bir yanında otoriter rejimler ve ırkçılık hızla yükseliyordu. 2026 yılının Haziran ayında yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük futbol organizasyonu ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde başlıyordu. ABD koyduğu katı vize engelleriyle kapılarını istenmeyen olarak ilan ettiklerini, 2026 yılının Haziran ayında yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük futbol organizasyonu ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde başlıyordu. ABD koyduğu katı vize engelleriyle kapılarını istenmeyen olarak ilan ettiklerini kapatıyor.

0: Sadece futbola, oynamaya aşık yoksul çocukların kalbinde çarpmaya devam edecekti. Evet, Galeano böyle derdi diye düşündüm ve bu satırları yazdım. Peki, futbol kuşkusuz bir oyun, Rıfat'ın da söylediği gibi. Ama gerçekten sadece bir oyun mu? Daha önemlisi bir oyun olarak kalabilecek mi? 2026 Dünya Kupası'na genel olarak nasıl bakabiliriz? Evet, konuğumuza sözü bırakıyorum. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi ve Halkla İlişkiler Reklamcılık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Yakın. Buyurun hocam, söz sizde.
1: Kısaca Mehmet, öyle söyleyelim. Ünvanların çok büyük bir anlamı yok çünkü. Sizlerle beraber olabilmek çok güzel. Bir de yıllardır dostluğumuz var. O anlamda da benim için çok değerli burada olmak. Teşekkür ederim davetiniz için. Yani futbol bir oyun mu? Çok da değil aslında. Hem Rıfat Hocam hem de Yılmaz sen çok güzel girişler yaptınız ve olayın çerçevesini çok güzel çizdiniz. Yani hayatın aslında bir metaforu. Programa gelmeden önce ben de birazcık böyle bakındım neler var diye. Futbol asla sadece futbol değil diye bir söz var. Simon Cooper'in bir sözü. Ve aslında da burada şunu ifade ediyor. Bir oyun olarak aslında hayatta gerçekleştiremediğimiz şeyleri, hikayelerimizi, amaçlarımızı, umutlarımızı gerçekleştirebildiğimiz bir yer. Yani futbol bir anlamda bizim bir kaçış noktamız ve Dünya Kupası başladı mesela. Biz bir anlamda Amerikan İran Savaşı'nı unuttuk, kendi dertlerimizi unuttuk, günlük ekonomik sıkıntılarımızı unuttuk. Ve ne yaptık? Bütün gözler bir anda ekranlara çevrildi, statlara çevrildi. Ve insanlar bir anda bir araya gelmeye başladılar. Çünkü futbolda biz hem rahatlayabiliyoruz hem işte bir enerjimiz varsa onu atabiliyoruz. Ve futbol bize hem bir rahatlama sağlıyor hem de kendimizi yansıtmamızı sağlıyor. Benim alanım iletişim, özellikle de pazarlama iletişimi diye geçiyor. O yüzden de ben olayı biraz daha böyle markalar açısından yaklaşıyorum. 1970'lerde başlamış aslında futbolla markaların ilişkisi. Tabii ki ne olarak başlamış? İşte ayakkabıya ihtiyacınız var mı? Formaya ihtiyacınız var mı? Bizim reklamımızı taşır mısınız diye başlamış olarak. Ama en son rakamlara baktığım zaman 13 milyar dolar FIFA'nın bütçesi. Müthiş bir rakam. Neredeyse bir ülke bütçesi kadar. Ve söylendiğine göre tabi resmi olarak bu açıklanmıyor veya işte ifade edilmiyor ama katılan ülkelere 400 milyon dolara yakın para verileceği, dağıtılacağı söyleniyor. Bu anlamda çok büyük bir endüstri. Olay sadece bir futbol topu, yuvarlak bir top ve peşinden koşturan iki tane işte sıska çocuk değil. Artık olay bir endüstriye dönmüş durumda. Yani son Dünya Kupası'na baktığımız zaman da aslında şunu görüyoruz. Koca büyük bir endüstri ve bu büyük endüstri içerisinde ilk defa FIFA da bunu diyor ki düzenlediğimiz en büyük Dünya Kupası. Sen de ifade etmiştin Yılmaz bunu. Şu an işte 48 takım katılıyor. 104 tane maç yapılacak. Ve işte bu küçük yuvarlak gezegen içerisinde neredeyse herkes her dilden bu maçları seyredecek. Ve ülkeler kendi aralarında bir yandan yarışıyorlar ama bir yandan da tabii hikayeler var. Galeano her Dünya Kupası'nın neden izlemiştir acaba diye düşündüm. Sen Galeano'dan sözleri okurken, kelimeleri ifade ederken. Çünkü aslında 4 senede bir de bir dünyanın özeti oluyor ve her Dünya Kupası'na baktığımız zaman da farklı farklı şeyleri görebiliyoruz. Yani 2022'de Katar'da düzenlendi Dünya Kupası. Katar'da düzenlenmesinin sebebi neydi? Büyük bir sermaye birikiminin domine etmesiydi aslında. Katar bir anda bir çölün ortasına stadyumlar yaptı ve parasını vererek bütün ülkeleri, bütün işte organizasyonları oraya çekti ve orada Dünya Kupası yapıldı. Amerika'da şu an sen, ya Galeano bence senin söylediğin sözleri söylerdi. Çok benzer sözler söylerdi. Çünkü demokrasiden böyle bir monarşiye doğru, bir otokrasiye doğru kayış var. Özellikle Amerika tarafında. Gerçi dünyanın her tarafında var o. Orada da Amerika aslında futbol sayesinde de kendisini meşhur hale getiriyor. Çünkü sporlara baktığımız zaman futbol haricinde Amerika bütün sporları domine edebiliyor. İşte atletizmi edebiliyor, olimpiyatları edebiliyor. Kendi spor dalları var ama futbolla ilgili bir sıkıntıları var. Bütün dünya futbol oynarken onlar kendileri futbol diye başka bir şeyi adlandırıyorlar. Ve farklı bir spor organizasyonu içerisinde yer alıyorlar. O anlamda da

0: futbolun 94'ten sonra yeniden Amerika'da düzenlenmesi ve bu kadar büyük bir organizasyon olarak düzenlenmesi bizi aslında yine Simon Cooper'ın sözüne getiriyor. Futbol asla sadece futbol değil. Yani çok farklı açılardan futbola yaklaşabiliyoruz. Gerek pazarlama açısından, gerek ideolojik açıdan, gerek sosyolojik açıdan, gerek psikolojik açıdan.
1: Mehmet Hocam, şimdi 70'lerde futbol özellikle işte yerel liglerden, belki radyo yayınlarından haberdar olarak takip ettiğimiz, yani kendi mahalle aralarımızda, boş sahalarda bir topun peşinde, bazen bu top patlak olurdu, içine kağıt doldurduk, onun peşinde sokakta oynadığımız son derece kabusal bir işti. Sosyalleşmemize sebepti. Evden dışarı çıkmak için bir sebepti. Bir aidiyetimiz vardı. Arkadaşlarımızla bir araya gelip bir şey yapmanın tek yoluydu zaman zaman. Ve özellikle tabii erkek çocuklarının sosyal dünyasının merkeziydi futbol. Hepimize bir kimlik kazandırıyordu. Peki 70'lerde ne oldu da bugünkü bu küresel futbol deneyimini yaşamaya başladı?
0: 70'ler aslında teknoloji ve kitle iletişiminin gelişmesi açısından da çok önemli. Yani 20'lerde 30'lara kadar işte perdeler yok, ekranlar yok. 20'lerde 30'larda sinema var. Sonrasında radyo var. Radyo ile beraber işte 60'larla beraber televizyon devreye giriyor. Ve ondan sonra da ilk ulusal ve uluslararası yayınlar başlıyor. Markalarda zaten radyonun ilk icadından itibaren sponsorluklara başlıyorlar. Daha sonra bakıyorlar ki futbol yayınları çok büyük bir ilgi çekiyor 70'li yıllarda, özellikle 76 ile beraber. Ve artık markalar kendilerini göstermek için, çünkü 360 dediğimiz bir kavram vardır reklamcılıkta, 360 dereceden gelir. Bu da şu anlama gelir: hedef kitle, müşteri nereye bakıyorsa marka orada olmaya çalışır. Ve eğer futbol maçlarının reytingi yüksekse, insanlar futbol maçlarını ilgiyle izliyorlarsa, o zaman bu markalar açısından da, kendilerini meşhur olarak göstermek açısından da çok önemli. O yüzden de markalar sponsor olmaya başlıyorlar. Sponsor olmak reklam vermekten biraz daha farklı. İşte sponsorluk biraz daha yumuşak bir reklam şekli olarak ifade edebiliriz. 76 Dünya Kupası ile beraber işte markalar sponsorluğa başlıyorlar. Forma markaları başlıyor, içecek markaları başlıyor. 70'lerde ilk önce kıyafetle başlayan, işte gıda malzemeleriyle başlayan sponsorluk 80'lerde artık enerji markalarıyla devam ediyor. Örneğin işte araba markaları sponsor olmaya başlıyor. Petrol markaları, benzin markaları sponsor olmaya başlıyor. Burada futbolla bu markaların arasında bir ilişki var mı diye sorulabilir. Ama öte yandan da markalar aslında futbolla bir bağlantı kurmak amacında değiller. İnsanlar ve markalar arasında, markalar, pazarlamacılar duygusal bir bağ kurmaya çalışıyor. Ve diyorlar ki, nasılsınız, tribünde oturuyorsanız ve kendi milli takımlarınıza, futbol takımlarına destek veriyorsanız, bakın bizler de tribündeyiz, sizin yanınızdayız. Ve sizin bunu izlemenize olanak sağlıyoruz, buna destek veriyoruz.
2: Özellikle de futbolda yayın kuruluşları da çok öne çıkıyor herhalde, değil mi? Yani bu sermaye trafiğinde onları anmadan geçemeyiz. Çünkü büyük ölçüde yayın kuruluşlarının bu anlamda bir ağırlığı var gibi görüyorum ben. Bir de şey diyeceğim, hani bu kadar bu işte markalar, yayın kuruluşları bu kadar bir çok büyük bir para trafiğinden söz ediyorsun. Gerçekten çok büyük. Bunun dönüşü, yani ne bileyim, az bile olsa ya da az mı çok mu onu da bilemiyorum. Spora, futbola dönüşü ya da işte Rıfat'ın dediği o top koşturmaya çalışan, o topun peşinde heyecanla koşturan insanlara bir dönüşü var mı? Nasıl dönüyor ya da dönebiliyor mu?
0: Yani 70'li yıllarda böyle bir dönüş beklenmiyordu. Ama günümüzde tüketici hedef kitle değişti. Çünkü insanlar artık sadece ürünü alıp tüketmekten ziyade o marka benim için bir şeyler yapıyor mu, bana destek veriyor mu veya işte dünyaya, topluma bir faydası var mı diye bakıyor. Öyle bir durum var. Futbolda para nereden kazanılıyor? Yani işte orada stadyumda seyircilerin doldurması aslında futbola para kazandırmıyor. Çünkü yayın gelirleri. Örneğin bu Dünya Kupası'nda bir su arası var, biliyorsunuz. İşte 25 dakikada bir ilk yarıda ve ikinci yarıda su arası veriliyor ve bu çok
2: tartışılıyor. O reklam arası gibi zaten.
0: Aynen öyle ve ilk defa uygulandı Dünya Kupası'nda. Aslında İnsanların suya ihtiyacı var mı? Var tabii ki. Ama bu Katar'da uygulanması çok normal bir şeydi. Ama Meksika'da, Amerika'da, hatta Kanada, Kuzey ülkesi, Kanada'da su arasının verilmesi oldukça ilginç. Bu tabii ki bir reklam arası ve markalar burada işte reklam veriyorlar ve yayın kuruluşları da bu reklam gelirlerinden iyi bir para kazanabiliyor. Çünkü futbolun kuralları belli. Şimdi siz iki yarıda da ikişer dakikalık, üçer dakikalık su arası verdiğiniz zaman bu ekstradan size 6 dakika kazandırıyor. Bu anlamda da özellikle teknolojinin kullanılmasıyla beraber son Dünya Kupası'nda çok fazla değişiklik var. İşte yapay zekanın kullanımını görüyoruz. Ondan sonra işte sinyal sistemleri görüyoruz. Hakemin kolunda bir saat var. Geçmiş yıllarda da kullanılıyordu bu. Eğer top kale çizgisini geçerse o saate sinyal geliyor. Ya da işte VAR teknolojisi dediğimiz bir sistem var. Futbolcular ve teknik direktörler geçmiş yıllarda işte mağdur olduklarını, eğer VAR teknolojisi olsaydı belki işte Dünya Kupası'nı alabileceklerini, daha iyi sonuçlar alabileceklerini söylüyorlar. Bu da tabii etkiliyor. İşte Maradona'nın 86 Dünya Kupası'nda attığı Tanrı'nın eli denilen bir gol vardır. Ve attığı o golle işte Arjantin çok büyük bir sükse elde etmiştir. İngiltere'ye karşıydı galiba. O Falkland Savaşları sırasında İngiltere ile Arjantin arasındaki bir maç. Ve Maradona'yı efsane haline getirmiştir. Günümüzde mesela Maradona öyle bir golü atamazdı. Çünkü 360 derece kamera sistemleri var. Kameralar herkese yakalıyor. O yüzden de bu teknoloji bir yandan futbolun ne diyelim daha ahlaklı olmasını sağladı mı? Hayır. Ama futbolcuların işte ya da oyuncuların futbol haricindeki oyunlarını birazcık engellemiş oldu.
2: Tanrı'nın eli teknolojiyle beraber devre dışı kaldı gibi, değil mi?
0: Evet.
2: Diye oluyor herhalde. Evet.
0: Kesinlikle öyle. Ama Tanrı'nın elinin tabii şöyle bir hikayesi var. Arjantin bir Falkland adalarından dolayı İngiltere'ye karşı bir onur duruşu var ve mağlubiyeti var aslında savaş ortamında. Adaları kaybetmiş. Futbol sayesinde intikamlarını alabiliyorlar. İngiltere'ye o golü atarak. Yani futbolun aslında böyle ne diyelim psikolojik anlamda sağaltıcı bir etkisi de var. İşte İran'ın mesela Dünya Kupası'nda olması. Ben şöyle bir ne diyeyim. İran'la Amerika neden anlaştı? Çünkü İran'ın maçı vardı diye böyle çok basite indirgeyerek. Çünkü İran'ın maçı olmadan bir gün önce anlaşma sağlandı biliyorsunuz. Bence eminim bu konuda işte siyasal iletişim uzmanları çalışmışlardır. Maçı da izlediyseniz bu arada çok gergin bir maçtı. Oradaki bütün güvenlik görevlileri inanılmaz bir gerginlikle maçı izliyorlardı.
1: Evet hocam, şimdi çok güzel anlattın. Bu futbolda hakem bile kendi verdiği karara güvenmeyerek hemen VAR desteği istiyor. Ben dün akşamki maçta sanırım Kanada Katar maçıydı, emin değilim ama
0: Evet.
1: orada bir an
0: 6-0.
1: bir kırmızı kart anonsunu hakemin o anda yaptığını fark ettim. Yani hakem mikrofonundan sesini duyduğumu fark ettim. Anons ediyordu. Kırmızı kartı neden kime gösterdiğine dair bir anons. Hani, ama şunu biliyoruz biz. Yani şimdi aslında bir oyunun izlenmesini sağlayabilecek olan şey bütün o kusurlarıyla işte ne bileyim hani günahıyla sevabıyla bir bütünsel bir şeydir. Yani gittikçe kusursuzlaşan bir oyundan bahsetmeye çalışıyoruz. Yani her detayın kontrol altına alındığı, aman kimsenin hata yapmadığı bir anda gerçekleşsin her şey diyoruz. Ama gol bir hata sonucu yeniyor. Penaltı hatanın belki en vahim olan anı. Ya bu kusursuzlaşma arzusu, her şeyin kontrol altına alınma arzusunun arkasında nasıl bir düşünce var? Ne dersin?
0: Yani sizler psikoloji ve felsefe kökenli olduğunuz için tabii bana göre daha iyi bilirsiniz ama futbol anı biliyorsunuz aslında bir patlama anı seyirci açısından. Çünkü futbolda stadyumda olan stadyumda kalır ve insanlar o sırada sahada bir oyuncuyla veya bir takımla özdeşleşir. Ve ona bir haksızlık yapılırsa kendisine haksızlık yapılmış gibi hisseder ve tepkileri de İşte geçmiş yıllarda stadyumlarda olan olayları biliyoruz. O insanlar niye birbiriyle kavga ediyorlar? İşte bazen niye ağır cezalar verilebiliyor veya stadyumlar kapatılabiliyor? Çünkü o sahada 11 kişi oynuyor ama aslında hepimiz beraber oynuyoruz. İşte Meksika'da Aztek stadı var, 80 bin kişilik. Ve 80 bin kişi bir anda Meksika takımıyla beraber aslında o maçın içerisinde ve oynuyor. Ve herhangi bir haksızlık olduğu zaman da o da çok büyük işte patlamalara neden olabiliyor. Aslında futbolda da bu haksızlıklar bir şekilde engellenmeye çalışılıyormuş gibi.
2: Evet, her şeye rağmen top yuvarlak ve aslında nereye gideceği belli olmuyor. Hiç beklenmedik takımlar dünya devlerini sallayabiliyorlar. Bu da futbolun herhalde o stadyumu dolduran insanlara heyecan veren yanı da bu. Hani her türlü manipülasyona, her türlü reklam bombardımanına, her türlü ticarileşmeye rağmen aslında yine futbol özünde barındırdığı oyun duygusunu, güzelliği koruyor diyebilir miyiz? Buna bağlı olarak belki de futbolun geleceğiyle ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin diye düşünüyorum.
0: Yani futbolun biraz ideolojilerin göstergesi olduğunu, farklı bir metafor olduğundan bahsetmiştik. Düz bir zeminde 11 kişi 11 kişiye karşı oynuyor. O da aslında bir ne yaratıyor? Eşitlik duygusunu yaratıyor. Bir de bahsettiğin çok önemli bir şey. Bir takımın zayıf bir takımın güçlü bir takımı yenmesi. Bu hepimizin istediği bir şey. Öyle değil mi? Mağdurun artık galip haline gelmesi. Ve orada bir efsanenin yaşanması, bu galibiyet tutkusu, işte en son galiba Yeşilburun Adaları'nın kalecisi, adamın yedi bin
2: Nedense
0: tane...
2: hep o takımları tutuyoruz biz bu arada izlerken. Ya bilmiyorum, bende mi öyle oluyor sadece?
1: Ya burada şey de var. Eşleşmelerde sömürge ülkelerle ya da işte kolonyal ülkelerle sömürgeler aslında bir eşleştiler gibi sanki. Orada
0: Senegal-Fransa maçı vardı mesela, o çok ilginçti. Yani Senegal Fransa tarafından yıllarca sömürülmüş bir ülke. Ve baktığımız zaman Fransa milli takımında 20 siyahi Afrika kökenli futbolcu var. O kadar ilginç bir hikaye ki, yani ne olursa olsun aslında kazanan Senegal, aslında ne olursa olsun kaybeden Senegal. Çünkü yani orada hangi bayrağı taşıdığının bir anlamı yok da...
1: Dünya Kupası'nın bu kadar çok katılımcıyla yapılmasının arkasında hani öyle bir söylem de var işte kupanın gittikçe hani daha demokratik bir katılıma yol açmış olması, daha çok işte dünya ülkesinin bu bir tür şölenin içinde, şenliğin içinde olması gibi ya da işte gelirden pay alacak olması gibi söylem var ama ne kadar inandırıcı çok emin değilim tabii.
0: Yani buna ben çok katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bu kadar çok ülkenin Dünya Kupası'na katılıyor olması, bu kadar çok sponsor markanın bu kadar çok ülkede kendisini gösterme şansına sahip olması. Saat 6'da Türkiye'nin maçı var, Paraguay maçı. Sabah 6'da insanlar kalkacak ve o maçı seyredecek. İşte ilk maçta Avustralya maçında görüntüleri gördünüz, o karşı amfiteyatrosunda binlerce insan dolmuş ve Türkiye bir anda dünya basında yer aldı. Amfiteyatroda işte maç seyrettiler, on binlerce insan diye. Bu aslında futbolun ne kadar ilginç bir yapısının olduğunu gösteriyor. Yani Paraguay maçında sabah 6'da kalkacağız, Amerika maçında sabah 5'te kalkacağız. Yani normalde bizi vursalar belki kalkmayacağımız saatlerde veya yatmak üzere olduğumuz saatlerde insanlar o milli coşkuyla kalkıp, bir de şey de çok ilginç, cinsiyetten bağımsız olarak. Yani işte arkadaşlarıma bakıyorum, onlar da kalkıyorlar. Onlar da mesela Dünya Kupası'nı seyrediyorlar. Onların da mesela yani bir erkek oyunu değil artık Dünya Kupası. Bu adeta herkesin bir araya geldiği ve birbiriyle çatışmadan veya özellikle çatışarak üzerinde konuşabileceği bir olgu haline geldi.
2: Evet, umarım kalktığımıza değer bu 2 günde de ve hani sadece şunu demekle yetinmeyiz. Kalkmışken kahvaltı edelim demek zorunda kalmayız. Belki de heyecanla insanlar sokağa da çıkıp bir kutlamaya dönüştürebilirler bunu. Sanıyorum süremizin sonuna geldik, geliyoruz. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani spor ve sponsorluk ve markalar arasında çok ilginç bir ilişki var. Bu da aslında bizim iletişimin, reklamcının dönüşümünü gösteriyor. Bu konuda çalışan akademisyenler olarak da bizim için çok zevkli alanlar. Çünkü çok ilginç hikayeler var. Yani sponsorluk bir yandan sponsor etmek, biliyorsunuz, desteklemek anlamına geliyor. Aslında markalar bir yandan takımları ve sporları destekliyormuş gibi. Ama bir yandan da sporlar da bu markaları destekliyorlar ve ayaklandırıyorlar. Hangisi daha iyi, böyle bir paradoks şeklinde devam ediyor. Ama eğlenceye dair, boş zaman olayına dair işte ilgilerimiz artıyor. Özellikle e-spor olayı artıyor. futbolun da geleceği, markaların da geleceği galiba yavaş yavaş dijital oyunlara doğru kayıyor. Ama bu da toplumsal yapıyı çok değiştiriyor. Yani Rıfat Hocam'ın bahsettiği o sokaklarda oyun oynamak, akşam ezanıyla beraber işte herkesin evlerinde olması. O olayı artık günümüzde de göremiyoruz maalesef. Gelecekte daha da göremeyeceğiz. Bu da toplumsal yapının değişimini gösteriyor. Pandemide zaten çok büyük bir değişim ve kırılma yaşadık. Dijitalleşme çok yoğun bir şekilde arttı. Bu markaların çok büyük bir işine geldi. Yeni markaların da ortaya çıkmasını sağladı. Böyle böyle galiba teknolojiye daha da çok bağımlı olacakmışız gibi. Ama sporda bir eğlence var. Orada kendimizi unutuyoruz ve çok eğleniyoruz. Bence bu durumda devam edecek. Ya bildiğimiz sporlarla ya da farklı farklı sporlarla.
2: Evet, çok teşekkürler.
1: Bu haftalık da programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Evet, Dünya Kupası özelinde bir sohbeti geride bıraktık. Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödüllü konukları Mehmet Yakın'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mahir Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: 300 yıllık Avrupa iklim tarihinde bu hafta boyunca tanık olacağımız çılgınlık gibi bir sıcaklığa asla rastlanmadı. Birleşik Krallık ve Benelux'te 38-39 santigrat, Fransa ve İspanya'da 45 santigrat derece, Almanya, Çekya, Slovakya ve Polonya'da 39-41 santigrat derece, İskandinavya'da 35-36 santigrat derece olacak. Burada kırılacak rekorları saymayacağız. Rekor kırmayan az sayıdaki şanslı ülkedeki sıcaklıkları zikredeceğiz sadece. Dünya yüzeyinde aşırı sıcaklıklar internet sitesinin kurucusu olan ve 1992'den bu yana hava durumları kayıtlarını izleyen, dünya ile paylaşan klimatolog ve hava durumları tarihçisi Maximiliano Herrera, internet sitesinde bugün bu tahminleri yayınladı. Extreme temperatures around the world.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuncay Günlü'ye teşekkür ederiz.
5: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
6: İyi akşamlar Açık Radyo'ya, Apaçık Radyo'ya. Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Levent Dönmez. Uzun zamandır Türkçe alternatif rock müziğini tanıtmaya veya işte o gruptan çalmaya gayret ediyorum. Bu akşam Batu Akdeniz var. Batu Akdeniz genç bir sanatçı. 32 yaşında, birkaç gün sonra da yaş günü var galiba, 29'da doğmuş. Batu Akdeniz çok güçlü bir sesi olan ve çok iyi de bir gitar çalan bir rock müzisyeni. 93 Ankara doğumlu. Ben Ankaralı gruplara biraz torpil yapıyorum. Kendim de Ankaralı olduğum için ne yapayım. Heavy Sky diye bir grup kuruyor 2012 yılında. Orada Ankara'da kulüplerde şarkı söylüyor, konserler veriyor. İngilizce ağırlıklı parçalar yapıyor. Hatta bir albümleri var. 2016'da çıkan Dreamer albümü. Ama ben o albümden çalmayacağım. İngilizce olanları çalmayacağım. Türkçe sözlülere ağırlık veriyorum bu programlarda. Zaten Batu Akdeniz de 2017'den sonra kendisi sözlerini yazıyor. Türkçe şarkılar yazmaya başlıyor. Oradan şimdi isterseniz iki parça dinleyelim. İlk solo parçası Hayat Böyle, onu dinleyeceğiz. Arkasından da Yanlış Biriyle Doğru Hikaye gelecek. Dinliyoruz.

Açık Şemsiye'de Batu Akdeniz dinliyoruz. İlk iki parçası 2017-18-19 yıllarından geldi. Tekli albümler, tekli kayıtlar yapıyor. İki tane albümü var. Yani bir tanesi kısa işte... Ama teklileri o kadar çok ki, EP'leri çok. Ben de bu sıraya sokmakta biraz zorlandım. Şimdi bilmiyorum, ilk parçada böyle dikkat ettiniz mi? Bir Yavuz Çetin şeyi aldım ben. Hep dinlediğimde alıyorum zaten. Sonra bir röportajını da okudum. Zaten biz Yavuz Çetin'in devamıyız diyor. Çok sevdiğini söylüyor Yavuz Çetin'i. Evet, biz de çok seviyorduk. Devam edelim. Şimdi gelecek parça 2020 yılından Eksik. Zannediyorum en çok dinlenen parçası da bu. Bu ismini söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama işte yayın yapan, böyle müzik yayını yapan yerlerde en çok dinlenen o, Eksik diye parça. Sonra bir tane de Hareket Vakti diye bir parça var. Onların ikisini dinleyelim arka arkaya.

Batu Akdeniz eksik ve hareket vaktini dinledik. İlk defa dinleyenler varsa bilmiyorum nasıl buldunuz. Yani bence çok müthiş bir ses, çok ses güzel olmasının ötesinde şarkı söylemeyi çok iyi biliyor. Yani sesini çok iyi kullanıyor. 3,5 oktavda sesi var. Bu da o tabii onu da bildiği için herhalde onu çok çok iyi kullanıyor. Şimdi iki parça daha dinleyeceğiz. Bir sebebi var. Bir de elde kaldı iki yalnız dinleyeceğiz. Burada Aleyna Talınlı'yla birlikte söylüyor. Dinleyelim. Bir sebebi var. Elde kaldı iki yalnız.

Evet, Batu Akdeniz nasıl yakışmış ama, değil mi? Aleyna ile sesleri. 2021 yılında hazırlamışlar. Batu Akdeniz çok seviyor böyle düetleri. Bir önceki parça bir sebebi var. Onu mesela Koray Candemir'le söylüyor. Birazdan dinleyeceğimiz Ona Gitme'yi, Seninleyken Süpermen'i mi falan. İşte Rana Türk Yılmaz da söylüyor, Melis Fis de söylüyor. Hep bir düetleri var. Ben bir iki tane onlardan seçtim. Şimdi gelelim 2022'ye doğru. 77 bölü 12 albümüne geçeceğiz. Orada iki parça var. Artık Bir Manyağım Var. Bir de Bir Kız Var. Bana bu Batu Akdeniz'i tanıtan oğlum prodüksiyonuna da girmiş bu bir iki tane parçanın montajında da bulunmuş. O yüzden de bir şey var, böyle uzaktan da bir tanıdıklığı var. Peki hadi dinleyelim. Artık Bir Manyağım Var. Sonra da Bir Kız Var.

0: Apaçık Radyo'da. Açık Şemsiye'desiniz. Batu Akdeniz dinledik. Galiba yarısını geçtik programın, öbür yarıda da devam ediyoruz. 2022 yılına geldik. İki parça daha dinleyelim. Hızlı hızlı geçelim. Ona Gitme ve Seninleyken Süpermenim.
1: Ona gitme, bana gel. Güzelim bir...
0: İki parça daha dinleyelim. Hızlı hızlı geçelim. Ona Gitme ve Seninleyken Süpermenim.

Evet, Süpermen. Seninleyken Süpermen'im. Bu Süpermen figürünü hatırladığım kadarıyla Peik de kullanmıştı. Geçelim. İki parça daha dinleyelim. Bir Kalbin Çöküşü albümüne geçtik. Oradan iki parça pek dinlenmemiş. Yani az dinlendiğini gördüm. Ama ben çok sevdim. Bir insana geç kaldım. Sonra da Katiller Cenazede dinleyelim.

Açık Şemsiye'de bu akşam Batu Akdeniz vardı ve programın sonuna geldik. Destekçimiz Tuncay Günlü'ye ve masada yardımcı olan bana Dila'ya çok teşekkür ediyorum. Son bir parça dinleyeceğiz. 2026 yılında yaptığı albümden. O albümden çok fazla parça çalmadım. Daha onu şey yapmadım. Çok iyi dinleyemedim o açıdan da. Ama bir parçası var. Yine Ankara ile başladık. Ankara ile bitirelim. Ankara'nın sokaklarında. Parçanın adı da o zaten. Dinleyerek bitirelim. İyi akşamlar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuncay Günlük'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay. Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülay Koçdor'a teşekkür ederiz.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam sizlere progresif rock örneklerinden oluşan bir seçki hazırladım. Ve programımıza da İngiliz neo progresif rock grubu IQ ile başlayacağız. 1981'de gitarist Mike Holmes ve klavyeci Martin Orford tarafından kurulan çok saygın bir rock grubu IQ. Çağdaşları Marillion ve Pentagram örneğinde gördüğümüz gibi IQ da 1970'lerin progresif rock devleri olan Genesis ve Yes'in senfonik ve dramatik müzikal anlayışını 80'lere taşımış ve neo prog rock diyebileceğimiz hareketin en önemli temsilcilerinden biri haline gelmişti. Her ne kadar ana akımda çok bilinen, çok büyük ticari başarıları olan bir grup olmasa da 40 yılı aşkın sürede dünya çapında son derece sadık bir hayran kitlesine sahip IQ. Bugün çalacağımız ilk parça olan The Road of Bones aslında IQ'nun 2014'te çıkardığı ve hem müzikal derinliği hem de kazandığı başarılarla grubun modern dönemdeki en büyük başyapıtı olarak nitelendirilen 11. stüdyo albümünden bir parça. Pek çok progresif rock platformu tarafından da yılın albümü seçilmişti. 2014'te bu çalışma. Geçtiğimiz günlerde de IQ kendi diskografisinden seçme imza parçalardan oluşan bir derleme albüm yayınladı. Almost But Not Quite. Orada da bu parçayı bulabilirsiniz. Aynı zamanda kimi parçaları da yeniden yorumlamış IQ. Meraklıları ya da ilgilenenler bu derlemeye göz atabilirler. Dediğim gibi IQ'nun şimdi The Road of Bones'unu dinleyeceğiz. Arkasından da yine bir İngiliz grup Big Big Train'in çok çok yeni çıkan, geçen hafta çıkan albümü Woodcut'tan The Sharpest Blade'i dinleyeceğiz.

Gitariste iki güzel parça ardı ardına geldi. IQ'dan The Road of Bones ve Big Big Train'in geçen haftalarda çıkan en yeni albümü Woodcut'tan The Sharpest Blade. Şimdi sırada Catherine of Aragon var. Aragonlu Catherine, efsanevi İngiliz klavyecisi ve prog rock'ın öncülerinden Rick Wakeman'ın 23 Ocak 1973'te çıkardığı ilk solo stüdyo albümü The Six Wives of Henry VIII albümünün açılış parçası Catherine of Aragon. Yaklaşık 3 dakika 45 saniye süren bu enstrümantal eser Kral 8. Henry'nin ilk eşi olan Aragonlu Catherine'in hikayesini müzikal bir dille anlatıyor. Rick Wakeman'ı bu parçada daha önce üyesi olduğu Yes grubunda müzisyen dostları eşlik ediyor. Gitarda Steve Howe, bas gitarda Chris Squire, davulda da Bill Bruford var. Rick Wakeman bu parçada hem Steinway kuyruklu piyano çalıyor, hem mellotron çalıyor, mini moog çalıyor, hemen C3 çalıyor ve bunları farklı katmanlar halinde büyük bir virtüöziteyle kullanıyor. Bu parçayla ilgili de şöyle bir anekdot okumuştum. Rick Wakeman bu besteyi aslında Yes'in 1971 tarihli meşhur Fragile albümüne koymak istemiş ama bir takım telif sorunları nedeniyle parçayı kendi solo albümü olan bu albüme alabilmiş. Yani eğer o sorunlar olmasa biz bu parçayı 2 yıl önce 71'de yayınlanan Fragile'da görüyor olacaktık. Şimdi gelin Aragonlu Catherine parçasına kulak verelim ve hemen ardından da yine bir progressive rock efsanesi Jethro Tull'ın Burris'ini dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Gitaresk devam ediyor. Bu akşam Progressive Rock özel programı yapıyoruz. Yenilerden ve eskilerden oluşan bir seçkimiz var. Devam ediyoruz. Sırada Marillion var. Geçtiğimiz haftalarda Gonca epeyce detaylı olarak incelemiştim Marillion'ı. O yüzden çok fazla detaya girmeye gerek yok diye düşündüm. Ama ben de bu akşamki seçkiye onların Clutching at Straws albümünden seçtiğim bir parçayı gitareske konuk edeceğim. Slaint Method. Onun ardındansa Jon Anderson Flight of the Moorglade'le gelecek. Jon Anderson Progressive Rock grubu Yes'in hem kurucusu, ortak yazarı ve ikonik vokalisti. Hem şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, bir atlet komple ve kendine has alto tenor sesiyle benzersiz bir ses aralığına sahip Jon Anderson. Rock müzik tarihindeki en karakteristik seslerden biri olarak kabul ediliyor. Önce Yes'te görev alıyor. 68 ile 2008 arasında diyebileceğimiz oldukça geniş bir zaman diliminde. 68'de basçı Chris Squire'la birlikte Yes grubunu kuruyorlar. Sonra da çok önemli albümlere imza atıyorlar. 80'lerde ikinci Yes dönemi diyebileceğimiz dönemde yayınladıkları Owner of a Lonely Heart gibi dünya çapındaki dev hitlerin arkasındaki vokal de kendisine ait. Şarkı sözlerinde genellikle doğu felsefesini, mistisizmi, çevre bilincini, barış ve spiritüel temaları oldukça şiirsel bir dille işliyor Anderson. Epeyce bir solo albümü de var. 80'lerde elektronik müziğin efsane isimlerinden Vangelis'te de bir ikili kurarak oldukça büyük başarılara imza atmışlardı. Özellikle I Will Find My Way Home gibi pop elektronik klasiği diyebileceğimiz mesela bir parça onların dünya çapında tanınmasına, daha da tanınmasına sebep olmuştu. Şimdi kendisinin 1976'da çıkardığı solo albümü All Eyes of Sun Hillow'da yer alan Flight of the Moorglade'i dinleyeceğiz.

Gitariste şimdi çok özel iki sanatçı var. Tüm zamanların en büyük rock gruplarından Pink Floyd'un iki özel ve de iki yaramaz üyesinin konser performanslarından iki parça seçtim. Onları ardı ardına çalacağız. Önce David Gilmour ve Luck and Strange, ardından da Roger Waters, Have a Cigar.

Pink Floyd'un çok özel iki üyesi David Gilmour ve Roger Waters'tan birer parça dinledik. Canlı parçalar. Şimdi sırada bir diğer efsanevi progressive rock grubu Emerson, Lake & Palmer var. Onların 72'de yayınladıkları 3. stüdyo albümü Trilogy'de yer alan en popüler ve en ikonik parçalardan birini seçtim bu akşamki program için. From the Beginning, grubun solisti ve basçısı Greg Lake tarafından yazılan bu akustik ağırlıklı eser, ELP'nin genellikle karmaşık ve senfonik olan genel tarzının aksine grubun diskografisindeki en yumuşak, melodik ve folk esintili şarkılardan bir tanesi. Lake burada 12 telli akustik gitar çalıyor. Klavyelerde tabii ki Keith Emerson var. Davulda da Carl Palmer var. Burada kendi tarzının dışında biraz daha parçaya uygun olarak folk jazz havasını destekleyen bir tempo tutturmuş Palmer. ELP'nin bu parçası ABD listelerinde 39. sıraya kadar yükselmişti ve grubun kariyeri boyunca ABD'de en büyük liste başarısı yakalayan single'ı olmuştu. Şimdi Emerson, Lake & Palmer'dan bu melodik parçayı dinleyelim. From the Beginning.

Gitarist'in bu akşamki son konuğu Steve Hackett, Genesis'in altın çağında görev yapmış. Gitar tekniğinde de devrim yaratan dünyaca ünlü İngiliz gitarist, şarkıcı ve söz yazarı Steve Hackett. Rock müziğe kazandırdığı yenilikçi çalma stilleriyle tanınan bir sanatçı. Özellikle tapping ve sweep picking gitarda tarzlarının popülerleşmesindeki en büyük öncülerden biri olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi Genesis'in en önemli albümlerinde yer aldı ki bunların arasında Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamp Lies Down on Broadway gibi albümler var. Sonra 85'te Asia ve Yes'in gitaristi Steve Howe'la bir araya gelerek GTR adında bir süper grup kurdular ve Amerika'da büyük ticari başarı yakaladılar. Genesis'ten ayrıldıktan sonra tabii klasik müzikten dünya müziğine, cazdan rock'a kadar çok farklı tınılarda 30'dan fazla solo albüm yayınladı Steve Hackett. 2010 yılında da Genesis'le birlikte Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildi. Şimdi bu önemli ustanın geçen yıl Royal Albert Hall'da verdiği konserde çaldığı Everyday adlı parçayla gitar eski kapatıyorum. Bir sonraki gitar eskide buluşana kadar hepinize sağlıklı, mutlu, keyifli, bol müzikli gitar eski bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülay Koçdor'a teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Melda Karaatlı ve Berke Özmen'e teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yılı karşılığından seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 19 Haziran 2001 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
3: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam Miles Davis 75 yaşında serisinin 4. ve son programını yapıyoruz. Elbette ki Miles Davis'in ne çıkardığı albümler ne de hakkındaki bilgiler 4 programa sığdırılamaz. Ama bir özet yapmak zorundaydık ve böylesine önemli bir yıl dönümünde es geçemezdik. Dolayısıyla 4 programla özetledik. Aslında şöyle bir bakıyorum, Miles Davis'in kariyeri 1945 yılında başlamış ve ölene kadar tüm hızıyla 91 yılına kadar devam etmiş. 46 yıldan bahsediyoruz ve ben size bugünle birlikte bu kariyerin 23 yılını çalmış olacağım. Geride de çalmadığım bir 23 yılı var. Ama programın başında da size söylemiş olduğum gibi bunu olduğu gibi Caz Rock'un Öyküsü programına bırakıyorum. Çünkü biliyorsunuz ayda bir kere bu programı yapmaya gayret ediyorum, bazen olmasa bile. Ve zaten öyle bir zamanlamaya gelmiştik ki bundan evvelki ay Caz Rock'un programında Miles Davis çalmıştık. Zannediyorum Fide Climajaro'yu çalmıştık. Ve sanıyorum yine Miles in the Sky vardı. Önümüzdeki aylarda da yine Silent Way, Bitches Brew, Live Evil, Black Beauty ve diğerleri gelecek. Onun için bu programda onlara yer vermek istemedim. Evet, şimdi Someday My Prince Will Come albümüyle programımızı açacağız ve bu albümden de aynı adı taşıyan parçayı çalacağız. Ama yine ben size Miles Davis'in otobiyografisinden zaman zaman alıntılar yapacağım. Şimdi olduğu gibi. İlk kez Someday My Prince Will Come albümünde Kolombiya'ya albümlerinin kapağında siyah kadın fotoğrafı bulunmasını şart koşmuştum, diyor Miles Davis. Çünkü o albümün taslağına baktığında sarışın bir kadın görür, buna son derece sinirlenir. Zaten ırkçılık konusuna çok hassastır Miles Davis. Ve Francis'i, bundan iki hafta evvel size çok bahsettiğim, o çok sevdiği ikinci karısı, hiçbir zaman ayrılmasaydım keşke dediği, balerin çok güzel bulduğu Francis yer alır. Daha sonraki albümlerin kapağında da beraber olduğu diğer kadınlar yer alır. Böylece Miles Davis'in bir albümü çıktığı zaman herkes bilir Miles Davis kiminle birlikte. Eğer boştaysa da kendi resmini koyar albümlerinin kapağına. Diyor ki evet, bu benim albümümdü ve Francis'in prensiydim. Ayrıca albümdeki Francine isimli parçayı da onun için yazmıştım. Niçin olmasın ki? Sonra diyor, bu albümle birlikte arka kapak yazılarından vazgeçtim. Zaten uzun süredir kurtulmaya çalışıyordum o yazılardan. Benim yaptığım bir plak için kimsenin bir şey söylemesine gerek olmadığını düşünüyor. Herkesin müziği dinleyip kendi fikrini edinmesini istiyordum. Birinin albüm kapağında yaptığım müzikle ilgili yazmasından, özellikle ne yaptığımı açıklamaya çalışmasından hiçbir zaman haz etmedim. Müzik kendini anlatır çünkü. Miles Davis'in bu tarz davranışları çok özgün. Mesela konserlerinde dinleyicilere sırtını dönerek çalıyordu genellikle ve parçaları da hiçbir şekilde anons etmiyordu. Bu da pek çok eleştirmenlerce dinleyicileri küçümsediği anlamına geliyordu ama Miles Davis kendi dünyasındaydı. Bu eleştirileri önemsemiyordu bile. Şimdi bu albümdeki grubu bir hatırlayalım. Kendisine eşlik edenler tenor saksafoncu Hank Mobley, piyanist Wynton Kelly, basçı Paul Chambers, davullarda bazen Jimmy Cobb ya da bazen Philly Joe Jones ve misafir sanatçı olarak çoğu kez de John Coltrane. Diyor ki bu grupla New York'ta Village Vanguard'da çalıyordum ama yaptığımız müzik sıkmaya başlamıştı beni. Çünkü Hank Mobley'nin çalışını yeterli bulmuyordum, bu yeni bulduğu tenor saksafoncunun. Yaratıcılığımı arttırmıyordu onun çalışı. Sololarımı kısa kesip sahneden ayrılmaya başlamıştım. Dinlemeye gelenler benden şikayetçiydi. Çünkü oraya beni dinlemeye geliyorlardı. Benden yapmam gerekeni yapmamı bekliyorlardı. Çalmamı yani. Bir yıldız olmuştum artık. Sırf bana bakmaya gelenler vardı. Ama Hank beni öyle sıkıyordu ki fazla kalamıyordum, diyor. Evet, şimdi Someday My Prince Will Come parçasını dinleyeceğiz. Bu bir Churchill ve Mori bestesi. Bu gruptan dinliyoruz. Evet, Someday My Prince Will Come.

Evet. Şimdi Tolga ile konuşuyordum. Ne söyleyeceğimi size çok iyi planlamam gerekiyor. Çünkü daha evvelki programda da belki bahsetmiştim. Bu otobiyografi öyle bir küfürlü şekilde yazılmış ki ağzımdan bir laf kaçacak diye korkuyorum ve küfürlerin üstünü çizmeye çalışıyorum. Tam onu yaparken aniden parça bitti ve ansızın yakalandım. Evet, şimdi ikinci parçamıza geçeceğiz. O da Seven Steps to Heaven isimli albümden gelecek. Bu albümde kendisine eşlik edenler artık onun o çok sevdiği, çok efsanevi bulduğu grubuna bir adım yaklaşmış bir kadro. Piyanoda Victor Feldman var ama Herbie Hancock da piyanoda. Tenor saksafonda George Coleman var. Davullarda Frank Butler var ama zaman zaman Tony Williams da var. Ve basta Ron Carter var. Yani yarı yarıya orada. O beğendiği grubunda, o fusion, jazz rock yaptığı grubunda. Ve şimdi işte bu grupta o çok beğendiği genç müzisyenleri, yetenekleri nasıl bulduğunu bize anlatıyor kitabında. Ron Carter'ı denememe gerek yoktu diyor. Onu dinlemiştim ama yine de gelip provalara katılmıştı. Bir de Tony Williams adında 17 yaşında bir davulcu dinlemiştim. Uçurmuştu beni, korkunç çalıyordu. Jackie McLean'in grubundaydı. Onu dinledikten hemen sonra kendisine teklif yaptım. Trompetçiler iyi davulcularla çalmayı severler ve Tony'nin müthiş bir davulcu olduğunu onu ilk dinlediğimde anlamıştım. Tony ilk seçimimdi. Ve Frank Butler, Tony serbest kalana dek onun yerini dolduracaktı. Frank Butler'ın bu albümde bulunmasını da bu şekilde açıklıyoruz. Daha sonra bir piyanist arıyor kendisine ve Herbie Hancock'u nasıl bulduğunu anlatıyor. Bir yıl önce trompetçi Donald Byrd evime getirdiğinde tanımıştım Herbie Hancock'u. Donald'ın grubuna yeni katılmıştı. Benim için piyanoda bir şeyler çalmasını istemiştim. Gerçekten çalabildiğini görmüştüm hemen. Yeni bir piyanist ararken aklıma ilk gelen o olmuştu. Arayıp gelmesini söyledim. Tony Williams ile Ron Carter da geliyorlardı. Onlarla nasıl çalacağını bir arada görmek istiyordum. Hepsi gelmişti ve 3 gün evinde çaldılar. Benim evimde çaldılar. Hiç beni görmediler çünkü onların yanına inmedim. Ama evin her yanına kurduğum interkom sistemiyle sürekli onları dinledim. Nefis çalıyorlardı beraber. 3. günün sonunda aşağı inip onlara katıldım. Ron ve Tony zaten gruptaydılar. Herbie çok şaşırmıştı. Kendisini hiç dinlemediğimi düşünüyordu ortada beni görmediği için. Ve kendisine ertesi gün stüdyoya gelmesini söyledim. Seven Steps to Heaven albümünü bitirmek üzereydim. Nasıl yani dedi. Gruba katıldın mı? İşte dedim bu plağı benimle yapacaksın. Evet, böylece bize katıldı. Çok baba bir grup olacağını sezmiştim bu grubun. Uzun zamandır duymadığım bir heyecan duyuyordum içimde yine. Birkaç gün içinde bu kadar iyi çalarlarsa birkaç ay sonra müthiş olacaklardı. Evet, şimdi bu Seven Steps to Heaven'dan aynı isimli parça geliyor. Çok özür dilerim, aynı isimli parça gelmiyor. Fall in Love Too Easily isimli Sammy Cahn ve Julie Stein bestesi geliyor.

Şimdi geçeceğimiz albüm Sorcerer adını taşıyor ve işte bu albümde artık Miles Davis o çok beğendiği genç yeteneklerle birlikte olmuştur ve onlarla çok önemli albümlere, cazda kilometre taşlarına yine bu sefer ama fusion yönünde imza atacaktır. Bu grubu nasıl beğendiğini şu sözlerle anlatır bize. Büyük bir grupta çalan müzisyenler birbirlerine güven duymalıdır mutlaka. Çalmayı arzuladıkları her şeyi çalabileceklerini bilmeleri gerekir. Tony, Herbie ve Roy'a güveniyordum. O anda nasıl çalmaya karar verirsek öyle çalabileceklerini biliyordum. Sürekli çalmayıp müziği taze tutmak da önemlidir. Çalmadıkları zaman da beraber olmaktan hoşlanmalarının katkısı oluyordu tabii. Ron bir süre işi kapana kadar Herbie ve Tony'nin yaptıklarını izler, sonra o da katılıp majör yediller çalmaya başlar. Herbie ve Tony ona takılır. Ben ve Wayne de zevkten dört köşe olurduk. Wayne bir melek gibi otururdu orada ama sazını ağzına götürdüğü anda canavara dönüşürdü. Bir süre sonra birbirlerinin beyinlerini okuyorlardı. Bir grubun müthiş çalmaya başladığı belli bir zaman yoktur. Müzisyenlerin birbirlerine alıştığı belli bir an. Giderek gelişen bir şeydir bu. Grupta beş eleman olabilir, önce ikisi başlayabilir, sonra diğerleri farkına varır. Ne, neydi o filan derler. Sonra o ikisinin yaptığına benzer bir şey yaparlar derken herkes girmiştir aynı havaya. Çok seviyordum grubumu çünkü bir parçayı bütün bir yıl çalmışsak ve ilk çaldığımızda dinlemişsen sene sonunda dinlediğinde o parçayı tanıyamazdın. Tony denen o küçük dahiyle çalarken ona uyarak çalmak zorunda kalıyordum. Bütün grup için geçerliydi bu. Herkesin çalışı diğerlerinin çalışını etkiliyor, değiştiriyordu. Her gece Herbie, Tony ve Ron otel odasında oturup sabaha kadar nasıl çaldıklarını konuşur, ertesi gün gelip farklı bir şeyler çalarlardı. Uyum sağlamak zorundaydım ben de her gece. Bu grupla 4 yılda 6 stüdyo çalışması yaptım. ESP, Miles Smiles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky ve Fide Climanjaro. Plak olarak çıkarılandan çok daha fazla müzik kaydetmiştik. Bir kısmı daha sonra Directions ve Circle in the Round plaklarında yer aldı. Fakat repertuarım, her gece çaldığımız parçalar çocukları sıkmaya başlamıştı. Ama insanlar o parçaları dinlemek için kuyruğa giriyorlardı. Plaklarımda dinledikleri parçaları, Milestones, Round Midnight, My Funny Valentine, Kind of Blue gibi. Ama çocuklar kaydettiğimiz ama hiç canlı çalmadığımız parçaları çalmak istiyorlardı ve bu yüzden bana kırgındılar, biliyorum. Haklıydılar da çünkü nefis parçalar kaydetmiştik o plaklarda. Çok çalışmıştık onları yapmak için. Sonra onları çalmamak canlarını sıkıyordu elbette. Çaldığımız parçalar giderek hızlanıyordu. Onlarla yapabileceğimiz fazla bir şey kalmamıştı. Çünkü daha hızlı çalınamazlardı. Yeni müziğimizi çalmıyorduk ama eski müziği yenileştiriyorduk. Evet, şimdi grup artık trompette Miles Davis, tenor saksafonda Wayne Shorter, basta Ron Carter, davullarda Tony Williams ve piyanoda Herbie Hancock olmuştu. Ve şimdi Sorcerer'dan aynı isimli parçayı dinleyeceğiz. Bu albümün kapağında da o sıralarda beraber olduğu ve üçüncü karısı olacak olan yine bir film sanatçısı Cicely Tyson'ın resmi yer alıyor ve Cicely Tyson'la Miles Davis 1981 yılında Bill Cosby'nin evinde evlenmişlerdi. Sanıyorum bir çocuk sahibi de oldular ama sonra ayrıldılar. Evet, dinliyoruz da Sorcerer.

Açık Radyo 94.9'dasınız. Saatlerimiz 22.30 ve bu akşam Esintiler Miles Davis 75 yaşında program serisinin 4. bölümüyle devam ediyor. Someday My Prince Will Come, Seven Steps to Heaven, Sorcerer çaldığımız albümlerdi. Şimdi My Funny Valentine'a geçiyoruz ve ondan sonra da iki parça çalacağız. Bu parçaların arasına ben artık sizlere ilginç olacağını düşündüğüm bilgileri serpiştirmeye çalışacağım onun otobiyografisinden. Ve Miles Davis'in fotoğraflarının bulunduğu sayfaya girerseniz orada bir karakolda siyah beyaz bir fotoğrafını göreceksiniz. Başından kanlar akıyor, sarılmış, yüzü oldukça üzgün bir ifadeyle bakıyor. Bunun hikayesini size anlatmak istiyorum. Askeri radyo için bir program yapmıştım diyor Miles Davis. Amerika'nın Sesi Palavrası. Amerika'nın Sesi Radyosu demek istiyor. Oradan çıkmış. Judy adında çok tatlı bir beyaz kızı taksiye bindirmek üzereydim. O taksiye binmişti ve ben orada Birdland'in kulübün önünde durmuş sırılsıklam bekliyordum. İnsanın yapış yapış olduğu nemli Ağustos günlerinden biriydi. Beyaz bir polis yanıma gelip orada durmamamı, uzaklaşmamı söyledi. O sıralar boks yapıyordum, formdaydım. Kendi kendime bu adamı yumruklamalıyım çünkü ne yapmaya çalıştığını biliyorum diye düşünmüştüm. Ama onun yerine uzaklaşmak mı, neden? Üst katta çalıyorum ben, adım yazılı orada, Miles Davis işte dedim. Nerede çalıştığın beni ilgilendirmez. Burada durma dedi. Ben kımıldamadım. Sonra tutuklusun dedi. Ellerini kelepçelerine götürmüş, bir yandan da bir adım gerilemişti. Boks yapan arkadaşlarım bana, birinin sana vuracağından şüpheleniyorsan ona yakın dur. Ne yapacağını daha iyi anlarsın derlerdi. Adamın halinden, tavrından eski bir boksör olduğu anlaşılıyordu. Ben de ona doğru yürüdüm. Vurması için gerekli mesafeyi ona tanımamak için. Adam tökezleyip kelepçelerini yere düşürdü. Eyvah diye düşünmüştüm. Şimdi onu ittiğimi filan sanacaklar. Kelepçeleri alıp takmasını bekliyordum. Yerdeydi kelepçeler. Bu arada bana vurma olasılığını düşünerek biraz daha yaklaşmıştım ona. Birden bir kalabalık toplandı etrafımıza ve ne olduğumu anlayamadan kafama bir şey yedim. Beyaz bir sivil polis arkadan gelip başıma vurmuştu. Kan içinde kalmıştım. Polisler beni oradan uzaklaştırmaları gerektiğini düşünüp bir arabaya attıkları gibi karakola götürdüler. Kanlar içinde fotoğraflarımı çektiler. Zaten orada bu şekilde oturuyorum öfkeli ve üzgün. Bir de yanıma gelip demek sensin kabadayı ha diyorlardı. Bana çarpıp başıma bir kez daha vurmak için neden yaratmaya çalışıyorlardı. Her şeyi sindirerek, her hareketlerini izleyerek oturdum kaldım. Tek suçum beyaz bir kız arkadaşımı taksiye bindirmek olmuştu. Oradan geçen beyaz polisin hoşuna gitmemişti bir zencinin böyle bir şey yapması. Bu olay beni çok değiştirdi. Olduğumdan çok daha karamsar yaptı, çok daha alaycı yaptı. 3 hakim 2 ay sonra tutuklanmamın yasal olmadığına karar verip davayı düşürdü. Daha sonra ben polis teşkilatını dava edip 500 bin dolar tazminat istedim ama kaybettim. Polis çalışma lisansımı da iptal etmişti. Bir süre çalamamıştım bu yüzden diyor. Çok hassastı Miles Davis ırkçılık hakkında. Yaşadığı dönemde de böyle hissetmesi için her türlü nedeni vardı elbette. Ama başına da birçok böyle olay gelmişti. Ama onların içinde en önemlisi de buydu. Dediğim gibi bu resim web sitesinde de yer alıyor. Şimdi My Funny Valentine isimli albüme geçiyoruz. Burada aynı kadro var ama bir tek tenor saksafonda. Wayne Shorter yerine George Coleman var burada. Ve albüme adını veren parçayı çalacağız. Bir Heart Rogers bestesi My Funny Valentine, ama bu 15 dakikalık parçayı oldukça keserek çalıyoruz. My Funny Valentine çalınması olmaz diye düşündüm ama hepsini de çalarsak diğer önemli albümlerine yer kalmayacak. Onun için önemli bir bölümde keserek dinleyeceksiniz My Funny Valentine.

My Funny Valentine'i bayağı acımasızca kesmek zorunda kaldık, yoksa hiçbir şeye vakit kalmayacak. Evet, şimdi Miles Davis'e müzik nereye gidiyor diye çok soru sorulmuş elbette. Çünkü kendisi yeniliklerin adamı. Özellikle onun fikri çok önemli. Şöyle diyor: kesinlikle kısa cümlelere doğru gidiyor. Biraz kulağı olan herkes duyabilir bunu. Müzik değişiyor. İçinde yaşadığımız zaman ve teknoloji değiştiriyor müziği. Çelik arabaların yerini plastik ağırlıklı arabalar aldı. Bugün bir trafik kazasının sesi farklıdır. 40 yıl önce duyacağın metal sesini duymazsın. Müzisyenler duydukları sesleri kapıp müziklerine uyarlar. Yaptıkları müziğin değişik olması için. Synthesizer ve benzeri aletler her şeyi farklılaştırıyor. Aletler ağaçtı eskiden, sonra metal oldular. Şimdi de sert plastikten yapılıyorlar. Gelecekte ne olacaklarını bilmiyorum ama farklı olacağı kesin. Kötü müzisyenler müziği bugün duyamayan müzisyenlerdir. En kötüleridir onlar. Duyamadıkları için de bugünün müziğini çalamazlar. Ben uzun yıllar yüksek perdede çalmadım. Çünkü o perdede duyamıyordum müziği. Orta ve alçak perdede duyabiliyordum, orada çaldım. Bugünün müziğini çalmaya çalışan eski müzisyenlerin böyle bir problemleri var. Ben de onlar gibiydim. Tony, Herbie, Roy ve Wayne grubuma katılana dek. Onlar benim farklı duymamı sağladılar ve bunun için müteşekkirim onlara. Prince'in müziği geleceğe ışık tutuyor diye düşünüyorum. Afrika ve Karayip adalarından gelen müzik de öyle. Beyaz gruplar çok şey alıyorlar onlardan. Talking Heads, Sting, Madonna ve Paul Simon. Brezilya çok iyi müzisyenler çıkarıyor. Ama değişimin merkezi her zaman Paris. Afrika ve Karayip müzisyenleri orada çalmayı seviyorlar. Özellikle Fransızca konuşanları. İngilizce bilenler ise Londra'ya gidiyor. Biri bana Prince'in Paris yakınlarında bir stüdyo kurup oradaki değişimi yakından izlemek istediğini söyledi. Prince için geleceğe ışık tutan müzisyenlerden biridir derken bunu kastediyorum. Müziğin evrenselleşmek zorunda olduğunu anlıyor, evrenselleşti zaten. Sürekli genç müzisyenlerle çalmayı sevmemin nedeni eski müzisyenlerin tembel oluşlarıdır. Yeni bir şey öğrenmeye üşendikleri için değişime karşı çıkıp eskiye tutunurlar. Onlara oldukları gibi kalmalarını öneren eleştirmenlere kulak asarlar. Evet, şimdi Miles Davis'in ESP isimli albümüne geçiyoruz. 1965 yılından geliyor bu albüm ve yine aynı grup, bu hayran olduğu grup Miles Davis'in, oradan gelecek olan parça da albüme adını veren parça ESP.

ESP'yi dinledik, bir Wayne Shorter bestesiydi. Son bir parçamız kaldı. Miles Davis diyor ki öncülükle ilgili olarak müziğe ara verdiğimde Miles durdu, ne yapacağız şimdi diyenler olmuştu. Bunun nedeni Dizzy Gillespie'nin benim için söylediği şu cümlenin içinde gizli sanıyorum. Şöyle demişti Diz: Miles'a baktığınızda onunla çalışan müzisyenleri düşündüğünüzde onun lider yetiştiren bir müzisyen olduğunu görürsünüz. Doğru bu. Birçok müzisyen yönünü bulmak için beni izlemiştir. Bu bana asla yük olmadı. Önde koşan bir yön gösterici olmaktan hiç rahatsızlık duymadım. Buydu benim yeteneğim. Kimyası doğru bir grup oluşturup onları ateşlemek, bildiklerini kullanıp kendilerini aşmalarını sağlamak. Onları bir araya getirdiğimde nasıl bir sesleri olacaklarını önceden bilemezdim. Ama zeki müzisyenler seçmek çok önemlidir. Ancak zeki müzisyenlerle uçurabilirsiniz müziği. Train, Bird ve Dizzy gibi benim de kendime has bir tarzım var diyor, tarzla ilgili bir soruyla ilgili olarak. Kimse gibi olmak istemem. Kendim gibi olmak isterim ama müzikte o kadar değişik cümlelere yatkınım ki bazen bir cümleyi gerçekten hissederek, tat alarak çalıyorsam bütünleşirim onunla. Benim için çalması en güç parça I Love You Porgy olmuştu ve bunu da bundan iki hafta evvel çalmıştık bu programda. Çünkü trompetimi bir insan sesi gibi çalıp cümlelerimi öyle ifade etmek zorunda kalmıştım. Çalarken renkler ve şekiller görürüm. Başka birinin yazdığı bir parça dinliyorsam belli bir yere belli bir sesi neden koymuş diye kafa yorarım. İnsanlar bana sesimin insan sesini çağrıştırdığını söylediklerinde memnun oluyorum. Çünkü sesimin öyle olmasını istiyorum diyor Miles Davis. Ve şimdi bu Miles Davis serisinin son parçası geliyor mikrofonlarımıza. Yine bir Wayne Shorter bestesi dinliyoruz. Bu beste yine albüme ismini veren bir parça. 1967 yılından geliyor, Nefertiti.

0: Dinleyiciler, maalesef burada kesmek zorundayız. Programımız böylece Miles Davis'in 75 yaşını kutladığımız bu dördüncü bölümle sona eriyor. Biz bu dört bölümde Miles Davis'in kariyerinin ilk 23 yılını sizlere çok tabii az örneklerle tanıtmaya çalıştık. Zamanımız öyle el verdi. Ondan sonraki 23 yılda Miles Davis ne yaptı diye merak ediyorsanız bu elektronik müzik aletleriyle fusion, jazz rock denemelerinde yine esintilerden ayrılmayın diyeceğim. Jazz rock'un öyküsünde çünkü Miles Davis'e sık sık yer vereceğiz. Evet, ben Seda Binbaşgil ve yayın arkadaşım Tolga Dizmen. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sakın esintiler.org adresine girmeyi ihmal etmeyin ve esintiler@turk.net'e görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın diyoruz. Ve önümüzdeki hafta bambaşka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 19 Haziran 2001 tarihindendi. İyi geceler. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Melda Karaatlı ve Berke Özmen'e teşekkür ederiz.

0: Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: İyi akşamlar. James Blood Almer program serisine devam ediyoruz. Bugün Freelancing adlı albüme kulak vereceğiz. Bu albümde James Almer, basçı Amin Ali ve davulcu Calvin Weston'dan bir üçlü oluşturmuş. Ve bu albümde bu üçlü çalıyor. Fakat aslında yani burada gitarı en temel, en acımasız ve en sağcı haliyle yakalayabiliyoruz bu albümde. James Blood Almer'ı geçen haftalarda biraz anlatmıştık kim olduğunu. Biraz onun kariyerine bir bakmak istiyoruz. Şu anda James Almer kariyerine aslında funk gruplarında başladı. Bu etkiyi her zaman taşıyor. Ve önce 1959-64 yılları arasında Pittsburgh'te, ondan sonra da Ohio'ya gidiyor. 1964 ve 67 yılında arasında Columbus şehrinde çalıyor. Ondan sonra Detroit'te bir 4 yıl geçiriyor. 1971'de de New York'a taşınıyor. Ve burada Minton, yani Bebop'un aslında doğum yeri sayılan Minton's Playhouse'da 9 ay bir residency'si oluyor. Ve bu da şaşırtıcı bir şekilde çok kısa bir süreliğine Art Blakey ile çalıyor. Ve 1973 yılında asıl dönüm noktalarından biri bu. Eski John Coltrane davulcusu, son yani davulcusu John Coltrane'in, Rashid Ali birlikte Rashid Ali Quintet albümünü kaydediyor, Survival etiketinde. Ve aynı yıl 1973'te Ornette Coleman'la tanışıyor. Ve Coleman'ın müzikal yaklaşımı o andan itibaren aslında sonuna kadar James Blood Almer'ın müziğini derinden etkiliyor. Ve 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başındaki kayıtları Ornette Coleman'ın estetik anlayışını kendine özgü bir biçimde yorumladığını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda bu her zaman olduğu gibi funk, blues ve rock dokunuşlarını hissedebiliriz. Ve Ornette Coleman'ın prime time'ına özgü böyle caz ve funk kökenli çalışmalarından bile aslında böyle daha ham ve daha saldırgan bir karaktere sahip James Blood Almer. Ve bunda aslında seçtiği enstrümanın yani gitarın payı büyük. Fakat bu müzik hem düşünsel hem de duygusal açıdan en az Ornette Coleman'ın kadar etkileyici. Ve 1981'de James Almer, Blood Almer, Columbia için gerçekleştirdiği 3 kayıt session'ı yapıyor. İlkine liderlik ediyor. Bu albümler onun müziğinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. Ve aynı dönemde yani 1970'lerin sonu 80'lerin başında tenor saksafoncu David Murray, basçı Amin Ali ve davulcu Ronald Shannon Jackson'la birlikte çalışmaya başlıyor. Ve bu önemli bir grup aslında, Music Revelation Ensemble. Ve zaman içinde farklı müzisyenlerin de örneğin Pharoah Sanders'ın da katılıp ayrıldığı bir topluluk bu. Ve yaklaşık 20 yıl boyunca bu Music Revelation Ensemble ile çalıyor. Bayağı yoğun enerjili bir grup. Ona daha sonraki programlarda kulak vereceğiz. Evet, şimdi çok lafı uzatmadan James Blood Almer'ı dinleyelim. Freelancing 1981'de kaydedilen bir albüm bu. James Blood Almer dinliyoruz.

0: Evet, James Blood Armor Freelancing'i dinledik. 1981 yapımı bir albüm. Ve James Blood Armor'ın en güçlü hallerinden birini duyuyoruz burada. Yani bayağı timeless mesela ilk parça, nefes kesici gerçekten. Ve ham bir blues duygusu da taşıyor. Fakat sivri köşeler de var. Bayağı bence testere gibi. Gitar böyle parçacıkları örüyor eserin etrafında ve her zaman stili de bu konuşuyor gibi çalması. Çok staccato, parmakla çalıyor bu arada. Ve tabii her zaman olduğu gibi farklı bir akortlama sistemiyle çalıyor gitarı. Onu hani biricik yapan etkenlerden bir tanesi bu. Diğer parçalar, yani Timeless dışındaki parçalar daha funk ağırlıklı bir yöne yaslanıyor. Ve yani vokalleri de James Blood Almer'ın Jimi Hendrix'i de andırmıyor değil. Arada birkaç kadın geri vokali var ve müziğe benim açımdan hani bir tensellik de katıyor. Ve yani aslında bunlar böyle nihai sonucun biraz daha cilalı duyulmasına hani yol açsa da yine o ham visceral diyebileceğimiz doğrudan anlatımı hiçbir zaman bozmuyor. Ve aslında önemli bir albümde 3 parçada David Murray, Oliver Lake ve Oludara var. Nefesli üçlüsü devreye giriyor ve bu ekip aslında High Time parçasına son derece önemli bir arka plan kazandırıyor. Evet ve bu parça da aslında Hijack parçası, pardon, Ronald Shannon Jackson'ın Decoding Society döneminde akla getiriyor. Ama asıl bu kaydı James Blood Almer'ın en iyi çalışmalarından biri haline getiren asıl unsur albüm boyunca duyulan o yakıcı gitar cümleleri. Kaba, böyle yontulmuş, aşındırıcı, tırmalayıcı ve sürekli ileri atılan bir takım melodik motifler, cümleler bunlar. Ve aslında James Blood Almer'ın müzikal kimliğini en çarpıcı haliyle ortaya koyuyor diyebiliriz. Evet, bir gürültü ve duman programının sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, haftaya görüşmek üzere.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Caz Portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
1: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: stop the first for my honey and I.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

misiniz? Üstelik tam zamanında geldiniz.

sanki bir olayın yok, derin kıyısında bir tatil geçireceksiniz. Bilemezsiniz ne güzel rengarenksiniz.

gece sıçrayaraktan, azıcık eğilerekten, ansızın çekilerekten geriye, koşaraktan öne doğru yeniden. Sürekli devinimler, sürekli sesler, geldiler, gelecekler, geliyorlar. Gelecekler, geliyorlar.

Yunan yerlerinde insanlar ancak gece yarısı yatarlarmış. Doğru mu bu ana? Doğrudur gelin kızım. Peki emme, uykularını ne zaman alıyor bunlar? Şehirler sabahları geç kalkar kızım. Gece kaybettiklerini gündüz kazanır onlar.

sevgisine en çok anne baba sevgisine, şefkatine, ilgisine, alakasına ihtiyacınız olduğu anlarda biz eve geliyorduk, siz uyumuş oluyordunuz.

0: dayıcının ölüm demasında sen o zamanlar hastaydı işte ateşi yüksek. Hı. Uyumuyorsun. Zıp zıp koltuğun üstüne zıplıyorsun. Abi yatmış oraya. Anne dedim ya ne yapıyorsun ya? Bu çocuk niye burada yatıyor? Sen götüremedin odaya. Niye? Ben burada yatayım. Babam gelirse beni götürmek için mecburen uyanırım. Görmüş olurum. Abi nasıl oldu biliyor musun?
1: Kavga etmek istiyorum diye bir şey yani. Hayır, öyle hissetmek de istemiyorum.
0: Karşındaki insan kırıldığı gibi sen yıpranıyorsun. Olur. Çünkü sen çok duygulu bir insansın.

Alın, yazılarımız uymuş bizim. Değiştirmek elimizde değil ki. Lakin bu kara talihe rağmen gene de yaşamak lazım. Bak bana, ölümden kaçıyorum ben. Bu dünyada bir gün daha yaşamayı kendimce kar sayıyorum. Zira ölürsem ne olacak? 4 tane köpek gülecek arkamdan. Eceli gelene kadar insan bu dünyada kalmalı. Kalmalı ki köpek.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: works.
1: Apaçık Radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Gelecek istasyon, Kavataş Üniversitesi'nde.